Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman gerçeği öğrendiklerinden dolayı gözlerinden yaşlar boşaldığını görürsün. Onlar şöyle derler: "Ey Rabbimiz, inandık, artık bizi gerçeğe şahit olanlarla beraber yaz."

İşte Allah bu sözlerinden dolayı onlara altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetler verdi. İyilik yapanların mükafatı işte budur.

iman edenler, Allah'ın size helal kıldığı temiz ve güzel şeyleri siz haram kılmayın, haddi aşmayın. Şüphesiz ki Allah haddi aşanları sevmez.

kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Yeminin kefareti, ailenize yedirdiğinizin orta derecesinden 10 yoksulu doyurmak veya giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayanlar da 3 gün oruç tutmalıdır. İşte yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi bozmanın cezası budur. Yeminlerinizi muhafaza edin. Allah şükredesiniz diye ayetlerini size böylece açıklıyor. Yeah.

iman edenler. İçki, kumar, putlar, fal ve şans okları ancak şeytanın işlerinden olan birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

0: Şeytan içki ve kumar yüzünden aranıza sadece kin ve düşmanlık sokmak, sizi Allah'ın zikrinden ve namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?
1: وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاَحْذَرُوا

Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, kötülüklerden sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz bilin ki peygamberimize düşen sadece açık bir şekilde tebliğ etmektir.

İman edip salih amel işleyenlere haram olan şeylerden sakındıkları, imanlarında sebat edip salih amellerine devam ettikleri, sonra haramlardan sakınıp imanlarına devam ettikleri ve yine Allah'tan korkup iyilik yaptıkları takdirde haram kılınmadan önce tatmış olduklarında hiçbir günah yoktur. Allah iyilik yapanları sever.

0: مُرِيبٍ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Ey iman edenler! Şüphesiz ki Allah, görünmeyen bir yerde kendisinden kimin korktuğunu ortaya çıkarmak için sizi ellerinizin ve mızraklarınızın ulaşabileceği av cinsinden bir şeyle dener. Artık bundan sonra kim haddi aşarsa ona acı bir azap vardır.
0: Ya eyyühellezine amenu la tekutulussayde ve entum hurum.

0: iman edenler! Siz ihramlıyken av hayvanını öldürmeyin. Sizden kim onu bilerek öldürürse kendisine evcil hayvanlardan öldürdüğünün dengi olacak bir ceza vardır. Bunu Kabe'ye ulaşacak bir kurban olmak üzere içinizden iki adil kişi takdir edip hükme bağlar. Yahut bir kefaret vardır ki o ölçüde yoksulları doyurmak veya onun dengi olacak kadar oruç tutmaktır. Bu yaptığı işin cezasının ağırlığını tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Kim tekrar yaparsa Allah ondan intikamını alır. Allah çok güçlüdür, intikam alıcıdır.
1: أحل لكم صيد

Hem sizin hem de yolcuların istifadesi için deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı. Kara avı ise ihramlı bulunduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun.

Allah hürmet edilen bir ev olan Kabe'yi, hürmet edilen ayı, haç kurbanını ve boynuna gerdanlık takılan kurbanlıkları insanlar için bir düzen ve güven kaynağı yaptı. Bu Allah'ın göklerde ve yerde bulunanları bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu sizin de iyice anlamanız içindir.

0: Peygambere düşen sadece tebliğ etmektir. Allah sizin açıkladıklarınızı da içinizde gizlediklerinizi de bilir.
1: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ

Ey Muhammed, de ki, haramların çokluğu hoşuna gitse bile haramla helal bir olmaz. Ey akıl sahipleri, Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.

iman edenler, size açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. Ama Allah onları affetmiştir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok yumuşak davranır.

0: الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
1: Allah kulağa yarılıp salınan, putlara adanıp salınan, dişiyle birlikte ikiz doğduğu için kesilmeyen, yük vurulması yasaklanan hayvanlara böyle yapılmasını meşru kılmamıştır. Fakat inkar edenler Allah'a yalan yere iftira ediyorlar ve çokları da bunun iftira olduğuna akıl erdiremiyorlar.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا

Onlara, gelin Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere itaat edin dendiği zaman onlar, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter derler. Ya babaları hiçbir şey bilmeyen ve doğru yola gitmeyen kimselerse?

Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Eğer siz doğru yola giderseniz, sapanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü sadece Allah'adır. O size yaptıklarınızı haber verecektir.

iman edenler! Birinize ölüm geldiği zaman vasiyet esnasında içinizden iki adil kişi aranızda şahitlik yapsın. Yahut da yeryüzünde yolculuk yaptığınız sırada başınıza ölüm musibeti gelirse, sizden olmasa bile başka iki kişiyi şahit tutun. Eğer şüphelenirseniz onları namazdan sonra alıkoyar, şöylece Allah adına yemin ettirirsiniz. Akraba bile olsa yeminimizi hiçbir değere satmayacağız. Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Yoksa

bu şahitlerin yalan söyleyip günaha girdikleri ortaya çıkarsa, ölene daha yakın bulunan hak sahiplerinden diğer iki kişi bunların yerine geçer ve Allah adına şöylece yemin ederler: bizim şahitliğimiz onlarınkinden daha doğrudur. Biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Yoksa biz mutlaka zalimlerden oluruz derler.

0: واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Bu hüküm şahitliği gerektiği gibi yapmalarına veya yemin ettikten sonra yeminlerinin reddedileceğinden korkmalarına daha uygundur. Allah'tan korkun ve emirlerini dinleyin. Allah fasık topluluğa doğru yolu göstermez.

0: Allah'ın peygamberleri toplayıp size ne cevap verildi diyeceği gün, onlar bizim hiçbir bilgimiz yoktur, gizlilikleri en iyi şekilde bilen ancak sensin derler.
1: İz qala Allahu ya İsa ibn Meryem ezkur ni'meti aleyke ve ala validetike iz eyyettuke bi ruhil kudüs. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

0: Allah o gün şöyle der: Ey Meryem oğlu İsa, senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Hani ben seni Ruhul Kudüs'le desteklemiştim. Sen beşikteyken de, yetişkinken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun. İçine üfürdüğün zaman da benim iznimle kuş oluyordu. Anadan doğma körü ve alaca hastalığına tutulanı benim iznimle iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle kabirden çıkarıp diriltiyordun. Hani seni İsrail oğullarının elinden kurtarmıştım. Sen onlara apaçık mucizeler getirdiğin zaman da içlerinden inkar edenler bu apaçık büyüden başka bir şey değildir demişlerdi.
1: وَاِذْ اَوْحَيْتُ

Hani havarilere bana ve peygamberime iman edin diye ilham etmiştim. Onlar da iman ettik. Sen de şahit ol ki biz Müslümanlarız demişlerdi.

O zaman havariler, "Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?" demişlerdi. O da, "Eğer inanıyorsanız Allah'tan korkun," demişti.

Onlar da şöyle dediler: biz istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz tatmin olsun, senin bize doğru söylediğini bilelim ve bunu bizzat gören şahitlerden olalım.

0: Meryem oğlu İsa şöyle dedi: Ey Rabbimiz olan Allah'ım, bize gökten bir sofra indir ki gerek bizim için ve gerekse bizden sonra gelecekler için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın.
1: قَالَ اللّٰهُ اِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ

Allah şöyle buyurdu: ben onu size indireceğim. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse ben onu alemlerden hiç kimseye yapmayacağım bir azapla cezalandırırım.

0: فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
1: Allah kıyamet günü, ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin diye sen mi söyledin deyince o şöyle cevap verir: haşa, seni tenzih ederim. Benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer böyle söylediysem şüphesiz ki sen onu bilirsin. Sen benim kalbimde gizli olanı bilirsin ama ben senin zatında gizli olanı bilmem. Şüphesiz ki gizlilikleri en iyi şekilde bilen ancak sensin.
0: Ma kultu lehum illa ma emartani bihi en i'budullaha rabbi ve rabbekum ve kuntu aleyhim şehiden ma dumtu fihim.

Ben onlara sadece hem benim Rabbim hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk yapın diye senin bana emrettiğin şeyi söyledim. Aralarında bulunduğum müddetçe ben onların üzerinde kontrolcüydüm. Sen beni huzuruna aldığın zaman onların üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. Her şeyi görüp bilen sensin.''

0: Eğer onlara azap edersen, şüphesiz ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin.
1: قَالَ اللّٰهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِق۪ينَ صِدَقُهُمْ

0: عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
1: Allah buyurur ki, bugün doğru olanlara doğruluklarının fayda verdiği gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.

0: göklerin, yerin ve onların içinde bulunanların hükümranlığı Allah'ındır. Onun her şeye gücü yeter. En'am suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 165 ayettir. Bu surede Arapların bazı hayvanlara uyguladıkları adetleri kınandığı için hayvanlar anlamına gelen En'am adıyla anılmıştır. Surede Allah'ın birliğinden, peygamberlikten, Allah'ın nimetlerinden söz edilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Hamdolsun o Allah'a ki gökleri ve yeri yarattı, karanlıkları ve aydınlığı var etti. Yine de kafirler Rablerine başkalarını denk tutuyorlar.

O sizi bir çamurdan yaratmış, sonra da ölüm zamanını tayin ve takdir etmiştir. Onun katında bir de belirli bir süre olan kıyamet günü vardır. Sonra siz hala tekrar dirileceğinizden şüphe ediyorsunuz.

Göklerde ve yerde tek Allah'tır. Sizin gizlinizi de açığınızı da bilir. Kazandığınız iyiliği ve kötülüğü de bilir.

0: Kafirlere Rablerinin ayetlerinden her bir ayet geldikçe ondan yüz çevirirlerdi.
1: فَقَدَ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ

Gerçek kendilerine gelince onu yalan saydılar. Ama alaya aldıkları şeyin haberleri yakında onlara gelecektir.

Kendilerinden önce nice milletleri yok ettiğimizi görmediler mi? Onlara yeryüzünde size vermediğimiz imkanlar vermiş, gökten bol bol yağmur yağdırmış, altlarından ırmaklar akıtmıştık. Fakat onları günahları yüzünden helak ettik ve kendilerinden sonra başka nesiller yarattık.

0: Muhammed, sana kağıtta yazılı bir kitap indirsek de elleriyle ona dokunsalar bile inkar edenler yine bu sadece apaçık bir büyüdür derler.
1: وَقَالُوا لَوْلَا

ona bir melek indirilmeli değil miydi dediler. Eğer bir melek indirseydik iş bitirilmiş olurdu. Sonra kendilerine göz bile açtırılmazdı.

biz peygamberi melekten yapsaydık, onu yine bir insan şeklinde yapardık ve onları düştükleri şüpheye düşürürdük.

Muhammed, senden önce de nice peygamberlerle alay edilmiştir. Fakat onlardan alay edenleri alaya aldıkları şey mahvetti.

ki, göklerde ve yerde bulunanlar kimin? Yine de ki, Allah'ındır. O merhamet etmeyi kendi üzerine almıştır. Andolsun ki sizi geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde bir araya toplayacaktır. Fakat kendilerini zarara sokanlar iman etmezler.

0: Gecede ve gündüzde barınanlar hep O'nundur. O her şeyi işitir ve bilir.
1: قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ

De ki, gökleri ve yeri yaratan, yedirip besleyen, fakat kendisi başkası tarafından beslenmeyen Allah'tan başka bir dost mu edineyim? Ve yine şüphesiz bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi de, ve sakın ortak koşanlardan olma.''

0: De ki, ben Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım.
1: Men yusraf anhu yevme izin fekad rahimeh ve zâlikel fevzul mubin.
0: Her kim o günde azaptan geri çevrilirse Allah ona rahmet etmiş olur. Bu apaçık bir kurtuluştur.

0: Allah sana bir zarar dokundursa, onu kendisinden başka kaldıracak olan yoktur. Eğer sana bir iyilik dokundursa, onu da kimse engelleyemez. Onun her şeye gücü yeter.
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ
2: O kullarının üstünde kahredici bir güce sahiptir. O hüküm ve hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır.
1: قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةٍ قُلِ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغُ

0: tuşrikûn?
1: De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? Ve de ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. Bu Kur'an bana, sizi ve ulaşacağı kimseleri korkutmam için vahyedildi. Siz Allah'la beraber başka ilahlar bulunduğuna şahitlik ediyor musunuz? Yine de ki, ben şahitlik etmem. Ayrıca şunu da söyle, o ancak bir tek ilahtır. Şüphesiz ki ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.

Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler Muhammed'i kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Fakat kendilerini zarara sokanlar iman etmezler.

Allah'a yalan yere iftira eden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Zalimlerse kurtuluşa eremezler.

Onlardan seni dinleyenler de vardır. Biz Kur'an'ı anlamasınlar diye onların kalplerine örtüler ve kulaklarına bir ağırlık koyduk. Bütün mucizeleri görseler bile ona inanmazlar. Hatta sana geldikleri zaman seninle tartışırlar. İnkar edenler, bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir derler.

Onlar insanları Kur'an'dan alıkorlar ve kendileri de ondan uzaklaşırlar. Böylece yalnız kendilerini mahvederler de bunu anlayamazlar.

Ateşin kenarında durduruldukları zaman onların keşke dünyaya döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık dediklerini bir görsen.

Hayır, daha önce gizledikleri onlara göründü. Geri döndürülseler bile yine kendilerine yasaklanan şeyleri yapmaya dönerlerdi. Çünkü onlar yalancılardır.

0: Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman onları bir görsen. Allah bu gerçek değil mi der. Onlar evet Rabbimize andolsun ki gerçektir derler. Allah da o halde inkar ettiğiniz için azabı tadın der.
1: قَدْ

0: ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ.
1: Allah'a kavuşacaklarını yalanlayanlar gerçekten zarara uğradılar. Nihayet kıyamet saati kendilerine ansızın gelince günahlarını sırtlarına yüklenerek "Dünyada işlediğimiz günahlardan dolayı yazıklar olsun bize" derler. Bakın, yüklendikleri günah ne kötüdür.

Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Düşünmüyor musunuz?

Muhammed, onların söylediklerinin seni üzeceğini elbette biliyoruz. Onlar aslında seni yalancı saymıyorlar. Fakat zalimler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar.

0: Senden önce de nice peygamberler yalanlanmıştı. Kendilerine yardımımız gelinceye kadar yalanlanmaya ve incitilmeye sabrettiler. Allah'ın kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. Andolsun ki sana peygamberlerin haberlerinden bir kısmı geldi.
1: وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُ

0: وهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
1: Onların yüz çevirmeleri sana ağır gelince, eğer gücün yeri delmeye veya göğe bir merdiven dayamaya yetseydi, onlara bir mucize göstermek için bunu yapardın. Ama Allah dileseydi, onların hepsini doğru yolda toplardı. Sakın cahillerden olma.

Daveti ancak dinleyenler kabul eder. Ölülere gelince Allah onları diriltir. Sonra hep ona döndürülürler.

0: Ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi dediler.
1: Sen de ki, şüphesiz Allah bir mucize indirmeye kadirdir. Fakat çokları bilmezler.

Yerde yürüyen hayvanlar ve kanatlarıyla uçan kuşlar da ancak sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar Rablerinin huzurunda toplanacaklardır.

0: إِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
1: Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklarda kalmış olan sağır ve dilsizlerdir. Allah dilediğini doğru yola getirir.

De ki, kendiniz hakkında ne dersiniz? Allah'ın azabı size gelse veya kıyamet saati gelse Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Eğer doğru kimselerseniz söyleyin.

0: Hayır, sadece ona yalvarırsınız. Allah dilerse kendisine yalvardığınız şeyleri ortadan kaldırır ve siz ona koştuğunuz ortakları unutursunuz.
1: وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ

Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yalvarıp yakarmalı değil miydiler? Fakat kalpleri katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını güzel gösterdi.

0: Kendilerine hatırlatılan şeyleri unuttukları zaman onlara her şeyin kapısını açtık. Kendilerine verilen şeylerden dolayı sevince dalınca da ansızın onları yakaladık. Hemen ümitsizliğe kapılıp şaşkına döndüler.
1: فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki zulmeden kavmin kökü böylece kesildi.

0: انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون.
1: Ey Muhammed, de ki, eğer Allah sizin kulağınızı ve gözlerinizi alır, kalplerinizi mühürlerse, Allah'tan başka onu size getirecek ilah kimdir? Ne dersiniz? Bak ayetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra onlar yine yüz çeviriyorlar.
0: قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ
1: De ki, Allah'ın azabı size ansızın veya açıkça gelirse, zalim topluluktan başkası mı helak olur? Ne dersiniz?
0: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
1: Biz peygamberleri ancak müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderiyoruz. Kim iman eder durumunu düzeltirse artık onlar için hiçbir korku yoktur. Ve onlar üzülmeyeceklerdir.

De ki, ben size Allah'ın hazineleri elimdedir demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Size ben meleğim de demiyorum. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. De ki, hiç görenle görmeyen bir olur mu? Düşünmüyor musunuz?

0: Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar. Onlar için Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir şefaatçi yoktur. Umulur ki Allah'tan korkarlar.
1: وَلَا تَطْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ

0: فتطردهم فتكون من الظالمين.
1: Akşam sabah Rablerinin rızasını isteyerek ona yalvaranları kovma. Müşriklerin hesabından sen sorumlu değilsin. Senin hesabından da onlar sorumlu değillerdir. Öyleyse onları kovup da zalimlerden olma.

0: مُؤْمِنًا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ
1: Böylece Allah aramızdan bunlara mı lütufta bulundu desinler diye biz onları birbirleriyle denedik. Allah şükredenleri en iyi şekilde bilmez mi?

0: وأصلح فأنه غفور رحيم.
1: Ey Muhammed, ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde onlara şöyle de: size selam olsun. Sizden kim bilmeyerek bir kötülük işler, sonra tövbe edip durumunu düzeltirse, Rabbiniz ona rahmet etmeyi kendi üzerine almıştır. Çünkü o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
0: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجَرِم۪ينَ
1: Böylece ayetleri genişçe açıklıyoruz ki suçluların yolu belli olsun.

De ki, ben Allah'tan başka sizin yalvardıklarınıza kulluk etmekten men edildim. Sizin keyiflerinize uymam. Aksi takdirde sapmış ve doğru yolu bulamamış olurum.

0: De ki, ben Rabbimden gelen açık bir delil üzerindeyim. Siz ise onu yalanladınız. Acele olarak istediğiniz azap da benim elimde değildir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O hüküm verenlerin en hayırlısı olarak gerçeği anlatır.
1: قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ
0: De ki, sizin acele olarak istediğiniz şey benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızdaki iş bitmiş olurdu. Allah zalimleri en iyi şekilde bilir.
1: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

kaybın anahtarları yalnız onun yanındadır. Onları ancak o bilir. O karada ve denizde bulunanları bilir. Hatta düşen her bir yaprağı Allah mutlaka bilir. Yerin karanlıklarına gömülen her bir tane, yaş ve kuru ne varsa hepsi ancak apaçık bir kitaptadır.

0: ينبئكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون.
1: Geceleri sizi ölü gibi uyutan, gündüzleri yaptıklarınızı bilen, sonra tayin edilen hayat süreniz doluncaya kadar gündüzleri sizi tekrar diriltir gibi uyandıran O'dur. Sonra dönüşünüz yalnız O'nadır. Sonra O size yaptıklarınızı haber verecektir.
0: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ

0: رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون.
1: O kulları üzerinde kahredici bir güce sahiptir. Size koruyucu melekler gönderir. Sizden birinize ölüm gelince elçilerimiz onun canını alırlar. Onlar hiç geri kalmazlar.

Sonra onlar gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Hüküm yalnız O'nundur ve en çabuk hesap gören de O'dur.

De ki, kara ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Siz bizi bundan kurtarırsan şükredenlerden olacağız diye ona gizlice boyun eğip dua edersiniz.

De ki, sizi ondan ve bütün sıkıntılardan Allah kurtarır. Sonra da siz ona ortak koşarsınız. Kul huve

0: بأس بعد انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
1: De ki, sizin üzerinize gerek üstünüzden ve gerekse ayaklarınızın altından bir azap göndermeye, sizi grup grup ayırıp size birbirinizin hıncını tattırmaya kadir olan da yine odur. Bak, iyice anlasınlar diye ayetleri nasıl yerli yerince açıklıyoruz.
0: وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ.
1: Ey Muhammed! Gerçek olduğu halde senin kavmin Kur'an'ı yalanladı. Onlara ben size vekil değilim diye söyle.
0: لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرُ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
1: Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Siz onu yakında bileceksiniz.
0: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُوضُونَ ف۪ي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا ف۪ي حَد۪يثٍ غَيْرِهِ

ayetlerimiz hakkında çekişmeye dalanları görünce, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden yüz çevir. Eğer şeytan sana unutturursa

zihinlerini oyun ve eğlenceye alanları ve dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak. Hiç kimse kazandığı amel sebebiyle helake düşmesin diye Kur'an'la öğüt ver. Yoksa onun Allah'tan başka hiçbir dostu ve hiçbir şefaatçisi yoktur. Her çeşit fidyeyi verse bile kendisinden kabul edilmez. İşte onlar kazandıkları yüzünden helake düşen kimselerdir. İnkar etmeleri yüzünden onlar için kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır.''

Ey Muhammed, de ki, Allah'ı bırakıp da bize hiçbir faydası olmayan ve zarar da veremeyen şeylere mi tapalım? Böylece Allah bize doğru yolu gösterdikten sonra geriye mi dönelim? Arkadaşları tarafından bize gel diye doğru yola davet edildiği halde şeytanın aldatıp yeryüzünde şaşkına çevirdiği kimse gibi mi olalım? Sen de ki, doğru yol sadece Allah'ın yoludur. Bize de alemlerin Rabbine teslim olmamız emredildi. Ve

0: Yine bize namazı kılın ve Allah'tan korkun diye emredildi. Huzurunda toplanacağınız odur.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ قَوْلُهُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ
0: Gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan O'dur. Bir şeye ol dediği gün hemen olur. O'nun sözü gerçektir. Sura üfürüldüğü gün hükümranlık yalnız O'nundur. O görüleni de görülmeyeni de bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır.

İbrahim babası Azer'e demişti ki, sen putları ilahlar mı ediniyorsun? Şüphesiz ki ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum.

Gecenin karanlığı üstünü örtünce bir yıldız gördü ve işte bu benim Rabbim dedi. Yıldız batınca da ben batanları sevmem dedi.

Ayı doğarken görünce işte bu benim Rabbim dedi. Ama o da batınca eğer Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka sapan topluluklardan olurum dedi.

0: Güneşi doğarken görünce, işte bu benim Rabbim, bu daha büyüktür dedi. Güneş de batınca, ey kavmim, şüphesiz ki ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım. Ben doğruya yönelerek yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ben ona ortak koşanlardan değilim dedi.
1: وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ

0: kavmi onunla tartışmaya kalkıştı. O da, beni doğru yola ulaştırmış olan Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Ancak Rabbim ne dilerse o olur. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hala öğüt almıyor musunuz dedi.
1: وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ

0: سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
1: Siz Allah'ın hakkında size hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Bu iki gruptan hangisi güven duymaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin.

0: İşte bu kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delilimizdir. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir.
1: وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ

Biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u bağışladık. Hepsine de doğru yolu gösterdik. Daha önce Nuh'a ve onun soyundan gelen Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da doğru yolu göstermiştik. Biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'a da yol göstermiştik. Onların hepsi de salih kimselerdendi.

0: İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'a da yol göstermiştik. Hepsini de alemlere üstün kılmıştık.
1: وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da yine üstün kılmıştık. Onları seçmiş ve doğru yola iletmiştik.
1: ذَلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْد۪ي بِه۪ي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: İşte bu Allah'ın doğru yoludur. Kullarından dilediğini o yola iletir. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, kendileri için yaptıkları boşa giderdi.

0: İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şu kafirler onları inkar ederlerse, biz inkar etmeyecek kavmi onlara vekil kılarız.
1: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ

İşte onlar Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy ve de ki, ben sizden bu tebliğe karşılık bir ücret istemem. O Kur'an alemler için bir öğüttür.

Kafirler Allah'ı şanına yakışır bir şekilde takdir etmediler. Çünkü onlar Allah hiçbir kimseye bir şey indirmedi dediler. Sen de ki, Musa'nın insanlar için bir nur ve hidayet kaynağı olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu parça parça kağıtlar haline getirip bir kısmını açıklıyor, bir kısmını da gizliyorsunuz. Size ve babalarınıza bilmediğiniz şeyler o kitapla öğretilmişti. De ki, o kitabı indiren Allah'tır. Sonra bırak onları daldıkları sapıklıkta oyalansınlar.

0: Bu Kur'an Mekke ve çevresindekileri korkutman için sana indirdiğimiz, kendinden öncekileri doğrulayan mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar bu kitaba da inanırlar ve namazlarına devam ederler.
1: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ

0: الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
1: Allah'a yalan yere iftira eden veya kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana da vahyedildi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim olabilir? O zalimleri can çekişirlerken bir görsen, melekler onlara ellerini uzatırlar ve canlarınızı verin. Bugün Allah'a karşı haksız yere söylediklerinizden ve onun ayetlerine karşı büyüklük taslamanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız derler.

Onlara şöyle denecek: andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. Size verdiklerimizi arkanızda bıraktınız. İçinizde Allah'ın ortakları olduğunu iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi yanınızda göremiyoruz. Andolsun ki aranızdaki bağlar kopmuş, ilah sandığınız şeyler sizden ayrılıp gitmiştir.

0: الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون.
1: Şüphesiz ki taneleri ve çekirdekleri yaran Allah'tır. O ölüden diri, diriden ölü çıkarır. İşte Allah budur. Nasıl yüz çevirirsiniz?

0: Karanlığı yarıp sabahı çıkaran O'dur. O geceyi dinlenme vakti, güneşi ve ayı da birer hesap ölçüsü yapmıştır. İşte bunlar her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
0: Kara ve denizin karanlıklarında yol bulmanız için yıldızları yaratan da O'dur. Biz bilen bir kavim için ayetleri uzun uzun açıkladık.

0: مستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
1: O sizi bir tek şahıstan yarattı. Sizin için bir kalacağınız yer, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Biz anlayan bir kavim için ayetlerimizi uzun uzun açıkladık.

Gökten su indiren O'dur. Biz her bitkiyi O'nunla bitirdik. Onlardan yeşillikler çıkardık. Bu yeşilliklerden de birbirine benzeyen ve benzemeyen yığın yığın taneler, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman meyvelerine bir bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir kavim için ibretler vardır.''

0: بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
1: Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları Allah yaratmıştır. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar icat ettiler. Haşa, onu tenzih ederiz. Allah onların ileri sürdüğü vasıflardan yücedir.

Gökleri ve yeri yoktan yaratan O'dur. Kendisinin bir eşi olmadan nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır. O her şeyi bilir.

İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısı O'dur. Öyleyse O'na kulluk edin. O her şeye vekildir.

Gözler onu göremez. O bütün gözleri görür. O her şeyin inceliklerini bilir. Lütuf sahibidir ve her şeyden haberdardır.

0: yıl.
1: Ey Muhammed, onlara de ki, şüphesiz ki size Rabbinizden gerçekleri gösteren deliller gelmiştir. Kim görürse kendi lehine, kim de körlük ederse kendi aleyhinedir. Ben sizin başınızda bekçi değilim.

Muhammed, sana sen başkasından ders okumuşsun desinler ve biz de bilen bir kavme iyice anlatalım diye ayetleri böylece türlü türlü çevirip açıklıyoruz.

0: له وأعرض عن المشركين.
1: Rabbin tarafından sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ona ortak koşanlardan da yüz çevir.

Eğer Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bekçi yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin.

Siz onların Allah'ı bırakıp da taptıklarına sövmeyin ki onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a sövmesinler. Biz böylece her ümmete yaptıkları işi güzel gösterdik. Sonra dönüşleri sadece Rablerine olacaktır. O yaptıklarını kendilerine haber verecektir.

kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklarına dair olanca güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Ey Muhammed, sen onlara mucizeler ancak Allah'ın yanındadır de. Mucizeler gelse bile iman etmeyeceklerini siz nereden bileceksiniz?

0: Biz onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz de ilk defa inanmadıkları gibi mucize geldikten sonra da inanmazlar ve onları şaşkın bir halde azgınlıkları içerisinde bırakırız.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

الله يا عزيز يا الله يا جبار يا

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

0: Güzel FM. Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk gibi var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl, üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla. Bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
9: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem zekat toplama işi için bir adam görevlendirdi. Adam görevinden dönünce, "Bu zekat malları size aittir, şu da bana hediye edilenlerdir," dedi. Bunun üzerine Resulullah öfkeyle minbere çıkıp Allah'a hamd ve övgüde bulunduktan sonra şunları söyledi: "Ben sizden birinizi Allah'ın bana verdiği bir işle görevlendiririm. Sonra o memur gelir, 'Bu size aittir, şu da bana hediye edilendir,' der. Bu adam babasının veya anasının evinde otursaydı, eğer doğru sözlü ise hediyesi ayağına gelir miydi? Vallahi sizden kim haksız yere bir şey alırsa, kıyamet gününde aldıkları boynuna yüklenmiş bir vaziyette Allah'ın huzuruna varacaktır. Eğer bu haksız aldığı şey deve ise böğürecek, sığırsa möleyecek, koyunsa meleyecek." Sonra Resulullah koltuk altındaki beyazlık görünecek kadar ellerini kaldırdı ve "Allah'ım, tebliğ ettim mi?" dedi ve bu sözünü 3 kere tekrar etti.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kıyamet günü dünyadayken afiyet ehli olan kimseler kendileri gibi olmayıp dünyada bela ve musibetlere uğratılanlara sevapları verilince dünyadayken derilerinin makaslarla kazınmış olmasını temenni edecekler. Ashab, ey Allah'ın Resulü, insanlardan kimler en çok belaya uğrar dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem, peygamberler, sonra büyüklükte onlara yakın olanlar. Kişi dinine bağlılığı oranında belaya maruz kalır. Kim dininde şiddetli ve sağlam olursa onun belası da şiddetli olur. Şayet dininde zayıflık varsa Allah onu da dindarlığı arasında imtihan eder. Bela kulun peşini bırakmaz. Ta ki o kul hatasız olarak yeryüzünden göç edinceye kadar buyurdu.

Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor. Yanımda Beni Esed kabilesinden bir kadın vardı. Bu sırada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem içeri girdi ve bu kimdir dedi. Falancadır, geceleri hiç uyumaz, ibadet yapar dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sus, yeter. Size güç getirebileceğiniz amel yaraşır. Siz ibadet yapmaktan usanmadıkça Allah da sevap vermekten usanmaz. Allah'a en hoş gelen dini amel kişinin devamlı olarak yaptığı ameldir buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz diye sorunca ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Bunun üzerine gıybet birbirinizin kardeşini hoşlanmayacağı bir özelliğiyle anmasıdır açıklamasını yaptı. Orada bulunan bir adam ya benim söylediğim o kişide varsa bu da gıybet olur mu dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem eğer söylediğin özellik onda varsa gıybetini yapmış olursun. Eğer söylediğin onda yoksa iftira etmiş olursun cevabını verdi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, biz cahiliye devrinde yaptıklarımızdan hesaba çekilecek miyiz diye sorulunca, Allah Resulü şu cevabı verdi. Müslüman olduktan sonra İslam'a göre yaşayanlar, cahiliye devrinde yaptıklarından hesaba çekilmeyeceklerdir. İslam geldikten sonra kötü amel işleyenlere hem İslam'daki amelleri hem de önceki amelleri sebebiyle hesap sorulacaktır buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Bir kul salih amel işlerken araya bir hastalık veya yolculuk girerek salih ameller işlemesine engel olursa, Allah ona sıhhati yerinde ve mukim iken yapmakta olduğu salih amelin sevabını aynen yazar.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin katibi Hanzala İbni Rebi el Esedi anlatıyor. Bir gün Hazreti Ebubekir'le karşılaştık. Bana nasılsın diye sordu. Hanzala münafık oldu dedim. Sübhanallah, neler söylüyorsun diye şaşırdı. Ben açıkladım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin huzurunda olduğumuz sırada bize cennet ve cehennemden söz edilir. Sanki gözlerimizle görmüş gibi oluyoruz. Oradan ayrılıp çoluk çocuğumuza, bağ bahçemize karışınca bunların çoğunu unutup gidiyoruz. Hazreti Ebubekir de Allah'a yemin olsun ben de aynı şeyi hissediyorum dedi. Beraberce Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme gittik ve bu durumu anlattık. Bize nefsimi kudretiyle tutan Allah'a yemin olsun siz benim yanımdaki hali dışarıda da devam ettirip cennet ve cehennemi hatırlama işini koruyabilseniz melekler sizinle yataklarınızda yollarda tokalaşırdı. Fakat ey Hanzala, bazen öyle bazen böyle olması normaldir dedi ve bu son cümleyi 3 kere tekrarladı.

Hazreti Ayşe anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, Safiye'deki şu şu kusurların olması onun sana layık olmaması için yeter demiştim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu sözlerden memnun kalmadı ve öyle bir söz söyledin ki eğer o söz deniz suyuna karıştırılsaydı denizin suyuna baskın gelip onu kirletecekti buyurdu. Hazreti Ayşe ilaveten der ki ben yine bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme bir insanın küçümsemek için taklidini yapmıştım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bana şu kadar dünya malı verilse bile ben bir insanı taklit etmeyi istemem dedi.

Ebu Hureyre'den rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ki münafıklara en ağır gelen namaz, yatsı ile sabah namazlarıdır. Fakat onlar, sabah ile yatsı namazlarında neler olduğunu bilseler, emekleyerek bile olsa, kesinlikle bu iki namaza gelirlerdi. İçimden öyle geçti ki, namaz için kâmet getirilmesini emredeyim de, kâmet getirilsin. Sonra bir adama emredeyim de, cemaate namazı kıldırsın. Sonra yanlarında odun demetleri bulunan bazı adamları yanıma alarak namaza gelmeyen o gruba gideyim ve evlerini onların üzerine ateşle yakayım.''

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmaktadır: şüphesiz borç sahibi borcunu ödemeden ölürse borcu kıyamet günü ondan alınır. Fakat şu üç sebepten dolayı borçlanmak bu hüküm dışındadır. 1. Adamın gücü Allah yolunda savaşta zayıflar, o da Allah düşmanına ve kendi düşmanına karşı kuvvetlenmek için borçlanırsa. 2. Bir adamın yanında bir Müslüman ölür, onu kefenleyip gömecek parası olmaz, bu maksatla borçlanırsa. 3. Bir adam namusunu korumak için borçlanarak evlenirse Allah Celle Celaluhu kıyamet günü bunların borçlarını öder.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişiyi aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Paletli, kolili, normal

0: ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
1: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Reklamlar.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır.

işveren ve işçinin sorumlulukları. İslam, yapılan tüm işlerin doğru ve güven içinde yerine getirilmesi gerektiğini bildirir. İşveren, işçiye yaptığı iş akdinin yerine getirilmesinde hak sahibidir. İşçi bunu kötüye kullanamaz, anlaşmanın da dışına çıkamaz. İşçi ve işverenin işin başında iş akdi yapmalarında fayda vardır. Yapılan bütün işler bu iş akdine göre yerine getirilir. İşverenin işçinin yapması için verdiği bir işi işçi kendisi yapmak zorundadır. Kendisinin yapması gereken bir işi bir başkasına yaptıran işçi hem iş ahlakını ihlal etmiş hem de işverenle yaptığı iş akdini yerine getirmemiş sayılır. İşçi yaptığı işi en iyi şekilde yapmak zorundadır. Bunu yaparken vakti de en güzel bir şekilde kullanır. Yapılacak tüm işlerde verimliliği artırmak konusunda en ufak bir tereddüt göstermez. İşçi, kendi aldığı ücretin helal olmasının şartının işinin tam ve zamanında yapmakla mümkün olacağını bilmelidir. Çünkü bilmelidir ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hile yapan benden değildir buyurmuşlardır. Kendisinin de bir işveren olabileceğini, yaptıracağı işin veriminin yüksek olmasının kendisine yarar sağlayacağını düşünerek kendi işiymiş gibi davranmak zorundadır. İşi yavaşlatmak, gereken özeni göstermemek, işverenin hakkına tecavüz etmek olduğu için İslam bu tür davranışları şiddetle reddetmiştir. İşçinin yapmak üzere anlaştığı iş artık onun üzerinde bir emanettir. Emaneti yerine getirmek de İslam'da çok önemlidir. İnancımıza göre rüşvet, israf gibi işi kötüye kullanmak da kesinlikle yasaklanmıştır. İş ahlakına tamamen ters düşen bu davranışlara itibar edilmemelidir. Anlaştığı ücretin dışında başka yollarla gelir elde etmek İslam'ın haram saydığı eylemlerdir. İşçinin yapacağı hakkı olan ücret karşılığında işini tam ve zamanında yapmak, böylelikle işverene karşı olan sorumluluğunu yerine getirmektir. İşverenin kendisine güvenerek teslim ettiği iş makinaları, takım ve edevatları korumak, işçinin görevleri arasındadır. İşçi, onların gerekli bakımını yaparak itinalı kullanmalıdır. Yüce Mevlamız Enfal suresinde konuyla ilgili olarak "Ey inananlar, bile bile emanetlerinize hıyanet etmek suretiyle Allah'a ve elçisine hıyanet etmeyin" buyurmuşlardır. Emanete hıyanet etmek, Allah'a ve Resulüne karşı çıkmak anlamına geldiği için bir mümin hiçbir şekilde bu yola başvuramaz. Her konuda doğruluk, fazilet, güvenilirlik, çalışkanlık, bilgi gibi ahlaki özelliklere sahip olmak esastır. Güvenilir olmak her işte çok önemlidir. Hayatta başarının sırlarından biri de güvenilir olmaktır. İslam tüm konularda olduğu gibi iş konusunda da helal ve haram sınırlarına riayet edilmesini istemiştir. Görülüyor ki İslam kazanç elde etmek için iş, ticaret, memuriyet gibi yolları meşru kılmakla beraber kapitalist, pragmatist,
maddeci görüşlerden farklı olarak üç ana tedbir ve prensip üzerinde duruyor. Bunlar da karşılıklı rıza, iyi niyet ve dürüstlük ve de menfaat temin ederken başkalarını zarara sokmamak. Nitekim Yüce Mevla, Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder buyurmaktadır. Böylece işçiden hakkaniyetle çalışması beklenirken, işverenden de adaletli bir şekilde muamele etmesi beklenir.

0: İşinin başındaysa çalıştırdığı işçinin ücretini tam ve zamanında ödemesi gelir. Ücretin tayini işçi ve işveren tarafından belirlenir. Her iki tarafın rızasıyla gerçekleşen bu anlaşmaya uymak icap eder. Ne işveren işçinin ücretini kısabilir, ne de işçi işverenden hak etmediği fazla ücret talep edebilir. İşveren, işçinin verimli çalışmasını ister. Bu bakımdan işçinin ücretini emeğinin karşılığı olarak vermelidir. El emeğiyle geçimini sağlayan işçinin haklarına riayet etmek büyük bir önem taşır. İşçinin alın teri kurumadan ücretini ödeyin buyuran kainatın efendisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konunun önemine dikkat çekmektedir. İşçinin adaletli çalıştırılması ve karşılığında verim alınması herkesten önce işverenin yararınadır. İşveren işçinin ücretini tam olarak ve zamanında ödemekle mükelleftir. Konuyla ilgili Araf suresinde Yüce Mevlamız ölçüyü ve tartıyı tam tutun, insanların hakları olan mallarını, eşyasını değerinden düşürüp eksiltmeyin buyuruyor. Çünkü emeğinin karşılığını tam ve zamanında alan bir işçi işine daha bir sıkı sarılır, aldığı ücretin hakkını ödemek durumunda hisseder kendini. Her iki kesimde bu bilinçle hareket etmelidir. Bir kutsi hadiste yüce Allah, üç zümre vardır ki kıyamette onlarla hesaplaşacağım. Beni şahit tutarak söz verdiği halde sözünde durmayanlar, hür insanı satarak bedelini yiyenler ve işçi çalıştırıp ondan yararlandığı halde ücretini vermeyenler buyurmuşlardır. Nitekim İslam'da işçi işveren münasebetleri çağdaş Batı dünyasından farklılık arz eder. Onlar da bu ilişkiler sırf maddi açıdan ele alınır. İşçi işverene karşı sadece maddi açıdan sorumludur. İslam ahlakının kazandırdığı üstün değerler sayesinde İşveren ve işçi, geçtiğimiz bölümlerde de söz konusu ettiğimiz gibi bir alt-üst ilişkisinden ziyade kardeşliği esas alan bir ilişki içindedirler. Bu, kapitalist zihnin hakim olduğu insanın ulaşamayacağı manevi hedeflerdendir. Her insan gibi İşçi de dinlenmek hakkına sahiptir. Zor şartlar altında çalışan bir işçinin enerjisini toplaması, daha verimli çalışabilmesi için dinlenmesi, istirahat etmesi gerekmektedir. Bu dinlenme ve istirahat işi aksatmamalı ve tabii ki suistimal edilmemelidir. İşçinin ibadetlerini yerine getirmesi için gerekli tedbirleri almak da yine işverenin hakkıdır. Özellikle farz namazları kılmak konusunda işveren bir kısıtlama getirme hakkına sahip değildir. Günümüzde bu konuda mağdur olan işçilerin sayısı oldukça fazladır maalesef. İşçilerin karşılaştığı bu durumlar karşısında Din İşleri Yüksek Kurulu şu fetvayı vermiştir. Bir işçinin farz namazları kılmak için işverenden izin alması gerekmez. Ancak vakti çıkmadığı takdirde namazların iş saatleri dışında istirahat ve tatil zamanlarında kılınması uygun olur. Hayatı maddi açıdan ele alan Marksist ve kapitalist sistemler, işçinin ibadet gibi ihtiyaçlarını karşılamak için mantıki bir açıklama getirememişlerdir. İslam ise işçi de dahil her insanın ibadet yapma özgürlüğünü sonuna kadar savunmuştur. Hangi dine mensup olursa olsun, her insan ibadetlerini yerine getirme hakkına sahiptir. Tabii ki iş saatlerinde ibadet konusu bir düzenlemeye tabi tutulacaktır. Sünnet, nafile gibi namazlar iş saati dışında kılınmalıdır. Farz namazlar konusundaysa kesinlikle işçinin engellenmesi söz konusu olamaz ve de olmamalıdır. Daha önce değindiğimiz gibi işçi de bir insandır ve onun da dinlenmeye ihtiyacı vardır. Bütün gün bedeniyle çalışarak yorulan bir işçi, belirli zaman dilimlerinde izne ayrılmak suretiyle istirahat etmelidir. İşçinin izin kullanması için belirli şartların oluşması gerekir. Örneğin, belirli gün ve ayların dolmuş olması gibi. Zaten ortalama yılda bir ay olmak üzere yıllık izin verilmektedir. Bu, işçinin dinlenmek için hakkı olan izindir. Bazı durumlarda işçinin hakkı olan başka izinler de vardır ki, daha ziyade günü ve tarihi belli olmayan izinlerdir bunlar. Örneğin bir doğum izni, ölüm izni, felaket izni gibi. Bu durumda sözleşmeye bağlanmış günler dahilinde işçiye izin verilmelidir. Her insan aile hayatına, toplum hayatına ve iş hayatına İslam'ın ahlak ölçülerini hakim kılarsa, bunun hem dünyalık hem de dünya sonrası için sonucu huzur ve bereket olacaktır inşallah.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz. Allahumma sultan rahmet.

Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, hiçbir şey sizin ve yolcularınızın hayatından daha değerli değildir.
0: Özel efendim, 103.2.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
9: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28. Darıca.
11: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
12: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
1: Reklamları dinlediniz.
15: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine...
16: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: 103.2 Özel FM.
17: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: Kıymetli dinleyenler, Darusselam programıyla Ramazan Kayan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve's salatu ve's selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kıymetli dostlar, değerli dinleyiciler, bugün yeni bir programla birlikteyiz. Programımıza başlamadan önce Rabbimizin günümüze bereket, mağfiret, inayet nasip etmesini niyaz ediyorum. Sizlere selamlıyorum. Rabbimin tüm güzellikleri, iyilikleri siz güzel dostlara olsun diyorum. Bugünkü programımızda yine önemli bulduğumuz bir mevzuyu inşallah sizlerle paylaşmak istiyoruz. Özellikle üzerinde durmak istediğim konu kardeşlik sorumluluğumuzun, kardeşlik görevlerimizin hakkını verip veremediğimizi kendimize sormak, kardeşliğimizi sorgulamak, kardeşliğin içini nasıl dolduracağız, bununla ilgili kendimizi şöyle bir gözden geçirelim istiyorum. Dostlar, bir asrı aşkın bir zamandır şu ümmetin maruz kaldığı mazlumiyet ve esaretin sebebi nedir? Hep düşünürüz değil mi yani? Hak üzere olan bu ümmetin maruz kaldığı haksızlıkları nasıl izah edeceğiz? Bunu neye oturtacağız? Neye bağlayacağız? Hangi sebebe binaen içine düştüğümüz, düçar olduğumuz esaretin, sömürülmüşlüğün, dışlanmışlığın, geri kalmışlığın nedenlerini nasıl ortaya çıkaracağız? Kullukta karar kılan bu ümmet neden bir türlü belini doğrultamaz? Olması gereken yerde misyonlu neden güçlü bir şekilde sürdüremez oldu? Elbette ki bu sorunun cevabını bulmak bizlere düşer. Buradaki sıkıntı nedir? Sorun nedir? İşte kulluğu idrak eden bizler, kullukla beraber gündemimize girmesi gereken, kulluğun sonucu olan kardeşlik hukukunun, kardeşlik gerçeğinin hakkını veremeyişimiz. Yani gereği gibi kardeş olamadık. Biliyoruz ki kulluk ancak kardeşlikle tamamlanır. Hedefe, ulvi hedeflere, büyük amaçlara kardeşlik üzerinden yürünür. Sanki bunu unuttuk ya da geçiştirdik veya gündemimizden düşürdük. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuyor muydu? Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Biliyoruz ki kullukta karar kılanların bir sonraki adımları da kullukla birlikte kardeşlik. Yani en güzel kulluk kardeşleşmekle ancak mümkün olur. Kardeşliğe bir kıvam katmakla kullukta bir kaliteyi yakalamak da mümkün olabilir. Bir tarafımız Allah ile dikey iletişimde olacak. Bunun ismi kulluktur. Diğer yanımız inananlarla, iman edenlerle yatay iletişim içinde bulunacak. İşte bunun da kısaca tarifi kardeşlik diyoruz. Hem Allah'la iletişim içerisinde olmak, hem de Allah'ın kullarıyla saf tutmak, alanda olmak, irade birliği, yürek birliği, kader birliği üzerinde olmak. İslam'ın künhüne vakıf olduğumuz vakit, İslam'ın inceliklerini idrak ettiğiniz zaman bunun kaçınılmaz bir mecburiyet olduğunu, kaçınılmaz bir sonuç olduğunu hemen kavrayıveririz. Biraz da işe tevhidden başlamak lazım. Tevhid ne demekti? Tevhid Allah'a birlemektir. İşte Allah'ı birleyenlerin bekleyen bir sonuç var. Tevhid üzere olanların vahdet üzere de olmaları gerekiyor. Peki vahdet nedir? Allah'ı birleyenlerin birlikte Allah'a doğru yol almalarıdır. Allah'ı birlemekle iş bitmiyor, tam aksine başlamış oluyor. Allah'ı birlemek tevhid bir başlangıçtır. Bu tevhidin sosyal hayata yansıması gerekir. Tevhidin siyasal hayata çeki düzen vermesi gerekir. Tevhidin topyekün yaşam tarzımız üzerinde belirleyici, netleştirici nitelik kazandırıcı bir özelliği vardır. İşte tevhidin sosyal hayatı üzerindeki en önemli etkisi, en önemli sonucu vahdettir. Yani Allah'ı birleyenlerin birlikte olması, Allah'ı birleyenlerin birlikte Allah'a yol almasıdır. Kardeşler, biliyoruz ki kardeşlik imanın sonucudur. Eğer iman varsa kardeşlik de vardır. Kardeşliğin bitmeye yüz tuttuğu yerde imanın zaafiyet ve zayi başlamış demektir. Kardeşliğin dibe vurduğu yerde iman noktasında ciddi krizlerin, vahim sonuçların karşımıza çıkacağını unutamayız. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu gerçeği, kardeşlik gerçeğini iman bağlamında, akide bağlamında alıp önümüze koyuyor. Yoksa kardeşlik sadece sosyal bir vaka olarak karşımıza çıkmıyor. Akidenin omuzlarımıza yüklediği bir vaka olarak önümüzde duruyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki hayati tespiti. İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir ameli size haber vereyim mi? Aranızda selamı yayınız buyuruyor. Çok net, çok açık ifadelerle mesele ortaya çıkıyor. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Gerçekten çok ciddi bir hükümle karşı karşıyayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi o kadar net ortaya koyuyor ki artık bu işin ötesi berisi yok. İman varsa kardeşlik olacak ve kardeşler arasında da sevgi olacak. Temelinde zaten vahdet olmayan, muhabbet olmayan, tevhid olmayan bir kardeşlik de kalıcı bir kardeşlik değildir. Yüzeysel, şekilsel, sadece vaziyeti kurtarmaya yönelik, günü kurtarmaya yönelik bir durum oluverir. İşte bundan anlıyoruz ki, biraz daha böyle net cümleler ifade etmemiz gerekirse, Müslüman Türk, Müslüman Kürt'ü, Müslüman Kürt de Müslüman Türk'ü sevmedikçe cennete girebilmesi mümkün görünmüyor. Hakeza Arap, Acem için tüm gruplar, kavimler, mezhepler, hizipler, sınıflar, etnik kökenler için değişmez kural budur. O ki kendilerini İslam'a nispet ediyorlar, olması gereken budur. Kalkış noktamız bu olacak. Kardeşlikteki zeminimiz bu olacak. Kardeşliğin mebde'i, melce'i, menba'ı, merkezi bu gerçeklik olacak. Yani iman temelinden hareketle dinamizmini itikattan alan bir kardeşliği konuşuyoruz. Bir kardeşliği ele alıyoruz. İşte bu durumda bize düşen sorumluluk ise adeta şunu diyebiliriz. Fena fil ihvan. Kardeşlik de yok olmaktır. Fena fil ihvan ümmetin yeniden var oluş şifresi olarak önümüze çıkıyor. Meseleyi böyle okumak icap ediyor. Ve bu gerçeklikten hareketle işin ciddiyetine, önemine intikal etmemiz gerekiyor. Dostlar, kardeşlik en kerim nimettir. وَاَتَسِمُ بِحَمْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın ipine sımsıkı tutunun, hem de topluca tutunun, tefrikaya düşmeyin. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayınız. Sizler birbirinize düşman iken kardeşler oldunuz. İşte bu ayet-i kerime Ali İmran suresi 103. ayette gördüğümüz şudur. İman varsa imanın sonucu olarak itisam, Allah'ın ipine tutunmak ve bir de Allah'ın ipine tutunanlar arasında ittifak ve ittihadın olması lazım. İşte o ittifak ve ittihat üzerinden Allah'ın kardeşlik nimeti tecelli ediyor. Ve Ali İmran suresi 103. ayet iki defa aynı ayet içerisinde bu nimete dikkatlerimizi çekiyor. Ve bilelim ki bu nimetten mahrumiyet aynı zamanda ümmetin mahkumiyeti demektir. Esareti demektir. Ümmetin belki de helakı ve hüsranı demektir. Kardeş kıtlığı ve kısırlığı ümmetin kıyameti demektir. Kardeşliği asla ve asla fanatizme kurban edemeyiz. Kardeşliği tehdit eden fanatizmin katı, kuralcı, kardeşlik noktasında hiçbir esneklik ve hassasiyet hesaba katmayan tavır ve tutumlara kardeşliği kurban edemeyiz. Kardeşlik bilincinden kopuk, kuru kalabalıklara dönüşebilmeyi nasıl sindirebiliriz? Nasıl buna razı olabiliriz? Bugün kardeşlikte kırılma, çözülme, çürüme başladı. Ve sonrasında bakıyorsunuz ki kardeşlikteki bu anlamdaki aşınma, yozlaşma ve çürüme, insanlarımız ne hale geldiler? Yalnızız, yorgunuz, kaygı verici bir yok oluşa doğru sanki sürükleniyoruz. Peki, sormak gerekmiyor mu? Kardeşlik kıyımı nasıl başladı? Kardeşlik yıkımı ne zamandan beri devam ediyor? Kardeşlikten kopuşun arkasındaki sebepleri görmemiz gerekmiyor mu? Tekfir, tefrika, taassup, tartışma, biliyoruz ki kardeşliği temelinden sarsıyor. Peki bunların arkasındaki zafiyetler, hastalıklar, illetler nelerdir? İstigna, istikbar, inat, isyan, itiraz, istihza, istihfaf. Kardeşliğin, ümmetin olan tüm itibar ve itimadını, saygınlığını ve ağırlığını, onurunu ve heybetini yok ediveriyor. Çok korkunç bir şekilde çürütüyor, bitiriyor. Allah'ın arzında Allah'ın halifelerinin neden gücü yok? Güç odaklarının elini kim güçlendiriyor? İşte bizim güçsüzlüğümüz, güç kaybımız ne yapıyor? Kimin işine yarıyor? Güç odaklarının sömürgeci emellerini, talancı, işgalci hesaplarını dolaylı olarak farkında olmadan belki de biz hizmet etmiş oluyoruz. Belki de biz beslemiş oluyoruz. Bugün daha iyi görüyoruz ki kirli ve kinli kalpler kardeşliği kaldıramaz. Kirli ve kinli kalplerin kardeşliği kaldıramayacağını çok iyi biliyoruz. Çıkarcı, dünyacı, fırsatçı, bencil duygular kardeşlik dünyamızı korkunç bir şekilde alt üst ettiğini görmekteyiz. İşte bu noktada Allah Azze ve Celle bizim zaafımızı bildiği için kardeşlik duasıyla kardeşliğe yoğunlaşmamızı ve kardeşliğin kıymetini bilmemizi istiyor. Dedim ki kirli ve kinli kalpler asla kardeşliği taşıyamaz. Kardeşliğin gereğini yerine getiremez. Haşr suresi 10. ayet bu noktada önümüzü açıyor. Nerede durmamız gerektiği ile ilgili önemli gerçeklerle bizi karşı karşıya bırakıyor. Estaizu billah. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَوْفُ الرَّحِيمِ Sadakallahu l-Azim. Ve şu kimseler ki onların arkalarından gelmişlerdir. Şöyle derler: ey Rabbimiz, bizleri ve önceden iman ederek bizleri geçmiş olan kardeşlerimizi mağfiret eyle. Gönüllerimizde, kalplerimizde iman etmiş kardeşlerimize karşı bir kin bırakma. En küçük bir olumsuzluk bırakma. Ey Rabbimiz, şüphe yok ki sen çok şefkatlisin, sen çok merhametlisin. Dostlar, duasını yapacağız. Ancak kardeşliğin doğrusu nedir? Bunu da yakalayacağız. Şayet istikametimiz, tutumumuz, gidişatımız doğru değilse sadece dualarımızla kardeşliği kurtarmamız çok zor. Doğru yerde duruyor muyuz? Doğru işler yapıyor muyuz? Dost doğru olabilmek için titizlik gösteriyor muyuz? Bugün acı ama gerçek, söylemeden edemeyeceğim, Kardeşlik gemisi su alıyor. Çünkü önce şunu sormak lazım. Niçin kardeşlik gemisi su alıyor? Önce kardeşlik bilinci sulandı ya da sulandırdık. Bizim suçumuz, belki de en ciddi suçumuz, en ağır suçumuz, kardeşliğin içini boşalttık. Kardeşliğin tükenişi o saatten sonra zaten başladı. Yeryüzünde mazlum kardeşlerimiz katlediliyor olabilir. Ama daha vahimi, kardeşliğin ruhuna kastettik. Onlar fiili olarak, fiziki olarak kardeşlerimizi katlediyorlar. Ama biz kardeşliğin ruhuna kastediyoruz. Peki, kardeş kardeşi satar mı? Yok sayar mı? Normalde olmaması gereken, asla düşünülmemesi gereken, tasvip edilmemesi gereken bir durum. Fakat Allah Azze ve Celle bu konuda da bizleri uyarıyor. Habil'i katleden Kabil, Habil'in kardeşi değil miydi? Kabil neyin peşindeydi? Kabilce hasetler, husumetler, hesaplar sadece o güne mi münhasır kaldı? Yani Adem'in o ilk çocuklarıyla mı sınırlı kaldı bu kardeşlik katliamı? Hayır. Kabilleşenler bugün ne kadar da çok. Belki de hesapsız, envanterini çıkaramayacağımız kadar Habillerden daha çok bugün Kabiller karşımıza çıkıyor. Yusuf'u kuyuya atanlar da Yusuf'un kardeşleri değil miydi? Başkasının düşüşüyle yükselişe geçeceklerini sananlar nasıl bir sona savrulduğunu ne zaman fark edecekler, ne zaman anlayacaklar? Kardeşleri Yusuf'u kuyuya atmakla yüceleceklerini sananlar, başlarının arşa değeceğini vehmedenler aslında kendi alçaklıklarını, nefislerinin kirli hesaplarıyla tarihte nasıl anıldıklarını bugün görmekteyiz. Bize Musa ve Harun kıvamında bir kardeşlik lazım dostlar. Evet, Musa ve Harun kıvamında bir kardeşlik lazım diyorum. Şayet Firavunlara söyleyecek bir sözümüz olacaksa, mutlaka Harunları hesaba katmamız, Harunlarla birlikte yola çıkmamız lazım. Harunları yok sayarak Firavun'a karşı uyarı görevimizi hakkıyla yerine getirmemiz ne kadar zordur, bunu bilmemiz lazım. Çünkü Firavunlara karşı yürürken elimizin güçlü olması lazım. Bu anlamda bir güç birikim, bir donanım üzerinde olmamız lazım. Nitekim Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'a karşı görevlendirilince, gidip öğüt vermesi istenince Allah'tan şu talepte bulundu. وَجْعَلِّ وَز۪يرًا مِنْ اَهْل۪ي هَارُونَ اَخ۪ي اُشْدُدْ بِهِ اَزْر۪ي وَاَشْرِكُهُ ف۪ي اَمْر۪ي. Evet, aynen ifadeler böyle ayet-i kerimenin. Bana ailemden bir yardımcı ver, kardeşim Harun'u. Onunla sırtımı pekiştir. Onu görevimde bana ortak et. İfade aynı böyle. Üştüt bihi ezri. Sırtımı güçlendir diyor. Pekiştir diyor onunla. Eğer sırtımızı yaslayacağımız kardeşlerimiz varsa ve bu anlamda güveneceğimiz, birlikte yola çıkacağımız dava kardeşlerimiz varsa, Firavun'un gücü ne olursa olsun, biz korkmadan, yılgınlığa düşmeden, vesveselerden, evhamlardan kurtularak sözü ulaştırmamız gereken yere ulaştırabiliriz. Evet, peki bu nasıl bir kardeşlik olacak? Hangi seviyede, hangi kıvamda, hangi boyutlarda bir kardeşlik olacak? İşte bu kardeşlikle ilgili de indi görüşlerimizden ya da bencil, fevri, nefsi yaklaşımlarımızdan ziyade Medine kriterlerine yaslanan bir kardeşliğe ihtiyacımız var. Kabe standartlarına göre şekillenen bir kardeşlik tüm zamanların, hele hele bu zamanın adeta olmazsa olmasıdır. Bilelim ki maruz kaldığımız mağlubiyet ve mağduriyetlerin en ciddi sebeplerinden biri de kardeşsizliktir. mazlumiyetimizin, mahkumiyetimizin bu kadar uzun sürüyor olması gücümüzün dağınıklığından geliyor. Gücümüzü dış hedeflere, şer güçleri değil de potansiyelimizi, enerjimizi iç sorunlarla tükettiğimiz içindir. Yaşanabilir, güven ve barış yüklü bir dünyanın güvencesi kardeşleşmektir. Tekrar ediyorum, yaşanabilir, güven ve barış yüklü bir dünyanın güvencesi kardeşlikten geçiyor. Çünkü modern dünya insanı şuna yönlendiriyor. İnsan, insanın kurdudur diyor. Batı dünyasının felsefesi bu, insana bakışı bu, toplum algısı bu. İnsan, insanın kurdu. İslam ne diyor? İnsan, insanın yurdudur diyor. Kardeşidir diyor. İnsanlığı kardeş olmaya yönlendiriyor. Kaldı ki biz müminlerin bu konuda sorumluluğu o kadar ciddi, o kadar önemli ki var olan kardeşlerle de yetinemeyiz. Bu kadar kardeşlik bize yeter diyemeyiz. Yeni kardeşler edinebilmenin mücadelesini sürdürmeliyiz. Bu sorumluluktan asla kaçamayız. Şahitliğimiz bunu gerektiriyor. Müminliğimiz bunu gerektiriyor. Müslümanlığımız bunu gerektiriyor. Çünkü bizim imanımız var. İmanı olanın iddiası olur, iddiası olanın davası olur, davası olanın daveti olur. Davetin, cihadın, hicretin hikmeti sizce nedir? Biz bu dünyaya düşman edinmek için değil, yeni kardeşler edinmek için geldik ve bunun için yaşıyoruz. Dolayısıyla insanları tasnif edip tekfir etmek bizi vebalden kurtarmaz. Tam aksine yeni veballerle bizi karşı karşıya bırakır. Bu bakımdan bizim ehemmiyetle üzerinde duracağımız, batıl içerisinde, şirk ve cahiliye içerisinde yüzen zavallı insanların kardeşliğe nasıl ikna edebiliriz? İmanın hakikatına nasıl onları yönlendirebiliriz? Yeni kardeşler edinebilmek için öncelikle şuna bakmamız lazım. Kendimiz yeniden kardeş olmalıyız. Örnek bir kardeşlik modeli üzerinde durmalıyız. Nitelikli kardeşlikler lazım. Kalıcı ve kaliteli kardeşliklere ihtiyacımız var. Kardeşliğin hamasetini, edebiyatı, hitabeti değil, kardeşliğin hakikatını anlamalıyız, yakalamalıyız, yaşamalıyız ve bu çağa taşımalıyız. İşte bunun için kardeşliğimize yeni bir format atmamız gerekiyor. Yeni bir disiplin, yeni bir ruh, yeni bir şuur, yeni bir bilinç yüklememiz gerekiyor. Yorgun kardeşlikten dinamik bir kardeşliğe.

Yerel duvarları, yerel duvarları, bölgesel, ulusal, mezhepsel, hizipsel tüm duvarları aşabilecek bir irade sahibi olmamız lazım. Ve bugün İslam ümmetini bölen coğrafik sınırların, milli sınırların sonuçta ümmetin enerjisini, kaynaklarını, zenginliklerini özellikle sömürgeci güçler önünde naçar ve sefil kalmalarının arkasındaki sebepleri değil midir yani? Modernizmin kahredici yalnızlığını ve güvensizliğini nasıl aşacağız? Nasıl üstesinden geleceğiz? İşte bunu kendimize sormamız lazım. Belki diyeceksiniz ki, efendim bunlara diyeceğimiz yok. Peki nasıl bir kardeşlik? Nasıl bir kardeşliğin kavgasını vereceğiz? Ya da inşa edeceğimiz kardeşliğin dinamikleri ne olacak? Bugüne kadarki yorgun, bitkin, yılgın, yaistan kurtulamayan kardeşlikten gelecekle ilgili güven veren gerçekten dolu bir kardeşliğin referansı nasıl olacak? Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. İşte bunu yaşayabilmek, bu çağa taşıyabilmek ve bu güzellikleri tüm zamanlarda örnekliğini, şahitliğini yapabilmek için öncelikle kardeşliğin hukukunu, fıkhını, ahlakını, hududunu Allah ve Resulü'nden almamız lazım. Allah ve Resulü kardeşliğe nasıl bir hukuk belirlemiş ise, bunun fıkhını nasıl oluşturmuş ise, bunun ahlakını, adabını nasıl bizlere sunmuş ise ve bu konudaki sınırları Rabbimiz nasıl çizmiş ise, Hazreti Peygamber hangi örneklik üzerinden bize bunu belirlemiş ise, bunun üzerinde mutabakat üzerinde olacağız. Bundan ödün vermeyeceğiz, bunu sulandırmayacağız, bunu atlamayacağız, bunu unutmayacağız. Bu kardeşliğin merkezinde, mebdeinde, menbaında Allah olacak. Ve bu iş Allah ile başlayacak, Allah ile sürdürülecek, Allah ile tamamlanacak. İşte bizim muhtacı olduğumuz kardeşlik, bizim için mutlaka olması gereken kardeşlik bu şekilde karşımıza çıkıyor ve bizden bunu istiyor. Şimdi bu perspektiften meseleye baktığımız zaman kardeşlik hukuku nerede? Bencillikler, çıkarcı, fırsatçı ilişkiler ağı içerisinde ya da arzuların baskısı altında bireyci, bencil yaklaşımlar ile kardeşliği bitiren biz değil miyiz? Kardeşliği katleden biz değil miyiz? İşte bunun önüne alabilmek, kardeşliğimize yeni bir kıvam kazandırmak istiyorsak öncelikle Allah'ın boyasıyla boyanmak durumundayız. Diğer türlü renklerden, desenlerden, modellerden kurtulmamız lazım. Sıbgatallah ve men ahsenu minallahi sıbga. Allah'ın boyasıyla boyanınız, boyası Allah'tan daha güzel olan kim olabilir? Bakara suresi ayet 138'de Rabbimizin çağrısı budur. Kardeşliğin rengi bellidir. Kardeşliğin boyası bellidir. Sıbgası İşte bu ayetle belirlenmiştir. Dolayısıyla Allah'ın boyasıyla boyanmak ne demektir ve bu nasıl gerçekleşir? Önce bunu bilmek durumundayız. Allah'ın boyasıyla boyanmak demek, önce rengini belli etmek demektir. Kimden yana olduğumuzu ispatlamak demektir. Allah'tan yana olduğumuzu, Allah için olduğumuzu, Allah yolunda olduğumuzu asla unutmayacağız. Bizler için ten renginin, cilt renginin, kan renginin hiç mi hiçbir değeri yok. Ne beyazın siyaha, ne siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Burada esas olan Allah'ın fıtratımıza da yüklemiş olduğu Allah'ın boyasını taşımak. O zaman tüm renkler, tüm uluslar, ırklar, etnik kökenler, aşiretler, kabileler ortak bir kelimede buluşacaklar. La ilahe illallah. Kardeşleşmek onun üzerinden,
gerçekleşecek.

0: Ama bugün insanlarımıza dayatılan ideolojik boyalar, politik boyalar, ekonomik boyalar, bürokratik boyalar, kültürel boyalar, ne bileyim, farklı batıl sistemlerin, düzenlerin herkesin seçtiği bir boya var. Ve bir de ceberrut sistemlerin zorla insanları tek tipleştirme, tek renkleştirme noktasındaki baskıları da hesaba katmamız lazım. İşte bu tehlikeyi bertaraf etmek için, Allah'ın boyasıyla boyanmak için nasıl hareket etmemiz gerektiğini de şimdi hep birlikte düşünmemiz gerekiyor. İsterseniz bununla ilgili Asr-ı Saadet'te yaşanan bir olayı paylaşırsak, aziz dinleyenlerimiz, meramımızı daha iyi anlatmış olacağız. Sahabe-i kiramdan Ebu Zerul Gıfari ile Bilal-i Habeşi arasında bir ağız kavgası yaşanır. Ebu Zer öyle bir hata işler ki hiç de kendisinden beklenecek bir hata değildir. Tartışmanın biraz cedelin dozu artınca Ebu Zer Bilal'e karşı şu ağır cümleyi kullanır. Ey siyah kadının oğlu, kara kadının oğlu. Bilal-i Habeşi Müslüman olduktan sonra böyle bir hakarete maruz kalmamıştı. Dünyası yıkılır. Ebu Zer'den beklemediği çok incitici bir söz işitmiştir. Derisinin renginden dolayı aşağılanmıştı. Bilal Ebu Zer'e hiç cevap vermez. Bırakır gider. Doğrudan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna varır. Ey Allah'ın Resulü, bugün kardeşim Ebu Zer bana böyle böyle dedi. Ey siyah kadın oğlu diye hakaret etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bilal-i Habeşi'yi çağırır. Ebu Zer'i çağırır. Ya Ebu Zer, böyle böyle söyleyen sen misin? Ebu Zer bin pişman. Nasıl oldu ağzından böyle bir cümle çıktı, o da anlayabilmiş değildim. Efendimiz Ebu Zer'e öyle bir nazarla bakar ki, öyle itap edici, öyle ikaz edici bir bakışla bakar ki zaten o bakış Ebu Zer'e yetmişti. Ya Ebu Zer, beyaz kadının oğlunun siyah kadının oğluna hiçbir üstünlüğü yoktur. Ama Ebu Zer öyle bir söz söylemiş ki denizleri kirletecek bir söz söylemişti. Ebu Zer korkunç, ciddi bir nedamet içerisinde, derin bir nedamet içerisinde doğrudan Bilal Habeşi'nin kapısına gidiverir. Bilal'ın kapısının eşiğinde oturur, başını kapının eşiğine koyverir. İçeri şöyle seslenir. Vallahi kardeşim Bilal, içeriden çıkıp gelip o siyah tozlu ayaklarıyla başıma basıp geçmeden ben bu eşikten başımı kaldırmayacağım. Ta ki Bilal hakkını bana helal edinceye kadar. İçeriden Bilal bu sesi işitir. Gelir, bir de ne görsün ki Ebu Zer pişmanlık içerisinde yüzünü kapının eşiğine koyuvermiş, derin bir mahcubiyet ve mahzuniyet içerisinde bekliyor ki Bilal siyah ayaklarıyla, tozlu ayaklarıyla Ebu Zer'in başına, yüzüne bassın, geçsin, hakkını helal etsin. Bilal eğilir, eşikteki başı kucaklar ve öpmeye başlar. Sonra şunu söyler. Bu baş basılıp geçilecek bir baş değil, öpülüp koklanacak bir baştır. Bu baş basılıp geçilecek bir baş değil, öpülüp koklanacak bir baştır der. Alıp öpmeye başlar. Hakkını helal eder. Kucaklaşırlar. Gözyaşı içerisinde sarılırlar. İşte Allah'ın boyasıyla boyanmış iki güzel kardeş. Allah'ın boyasıyla nasıl boyanacağımızı bizlere sunan ve bu güzelliği bize takdim eden iki mübarek, iki muhteşem insan. Bugün bizler gittiğimiz yere Allah'ın boyasıyla gitmemiz lazım. Bu çağa Allah'ın boyasını vurmamız gerekiyor. Renkten renge girmek değil, arazinin rengine uymak değil ya da renksizleşmek de hiç değil. Gittiğimiz yerde Allah'ın boyasıyla tanınmalıyız, bilinmeliyiz. Kimliğimiz, kişiliğimiz bununla şekillenecek. Şahsiyetimiz, aidiyetimiz bununla netleşecek. İşte bu konuda kardeşliğimizin ayakta kalabilmesi, duru ve diri olabilmesi için bir diğer husus da Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak zorundayız. Tehallaku bi ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız, gerçeği üzerinde önemli ve ciddiyetle durmamız lazım. Ve bugün kardeşliğin sorunlarının temelinde fikri sorunlarından ziyade ahlaki sorunlarımızın, ahlaki zafiyetlerimizin olduğunu söyleyebilirim. Kardeşliğimizi bitiren dış güçler değil, ahlaki noktada zafiyetlerimizden, hastalıklarımızdan, marazlarımızdan kurtulamadığı için kardeşlik kan kaybediyor. Kardeşler niçin vahdeti, niçin evrensel İslam kardeşliği taşıyamıyorlar? Ümmetin içini neden dolduramıyorlar? Hasetler, kinler, gıybetler, iftiralar, zanlar, nemimeler, bühtanlar, kıskançlıklar kardeşliği tüketiyor, kardeşliği eritiyor, kardeşliği bitiriyor. Belki de güçsüzlüğümüzün, belki de naçarlığımızın temelinde yine bunu görmemiz lazım. Bunu fark etmemiz gerekiyor. Bu noktada ne gibi vahim neticelerle karşı karşıya kaldığımız malum. İşte tekrar söylüyorum. Kardeşlikteki bu güç kaybının sebebi nedir? Bir irade ortaya koyamayışımızın arkasındaki nedenler nelerdir? İddialarımızın, ideallerimizi sürdüremememizin gerisindeki gerekçeleri konuşabilmeliyiz artık. Eğer kardeşlerin bir güç birikimi yoksa, güçlü değillerse bu işin sonunu getiremezler. Gelen vurur, giden vurur. Ellerindeki haklarını bile koruyamazlar. Yeni handikapların, yeni acıların, yeni musibetlerin maruzu kalırlar. Peki kardeşlikte bu gücü temin etmenin imkanı nedir? Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Bunu nasıl temin edebileceğiz? İşte bunun garantisi şudur. Öncelikle var olan kardeşler bir güç birliğine gitmeleri lazım. İç sorunlarını aşmaları lazım. Enaniyetleri yenip aidiyetlerini beslemeleri, cemaat bilincinde ortak kolektif ruhta buluşmaları lazım. Bireyselci, bencil tüm algıları, tüm sıkıntıları ve sorunları aşmak lazım. Ama burada bir şey daha ifade etmek istiyorum. Önce müminler arasında küfre, zulme, tuğyana, sömürüye karşı güç birliği, arkasında da bunu perçinleyecek. Esas hedef de şu, Allah'ın gücüyle güçlenmek. Allah'ın gücüyle güç kazanmak. İşte Allah'ın gücünün, nusretinin bizimle beraber olabilmesi için önce dağınık güçlerimizi bir araya getirmemiz lazım. Aramızdaki nizayı kesinlikle atmamız lazım. Aramızdaki sıkıntıları, nizaları atmadan sorunu çözebilme imkanımız yok. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuyor muydu? Enfal suresi ayet 46. Estaizu billah ve ati'u Allah ve rasuluhu ve la tenaza'u fetefşelu ve tezhebe rihukum vasbiru innallaha ma'as sabirin. Sadakallahu azim. Allah'a ve peygamberine itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra içinize korku düşer, devletiniz gider, heybetiniz gider, kuvvetiniz gider. Bir de sabırlı olunuz. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Evet, rüzgarımız gider. Rihukum buyuruyor. Rüzgarımız gider. Sadece rüzgarımız da gitmekle kalmaz. Ruhumuz gider. Hafızamız gider. İrademiz gider. Yani biz çekişmelerimize, kavgalarımıza, tefrikalarımıza, İhtilaflarımıza son vermez isek ve bunu olumlu bir zemine dönüştürmez isek, rüzgarımız, rihimiz ve ruhumuz gidiverir. Kaybetmiş oluruz yani. kaybeden biz oluruz. Bizim sonumuzu getiren demek ki düşmanlardan ziyade nizamız, hasedimiz, kinimiz, öfkemiz, garazımız oluyor. Düşman bizi bitirmiyor. Biz bizi bitiriyoruz. Biz birbirimizi engellemez ise kim bizi engelleyebilir? Biz enerjimizi birbirimize karşı tüketmeyecek olursak kimin gücü bize yetebilir? Müslüman, Müslümanın elini güçlendirecek, elini zayıflatmayacak. Müslüman, Müslümana çelme takmayacak. Müslüman, Müslümanı rakip değil, refik görecek. Refakatın yollarını arayacak, rekabet değil, refakat diyecek. Yüreğini açacak. Ve bu şekilde Allah'ın rahmet eli cemaat üzerinde olduğunu da unutmayacak. Bu gücü Rabbimizin bize nasip etmesini istiyorsak, önce Allah'ın bize verdiği gücün, kuvvetin, imkanın kıymetini bilmemiz lazım. Bunun idrakinde, bunun farkında olmamız gerekiyor. Bizi en güzel tanımlayacak ve sonsuz güzelliklere taşıyacak olan kardeşliktir. Tanımlayacak, tamamlayacak, geleceğe taşıyacak kardeşliktir. Sivil toplum, STK, vakıf, dernek, örgüt, etnik köken, kavim, parti, sendika, kurum, kuruluş olmaktan öte biz esasına kardeşiz. Bunlar birer araçtır. Amacımıza, kardeşliğimize, vahdetimize, ümmetimize, kulluğumuza hizmet ettiği sürece bizim için anlamlıdır, gereklidir. Ama biz kardeş bir toplumuz. Onu hiç unutmayacağız. Ve biz kardeşlikten vazgeçemeyiz. Çünkü biz kardeşliğe mecburuz, kardeşliğe mahkumuz. Şimdi kardeşlik öyle bir şey ki dostlar, talakki yok ki hadi geçinemiyoruz, kardeşlikten boşanalım diyebilelim. Evliliğin talakı var, kardeşliğin talakı yok. Hani kardeşlikte istifa etme imkanımız yok ki, olmadı bir dilekçe verelim, benden buraya kadar ben kardeşlikten istifa ediyorum diyebilelim. Böyle bir seçeneğimiz de yok. Keyfimize kalan bir akit değildir bu. Canımız istediği zaman feshedebilelim. Son noktayı koyabilelim. Yani görebildiğimiz, bilebildiğimiz kadarıyla hoşumuza gitmese de kardeşliğe katlanmak zorundayız. Kardeşliği taşımak mecburiyetindeyiz. Ve mutlaka bizim güçlü bir kardeşlik duvarı örmemiz gerekiyor. Sırtımızı dayayacağımıza. Allah Resulü buyurmuyordu. Müslümanlar bir duvarın tuğlaları gibidir. Birbirlerinden destek alırlar. Birbirlerinden kuvvet alırlar. Yine Allah Azze ve Celle Yüce Kitabında buyurmuyor muydu? اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِرُونَ ف۪ي سَبِيلِهِ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانُ مَرْصُوصٌ. Şüphesiz Allah kendi yolunda kurşunla kaynatılmış duvar gibi saf bağlayarak savaşanları sever. Kurşunla kenetlenmiş, kaynatılmış duvar gibi saf bağlayarak mücadele edenleri sever. Demek ki bu kardeşlik saf birliğini gerektiriyor, sefer birlikteliğini gerektiriyor, secde birlikteliğini gerektiriyor. Bu kardeşlik sadece sofra birlikteliği değil, sohbet birlikteliği de değil. Kardeşliği sofra ve sohbetin ötesine taşımamız gerekiyor. Kardeşlik için saflarımızı sıklaştırmamız gerekiyor. Kardeşlik için sahaya inmemiz gerekiyor. Kardeşliğe yönelik bir seferi başlatmamız gerekiyor. Kardeşlik seferde kıvam bulur. Kardeşlik seferde kemal bulur. Kardeşlik seferde kavileşir. Seferi iptal ettiğimiz ya da seferden koptuğumuz veya sefere ertelediğimiz günden beridir ki sefaletimiz, esaretimiz, sömürülmüşlüğümüz, sindirilmişliğimiz, suskunluğumuz bir türlü bitmiyor. Bitecek gibi de görünmüyor. İşte bunu yeniden aşabilmenin yolu Rabbimizin huzurunda hizaya gelmek, yeniden saf tutmak, omuz omuza, yürek yüreğe, idrak idrağa, bir irade birlikteliğini, bir kader birlikteliğini yeniden yakalamak ve yeniden yaşamaktır. Allah'a duam şu ki Rabbim kardeşliğimize ruh versin, ayaklarımıza güç versin, kalplerimizi kaydırmasın, ayaklarımızı kaydırmasın ve bizler dünya ve ahiret güzelliklerine kardeşlerimizle birlikte uzanabilelim, ulaşabilelim. Ve ben öyle inanıyorum, şöyle toparlıyorum. Kardeşlere yakın oldukça Allah'a da yakın oluruz. Çünkü kardeşlik ortamları bizi Allah'a yakınlaştıran ortamlardır. Kardeşlikten koptukça korkarım ki Allah'tan da kopacağız, uzaklaşacağız. Tek tek şeytanlara oyuncak olacağız. Tek tek ayaklar altında belki de böcekler gibi ezilmeye mahkum kalacağız. Rabbim kardeşliğimize güç ve kuvvet versin. Bizleri iki dünyada mahcup etmesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kıymetli dinleyenler, Darüsselam programıyla Ramazan Kayan'ı dinlediniz. Allah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
1: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kırmızı biber 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık, 0212 659 73 44, İstoç.
10: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
11: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
13: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
1: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
17: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
0: daha söyleyecek çok sözümüz var.
19: 103.2 Özel FM.
20: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM.
21: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Çocuklara yaş ve psikolojilerine uygun Allah'a iman başta olmak üzere iman esaslarını nasıl kavratabiliriz? İbadet eğitimine ne zaman başlamalı, hangi yaş grubunda neler yapmalıyız? Çocuklarımızı doğruya nasıl yönlendirebiliriz? Başarılı anne baba nasıl olunur? Çocuklarım istediğim gibi yetişmedi. Nerede hata yaptım? Ya da artık çocuğum beni dinlemiyor. Nerede nasıl davranacağımı bilemiyorum diyorsanız sizleri Yeni Ufuklar programına bekliyoruz.
1: Yeni Ufuklar programıyla Süleyman Karacelil her cuma saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış.
2: Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun.
1: Namazını güzelce kıl. Onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: 06 641 72 51. Aradığınız okul senin okulun.
1: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
4: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri domates 19.99, kıvırcık 29.95, soğan 29.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
8: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
14: Reklamlar.

0: Yeni Ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.
1: Merhabalar kıymetli Özel FM dinleyenleri. Bugün de Yeni Ufuklar programında sizlerle beraberiz. Rabbimize binlerce hamdü senalar olsun. Evet kıymetli dinleyenler, hayat her anlamda insanların kendisini farklı alanlarda planlamasını gerektiren bir boyutta devam ediyor. Biz büyükler, yetişkinler olarak, anne babalar olarak kendi görev ve vazifelerimizi yerine getirmek adına gerek kısa vadede gerekse uzun vadede pek çok planlar düşünürüz, planlar yaparız. Bunların bir kısmını gerçekleştirir, bir kısmını gerçekleştiremeyiz. Ama şu veya bu şekilde, özellikle dünyalık işlerimizle ilgili, bugün yapacağımız işler, yarın gerçekleştireceğimiz faaliyetler ya da işimizde, alanımızda bir yıl sonra gelmeyi amaçladığımız noktalar, birkaç yıl sonra gelmek istediğimiz hususlar gibi pek çok düşüncemiz, faaliyetimiz en azından zihin dünyamızda yazılmıştır ve bunları gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler, çabalar içerisinde bulunuruz. Ancak her ne kadar kişisel anlamda anne ya da baba olarak kendimize düşen görev ve vazifeleri yerine getirmek adına bu tür planlamalar yapıyor isek de, en az bunlar kadar önemli, hem dünya hem ahiret huzurunu, mutluluğunu ve saadetini sağlama noktasında evlatlarımızın geleceğini hazırlamak ve onlara dini değerleri öğretmek adına anne babalar olarak bazı planlar, programlar ve hedefler belirlemek zorundayız. Sık sık dile getirdiğimiz husus, Yüce Rabbimizin özellikle aile reislerini, babaları ve sonrasında anneleri, çocuklarının, evlatlarının her anlamda yetiştirilmesi, onların manevi değerleri benimseyen bir fert olarak büyütülmesi gerektiğine dair bir görev bilincinin hepimizde bulunması gerekiyor. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de mealen, "Ey iman edenler, ehlinizi, ailenizi yakıtı taş ve insan olan o elim azabın ateşinden, o şiddetinden, sıkıntısından koruyunuz" buyurulmaktadır mealen. Tabii bunu gerçekleştirmek, anne babaların çocuklarının manevi dünyalarına değer vermesi, hem dünya saadetlerini, huzur ve mutluluklarını düşünürken, daha da önemlisi onun ahiret hayatını düşünmesi, buna yönelik yatırımlarda bulunması son derece önemlidir. Bunu gerçekleştirebilmek ise her şeyden önce bilinçli anne baba olmayı gerektirir. Bilinçli anne baba olmak. Maalesef vakıa değerlendirildiği takdirde pek çok anne babanın bu konuda gerçekten bilinçsiz ve durumun vehametini kavrayamamış olduğunu söylemek zorundayız. Çünkü pek çok anne baba çocuğunun manevi eğitimini, çocuğunun din eğitimini okul dönemine hasretmekte. Artık çocukların din eğitimini yazları çocukların camilere birkaç ay gitmesiyle ya da gönderilmesiyle anne babalar bu görevi yerine getirdiklerini düşünmektedirler ki, buna zannetmektedirler demek daha doğru olacaktır. Şunu hepimiz biliyoruz ki her anne baba, birazcık da olsa manevi kaygıları olan anne baba, çocuğunun dindar bir fert olarak yetişmesini ister. Bu onların hem dünya saadetini sağlar. Çünkü Rabbimizin biz insanlara gönderdiği o ilahi beyan, yüce kelam, Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini yaşamak, her şeyden önce bu dünyada bizi huzurlu ve mutlu kılacaktır. Bu dünyada bizim ihtiyaçlarımızı giderecektir. Bu dünyada iyi bir insan olarak yaşamanın yollarını açacaktır. Bu dünyada parmakla gösterilebilecek, işte o farklı insan dedirtecek ilkeler, metotlar, esaslar, emirler, beyanlar, yasaklar o yüce beyanın içerisinde bulunmaktadır. Ancak bunları öğretmek, bunları çocuklarımıza verebilmek, az önce ifade ettiğimiz gibi önce bilinçli olmayı, sonrasında elimizden gelen çaba ve gayreti göstermeyi gerektirir. Peki ben anneyim, ben babayım, çocuğuma dini değerleri öğretmeliyim ama nasıl, ne şekilde, ne zaman ve nerede yapmalıyım? Ben sabahın 7'sinde evden çıkan, Zorunlu olarak akşam çok geç saatlerde eve gelen bir babayım. Ben çalışan bir anneyim. Ya da 3-4 çocuğuyla meşgul olma noktasında gerçekten zaman sıkıntısı yaşayan bir anneyim. Evin bütün işlerini yetiştirmek, çocukların okul derslerine devam etmelerini sağlamak ve bu konularda yardımcı olmak derken ben çocuklarıma manevi değerleri nasıl ve ne şekilde öğretebilirim? Bunu yapmaya zaman ve vakit bulamıyorum ya da yeterli bir bilgim, birikimim yok. Bu konuda yetkin bir insan değilim, neler yapmalıyım şeklinde pek çok itirazlar yöneltilebilir. Evet, bu noktadaki itirazları aslında bir noktaya kadar haklı ve makul itirazlar olarak değerlendirmek durumundayız. Gerçekten içinde bulunduğumuz dönemde, içinde bulunduğumuz şartlar çerçevesinde anne babaların ellerindeki bütün işi bırakarak çocuğuna dini değerleri nasıl öğreteceğini öğrenmesi büyük fedakarlık istemektedir. Her ne kadar bizi mazur gösterebilecek bu tür gerekçelerimiz olsa ve bunları bir dereceye kadar kabul etsek de sonuçta anne babalar her şeyiyle çocuklarının sağlam bir din eğitimi almalarıyla sorumludurlar, mükelleftirler. Ve bunu gerçekleştirmek zorundadırlar. Bunu her şeyden önce çocuklarımıza olan sevgimiz, merhametimiz ve şefkatimiz gerektirir. Çünkü çocuğuma olan şefkatim, çocuğuma olan merhametim, yavruma olan sevgim onun hem dünya saadet ve mutluluğunu yaşaması hem de ahirette ebedi huzura, ebedi mükafata ve saadete kavuşabilmesi için elimden geleni yapmamı gerektirir. Eğer bu noktada bir kesalet gösterirsek, tembellik ya da bu noktada ataletimiz söz konusu olursa, işte bizler anneler, babalar olarak sorumluluğun bize ait olduğunu bilmek ve kabul etmek zorundayız. Sonrasında efendim ben dindar bir insanım, ben 5 vakit namazını kılan bir anneyim, ben şöyle babayım, böyle babayım, nasıl olur benim oğlum bu şekilde davranır, benim genç evladım, genç kızım nasıl olur da bu tür yanlışları gerçekleştirir, bu bizim aileye hiç uymayan davranışlar nasıl oldu da bizim çocuklarımızdan sadır oluyor, gerçekleşiyor şeklinde efendim yakınmalar, pişmanlıklar, kızgınlıklar, öfkeler birbiri ardına devam edecektir. İşte bu problemler, bu sıkıntılar, özellikle bu sıkıntılar yaşayan anneler babalar açısından ne kadar önemlidir, ne kadar ciddiyet arz eder, onlara özellikle sormak gerekir. Gönül ister ki bu sıkıntıları yaşamak yerine sadece duymakla yetinelim. Bizim yavrularımız, evlatlarımız, çocuklarımız bu anlamda sıkıntı yaşamasınlar ve bize de bunu yaşatmasınlar. Ancak bu dualar, bu temenniler gerçekleşme noktasında yeterli dualar ve temenniler değildir. Hepimiz biliyoruz ki istek ve arzuların gerçekleşmesi, dualarımızın, ilticalarımızın hakikat olabilmesi sözlü duanın ötesinde fiili duayı gerektirir. Yani benim çocuğum dindar bir fert olsun istiyorum, manevi değerleri sevsin ve benimsesin istiyorum demek sadece sözle değil, bunu gerçekleştirebilmek adına her anne babanın somut adımlar atmasını gerektirir. Ancak bunun sonrasında artık ben fiili duamı yaptım, sonra kavli sözlü duamı yapıyorum, Rabbimden bekliyorum deme imkanına sahip olabiliriz. Peki nedir fiili dua anne babaların yapabileceği ve bu konuda bizlere ne tür görevler düşüyor? Efendim konuyla ilgili ayrıntılarımız bugünkü Yeni Ufuklar programında konuşulacak ve müzakere edilecektir. Evet kıymetli dinleyenler, siz dinleyicilerimiz bizim bu müzakerelerimiz bağlamında efendim gerçekten doğru olduğunu kabul ediyoruz ama nereden nasıl başlayacağımızı bilemiyoruz diyorsunuzdur tahminimce. Evet, pek çoğumuz için durum böyledir. Nereden ve nasıl başlayacağız? Şunu hemen ifade edeyim ki zaman, dönem, yaş her ne olursa olsun anne baba görevini o ana kadar bilinçli bir şekilde yerine getirmemişse, ne kadar geç gibi görünse de bize, artık içinde bulunduğumuz anı değerlendirmek zorundayız ve ilk adımı, somut adımı atmak zorundayız. Ancak bilinçli olan yaklaşım, sağlıklı olan tavır, her şeyden önce anne babanın çocuğunun dünyaya geldiği andan itibaren nasıl bir manevi eğitim alması gerektiği noktasında anne babanın kendisini yetiştirmesidir. kendisini yetiştiren, nasıl ve ne şekilde davranması gerektiğini bilen, 1,5-2 yaşlarındayken çocuğuna hangi manevi değerleri, hangi ölçüler içerisinde öğretmesi gerektiğini bilen bir anne baba, çocuğunun Allah'la ilgili sorularına, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili sorularına, meleklerle, ibadetlerle, ahlaki değerlerle ilgili sorularına nasıl ve ne şekilde cevap verebileceğini ve nasıl davranması gerektiğini, anne babanın nasıl evlilik öncesinde yerine getirmesi gereken bir takım zorunluluklar varsa, nikah işlemleri varsa, aynı şekilde çocuk dünyaya gelmezden önce bunları öğrenme gibi bir zorunluluğu vardır. En azından bu durum vicdanlarda böyle olmak zorundadır ve bunu gerçekleştirmek zorundayız. Aksi takdirde istenmeyen durumlar, istenmeyen sonuçlar mutlak surette doğacaktır. Ondan değil midir etrafımızda gördüğümüz yakınmalar, isyanlar, nisyanlar? Niçin evladımız böyle oldu? Niçin istenmeyen durumlarla karşı karşıyayız? Niçin benim yavrum namazdan uzak? Niçin benim yavrum ahlaki değerlerden tamamen uzaklaşmış, tefessüh etmiş bir hayat yaşıyor? Ve bu tür yakınmalar maalesef hep yakınlarımızda duyduğumuz yakınmalar. İşte bu noktada her şeyden önce anne babanın çocuklarına, özellikle ama özellikle altın çağ diye tabir edebileceğimiz okul öncesi dönemde sağlıklı bir şekilde din eğitimini, manevi değerleri öğretme görevini yerine getirmesi gerekir. Nasıl gerçekleştireceğiz çocuklarımızın manevi eğitimlerini? Tabii bunun keyfiyetine geçmezden önce ısrarla vurgulamak istiyorum ki lütfen sevgili anne babalar, benim çocuğum şu veya bu şekilde öğrenir. Bak biz evde namaz kılıyoruz, çocuğum bizi görüyor zaten. Ya da benim annem, babam, dedem, ninem hep namaz kılmışlar. Benim çocuğum da artık bize bakar kılar. Benim annem çok okumuş muydu, benim annem çok bilgili miydi ki ben namaz kılmaya devam ediyorum şeklinde. Günümüz şartlarını içerisinde barındırmayan düşünce yapılarıyla hareket etmeyiniz. Çünkü dünkü şartlar, daha önceki şartlar bugünden tamamen farklı. Bugünün şartları çerçevesinde bazı şeyler üzerinde ciddiyetle ilkeler ve prensipler çerçevesinde hareket etmeyi gerektirmektedir. Aksi takdirde istenmeyen sonuçlar doğmaktadır. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamda okul öncesi dönem çocukların altın çağıdır ve Peygamber Efendimizin ifadesiyle bu dönemde yapılan eğitim, bu dönemde verilen manevi değerler taşa kazımak gibidir. 6 yaşından 7 yaşından sonra yapılan eğitim ise Peygamber Efendimiz suya yazmak gibidir şeklinde değerlendirmektedir ki bu ifadenin, bu beyanın biz anne babalara verdiği önemli bir mesaj vardır. Evet kıymetli dinleyenler, çocuklarımızın manevi eğitimlerine son derece hassasiyetle eğilmeliyiz. Bu anlamda bilinçli anne baba olmak son derece ama son derece önemli bir husus. Bu çerçevede özellikle okul öncesi dönemin önem arz ettiğini, Peygamber Efendimizin 6-7 yaş öncesinde verilen eğitimi taşa kazımak olarak ifade ve beyan ettiğini dile getirmiştik. Tabii bu beyan ne anlam ifade eder hepimizce malum. Taşa, kayaya kazınan bir yazının oradan silinmesi, ortadan kaldırılması oldukça zor bir hadisedir. Ama 6-7 yaşından sonra verilen eğitim ise dedik ki suya yazmak gibidir. Yani yazıldığı anda kaybolmaya, yok olmaya mahkumdur o verilen mesaj, yazılan yazı ya da 7 yaşından sonra çocuğa verilen din eğitimi. Bu anlamda çocuklarımızın altın çağı diye nitelendirdiğimiz okul öncesi dönemi anne babalar iyi bir şekilde değerlendirmek zorundayız. Çocuklarımıza manevi değerlerin temelini bu dönemde atmalıyız. Elhamdülillah ülkemizde okul öncesi dönem din eğitimi gerçekten kendisini ciddi anlamda hissettirecek derecede artış gösterdi. Hala da artış göstermekte. Fakat hani bir alanda ilk adımlar her zaman tam ve mükemmel olmaz. Pek çok eksiklikler problemlerle muhalleldir. Bu anlamda anne babaların pek çoğunun kendi imkanlarıyla yapamayacağı faaliyetleri değişik isimler adı altında, değişik faaliyetler çerçevesinde eğitim merkezlerinde yapılmaya çalışıldığını görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz. Ancak şu var ki özellikle 6-7 yaşındaki veya 5-6 yaşlarındaki çocuklara dini değerleri öğretmek gerçekten bir formasyona sahip olmayı gerektirir. Yani ben efendim ilahiyat mezunuyum ya da ben imam hatip mezunuyum, ben hafızım, ben Kur'an kursunda 3 yıl okudum, işte 5-6 yaşındaki çocuklara ben gerektiği kadar eğitim verebilirim düşüncesi maalesef ama maalesef son derece problemli bir yaklaşımdır. Evet, İslami bilgilere sahip olmak, tefsir, hadis, kelam ve fıkıh ilimlerinde malumat sahibi olmak farklı bir şeydir. Onları nasıl öğreteceğini bilmek, o eğitim formasyonuna sahip olmak çok çok farklı bir şeydir. Hele ki muhatap olan kitlemiz yetişkin bir kimse değil. Gençlik dönemindeki bir kimse değil de 5-6 yaşlarında hala soyut düşünme dönemine gelememiş, sadece somut olan ifadeleri, beyanları, açıklamaları anlayabilen, anlatılanları kendi anlayışı çerçevesinde anlayabilen bir varlık ise, bir çocuk ise durum daha da zor hale gelmektedir. Bu çerçevede 5-6 yaşındaki çocuklara yönelik yapılan faaliyetlerin toplumumuzda genel itibariyle daha çok ezbere yönelik faaliyetler olduğunu görüyoruz. Anne babalar da maalesef buna itibar ediyorlar. İşte benim çocuğum 5 yaşında 6 yaşında değişik yerlerde eğitim aldı, işte öğretildi, eğitim verildi. Benim çocuğum namaz surelerinin tamamını ezberledi, ayet-el kürsiyi ezberledi. İşte şu sureyi ezberledi, şurayı ezberledi diye anne babalar bundan mutluluklarını dile getiriyor. Şüphesiz anne babalar için gerçekten sevindirici bir hadisedir çocuğunun namaz surelerinin tamamını 5-6 yaşında ezberlemesi. Üstüne üstlük bir de Kur'an okumayı öğrenmesi. Hele ki 1-2 yıl devam etmişse, böyle bir yere bu şekilde eğitim almışsa, özel ilgi görmüşse, bu çocuğun bunun sonrasında bir de hatim indirmesi artık aileyi son derece mutlu etmektedir. Tabii anne babaların hakkıdır sevinmek, mutlu olmak. Çocuklarının bu konuda gösterdikleri başarı, bu konudaki ilgi ve alakaları, bu konuda eğitim almış olmaları, bu konuyla ilgili onlardaki yoğunlaşmalar son derece güzel duygular olsa gerek. Ancak şunu hemen ifade etmek istiyorum ki, okul öncesi dönemde verilmesi gereken mesaj, verilmesi gereken eğitim bu mudur? Yani çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim okutmayı öğretmek ya da namaz surelerini ve daha fazlasını ezberletmek acaba okul öncesi dönemde verilmesi gereken eğitim midir? Bunun üzerinde durulması gerekir. Kanaatimizce bu dönemde verilmesi gereken eğitim kesinlikle ama kesinlikle bilgi eğitimi olmamalıdır. Ki çocuklar da zaten buna hazır değildirler. Okul öncesi dönem çocuklarda sevgi, sevdirme, benimsetme merkezde olmalıdır. Allah'a imanı çocuklarımıza öğretmek, onun ayrıntılarını kavratmak yerine Allah'ı sevdirmek ve Allah ile ilgili, Allah nerededir, Allah'ı niye göremiyoruz, Allah şimdi ne yapıyor, Allah neye benziyor, Allah ne kadardır, Allah kaç tanedir şeklindeki o yaş çocukların, 3, 4, 5, 6 yaş çocuklarının yaş ve psikolojilerine göre de nasıl cevap vereceğimizi bilmeliyiz şüphesiz. Bu konuda işte eğitimci hafız olması ya da eğitimcinin imam hatip mezunu olması ya da eğitimcinin dini eğitimini almış olması ve bir yetişkine cevap verecek kadar yetkin olması çocuğun bu sorularına da cevap verebileceği anlamına hiç gelmiyor. Buna bağlı olarak değişik sıkıntılar ve problemler ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle okul öncesi dönemde çocuklarımıza nasıl din eğitimi vereceğimizi özellikle ama özellikle ya da nerede eğitim aldıracağımızı hassasiyetle irdelemeliyiz. İşte çocuğumuz bizden de alıyor olsa, bir tanıdığımız vasıtasıyla bu şekilde bir ilgi alaka görüyor olsa da kesinlikle ama kesinlikle çocuklarımıza verilen mesajların yapısına, mahiyetine ve keyfiyetine dikkat etmeliyiz. Yani dini bilgilerinin olması hem de alim, fazıl bir insan olması o kimsenin okul öncesi dönem çocuklarına eğitim verebileceği anlamına gelmez. Kesinlikle bu şekilde anlaşılmamalıdır. Asıl olan bu konudaki yetkinliğinin yanında çocuk psikolojisinden anlaması ve özellikle din eğitiminin nasıl yapılacağına dair bilgisinin, malumatının, yetkinliğinin olmasıdır. Mümkünse bu kimsenin okul öncesi eğitim mezunu olması, çocuk gelişimi mezunu olması, işin bu boyutunda da ciddi anlamda birikiminin olması son derece önemlidir. Ancak problem şu ki, ne kadar efendim işte anaokulu öğretmeni olsa da, okul öncesi mezunu olsa da, bu tür kimselerin, çocukların işte Allah'ın varlığı ile ilgili, peygamberimizle, ahiret inancı ile ilgili sorularına cevap verecek bilgi ve yetkinliği söz konusu değil. Çok yakinen tanıdığım dindar bir insan, okul öncesi eğitim mezunu, bana şunu söylemişti, çok şaşırmıştım, aynı zamanda üzülmüştüm. Çocuklar bana sordukları zaman okulda işte Allah'la ilgili bir soru, Allah nerede, Allah'ı niye göremiyoruz ya da benzeri bir soru sordukları zaman Onlara hemen diyorum ki aman bu soruların cevabını ben bilmiyorum. Eve gidince annenize babanıza sorun. Dikkatinizi çekiyorum. Bakınız kendisi dindar, inançlı olan bir insan çocukların bu tür sorularıyla muhatap olduğu zaman kaçıyor. Kaçmak durumunda kalıyor. Mesela ne çocuğun sadece psikolojisini bilmek, bu konuda pedagojik formasyona sahip olmak ne de sadece dini bilgi sahip olmaktır. Bu iki özelliğin kişide mezc olması ve bu iki özelliğin kişi tarafından kazanılmış bir özellik olması zorunluluktur. Bu noktada bilgisi, malumatı, yetkinliği olan insanların çevrelerine yardımcı olması ve bu hizmeti devam ettirmesi de bir gerekliliktir. Bu anlamda kıymetli dinleyicilerimiz, okul öncesi dönem ama kesinlikle aslında 3 yaştan itibaren çocuklarımızı bu konuda bilgilendirmek, çocuklarımıza bu konuda özel olarak ilgilenmek zorundayız. İmkanımız varsa, bilgi ve birikimimiz, bu konudaki yetkinliğimiz yeterliyse, kendimizi yeteri kadar geliştirmişse, konuyla ilgili çalışmaları takip ediyorsak anne baba olarak desteklemeli. Ama imkanlarımız el veriyorsa hepsine önemlisi bu konuda çocuklarımızın özel ilgi görmesini sağlamalıyız. Bu husus son derece önemli. Çocuklarımızın konuyla ilgili özellikle okul öncesi dönemde manevi değerleri nasıl sevip nasıl benimseyeceği, o değerleri nasıl özümseyeceği, ona karşı nasıl olumlu ilgi geliştireceklerini öğretmek, öğrettirmek, onu öğrenmelerini sağlamak biz anne babaların görevidir. Bu konuda hassasiyetle eğilmek zorundayız. İşte bu kaygılar, bu sıkıntılar, bu problemler doğrusu hepimizin derdi, hepimizin kaygısı. Gönül ister ki her yerde insanlar yakın çevresindeki dostlarına, arkadaşlarına, çevresine söylesin, anlatsın, yardımcı olsun, onun çocuklarını bu konuda bilgilendirsin. Bir kişisel, bir bireysel bir özellik olarak, bir Müslüman olarak bu emri bil maruf nehyanil münkeri yetişkinlere yapmanın yanında bu küçük çocuklarımıza da gerçekleştirmek son derece önemlidir. Bu konuda yardımlaşmak, bu konuda birbirimize destek olmak da hepimizin görevidir. Çünkü Rabbim bizi bununla sorumlu tutmuştur. Sorumluluğumuz sadece ergenlik çağına girmiş insanlara bunları öğretmek değil, bunun ötesinde o çağ gelmezden önce çocukları, gençleri, evlatlarımızı, yavrularımızı bu duruma hazırlamak da bir emri bil maruftur. Belki diğerinden çok çok daha öncelik arz etmektedir. Çünkü gerçekten ama gerçekten içinde bulunduğumuz dönem ve şartlar çerçevesinde küçük yaştaki çocuklarımızla hepimiz görev bilinciyle, sorumluluk bilinciyle hareket etmeliyiz ki onların manevi gelişimleri sağlam zeminler, sağlam temeller üzerine gerçekleşsin. Aksi takdirde o acıyı, o kederi, o üzüntüyü yaşayacak ve tadacak olan bizleriz. Efendim inşallah Rabbim hepimizin evladı yavrunu, çocuklarını, torunlarını, kardeşlerini, yavrularını içinde bulunduğumuz çağın o dehşetli hastalığından, o günah deryasından uzak tutsun. Sağlam müminler, imanı tam ve kamil olan müminlerden olsun inşallah. Tabii bunu gerçekleştirmek de maalesef küçük yaştaki çocuklar adına onların yapabileceği bir faaliyet değil, anne babanın yapabileceği bir faaliyet. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Evet kıymetli dinleyenler, bugün de Yeni Ufuklar programında bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim tekrar Yeni Ufuklar programında yeni bir konuyla, yeni bir hususla sizlerin huzurunda olmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.

Yeni Ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.

İnsanlığın tedavi etmekte başarısız olduğu sendrom, İsraf. Allah-u Teala insanoğlunu yeryüzüne belirli bir amaç için göndermiş ve bu amaca ulaşabilmesi için gerekli olan bütün nimetleri onun emrine amade kılmıştır. İnsan gerek kendi çalışması ve gayretiyle gerekse kendi faktörü olmaksızın bir takım nimetlere sahip olabilmektedir. Elindeki bu nimetlerin tüketimi hususunda insanın cimrilikten ve savurganlıktan sakınması ve iktisatlı davranmasıysa Kur'an-ı Kerim'de yaratıcısının bir emri olarak yer almaktadır. Çardaklı ve çardaksız üzüm bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. En'am 141. Bu emre rağmen insanoğlunun israf etmeme konusunda başarılı olduğundan bahsetmemiz mümkün görünmemektedir. İnsanlık tarihinin ve çağımızın belki de en önemli hastalığı olan israf, insanoğlunun maddi ve manevi birçok varlığını elinden alan, kronik hale gelmiş ve tedavi edilmeyi bekleyen bir sendromdur. İsrafı, toplumun temelini dinamitleyen, zengin ve fakir arasındaki uçurumun mesafesini açan, insanlar arasındaki ülfeti yok eden, insanı hayır ve izzetten koparan, nefsin daha da azgınlaşmasına zemin hazırlayan, insanı Allah Celle Celaluhu'nun rızasından ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisinden uzaklaştıran bir hastalık olarak tanımlamak, elbette yanlış olmayacaktır. Çalışmamızın başlığında israfı bir sendrom, yani hastalık olarak tanımladık. Çünkü Kur'an ve sünnete uymayan tutum ve davranışlar İslam ve Müslümanlar nezdinde hastalıktan başka bir şey olamaz. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'da israfı kesin bir dille yasaklamış ve Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ise abdest alırken suyu aşırı kullanan Sad'ı görünce onu uyarmış ve akmakta olan bir nehirde dahi abdest alsa israfın söz konusu olacağını hatırlatmıştır. Bu veriler müminin her nerede ve ne durumda bulunursa bulunsun israftan uzak durması gerektiğini göstermektedir. Fakat yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bunu başarabildiğimiz söylenemez. Günlük hayatımızda o kadar çok şeyi israf ediyoruz ki, suyu, ekmeği, envai çeşit gıdaları, zamanı, parayı, sağlığımızı, insanı, insanlığımızı, nefsimizi, aklımızı ve neticede ömrümüzü. Allah-u Teala'nın birçok aşamadan geçirerek bizlere sunduğu nimetlerin geçirdiği evreleri düşündüğümüzde, bu nimetleri ne kadar da çabuk ve hesapsız tükettiğimizin farkına varırız. Mesela içtiğimiz bir yudum suyu düşünelim. Su damlasının bardağımıza girene kadar denizler, bulutlar, dağlar gibi birçok vesile yordamıyla geçirdiği aşamaların ve binlerce liraya mal olmuş su arıtma tesislerinde gördüğü işlemlerin suyu kullanırken hatırımıza gelmesi, bizi tasarrufa sevk etmesi gerekmez mi? Soframızda bulunan fakat bizim burun kıvırdığımız, yemeği istemediğimiz ekmek ve yiyecekleri düşünelim. Kim bilir soframızda bulunan o nimetlere sahip olamayan bir lokma ekmeğe muhtaç nice insan bulunmaktadır. Afrika'nın ismini dahi bilmediğimiz bir köyünde yiyecek ekmek, içecek su bulamadığı için açlıktan ölen zeytin gözlü çocuğun ölümünde bizim çılgınca tüketimimizin ve israfımızın da payı yok mu dersiniz? Bizler aklımıza ne düşerse, nefsimiz neyi arzu ederse ona sahip olmak için tarifi zor bir hırs ve ihtiras içinde bulunurken
bu halimiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin canının çektiği ve arzu ettiğin her şeyi yemen şüphesiz israftır hadisiyle ne derece bağdaşıyor dikkatlerinize sunmak isteriz. Çoğu zaman iki öğün yemekle gününü geçiren Hazreti Peygamber'in Ademoğlu karnından daha şerli bir kap doldurmamıştır. İnsana belini doğrultacak birkaç lokma yeter. Yemek yediğinde midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içmeye, üçte birini de nefes almaya ayırsın uyarısını göz önüne aldığımızda, günde üç öğün tıka basa doldurduğumuz midelerimizin besinleri vücuda yarar sağlayacak şekilde hazmetmek yerine, içerisine yakıt atılan bir fırın işlevi gördüğü ve nefsi azgınlaştırıp tamahkar bir hale getirdiği gerçeğini idrakle yükümlü olduğumuzu unutmamalıyız. İnsanın nefsi doymak bilmeyen, sonsuz ve sınırsız istekleri olan bir yapıya sahiptir. Fakat insanın içinde bulunduğu dünya ve dünyada bulunan kaynaklar asla sonsuz ve sınırsız değildir. İnsanın sınırlı ömründe nefsinin sınırsız isteklerine kavuşabilmesi için çaba sarf etmesi, beyhude bir uğraştan başka bir şey değildir. Bu anlamda kişinin nefsinin heva ve hevesleri peşinde koşması da insanın nefsini israf ettiği anlamına gelmektedir. Aynı şekilde aklı ve kalbi Allah Celle Celaluhu unutturacak, kulluk bilincinden uzak düşüncelerle doldurmak da bunların israf edilmesi anlamına gelmektedir. Paramızı helal olmayan yerlere harcamak, helal olsa dahi ihtiyaçtan fazlası israf olduğu gibi, vücudumuzu insanlığa fayda sağlamayacak iş ve uğraşlarla meşgul etmekte bedenimizi israf etmemize yol açacaktır. Elektrik, su, kamu kaynakları, devlet araç ve gereçlerinin kullanımında ve toplumu ilgilendiren alanlarda yapılan israfsa, hem kul hakkına hem de kişinin israftan ötürü günaha dalmasına, bunun neticesinde ise müflis olmasına sebebiyet vermektedir. Aldandığımız ve ahiret günü hesabını vermekte oldukça zorlanacağımız iki nimet vardır ki, bunlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde ifade ettiği üzere sağlık ve zamandır. İnsan zamanı varken ve sağlığı yerindeyken ebedi alem için yatırımını yapmalı ve kendisine bahşedilmiş olan ömür nimetini gereksiz yere harcamamalıdır. Ömrümüzü nerede ve ne şekilde geçirdiğimizden, vücudumuzu ne şekilde yıprattığımızdan hesaba çekilmedikçe ilahi huzurdan ayrılamayacağımıza göre bu iki nimetin hakkını tam anlamıyla vermemiz, sorgu ve hesabımızın kolay geçmesi açısından bize fayda sağlayacaktır. Vakit geçirmek, zaman öldürmek ve oyalanmak gibi söz öbekleri İslam'ın tasarruf anlayışına uymayan kavramlardır. Öldürülmesi en çok bize zarar verecek olan bir kavram olarak zaman, genellikle keşkelerin ve ikinci bir şansım daha olsaydı ile başlayan cümlelerin vazgeçilmez ögesi olduğu gibi pişmanlıkları bağrında saklayan bir mefhumdur. Bu husus Kur'an'da da şöyle yer almaktadır. Ah keşke bizim için dünyaya bir dönüş daha olsa da müminlerden olsak. Şuara 102. Bu Kur'an'ın iman etmeyenler için kullandığı bir ifadesi olmakla beraber bu mesaj aynı zamanda zaman kavramının bir Müslüman içinde içi boş bir kavram haline gelmemesi gerektiği hakikatini Müslümana iletmektedir. Zira iki günü birbirine eşit olan ziyandadır uyarısına kulak veren her Müslümanın zamanını dünya ve ahiret için hayırlı işlerde kullanması her bakımdan fayda sağlayacaktır.
İnsanoğlu maddi imkan ve kaynakları kullanma hususunda savurgan ve sınır tanımayan bir tutum sergilediği gibi sevinç, üzüntü, taraftarlık ve benzeri gibi konularda da son derece müsrif bir tablo ortaya koymaktadır. İnsan sevgiyi ve sevinci israf etmemelidir. Sahip olduğu varlıklar, mal ve mülk neticesinde açığa çıkan sevinci, eğlence ortamlarında kendini dağıtarak değil, nimetlere şükrederek secdelerde göstermelidir. Aynı şekilde Allah Celle Celaluhu'nun emriyle dar-ı beka eyleyen sevdiklerinin ardından da feryat figan edip yaka paça yırtmak yerine verenin de alanın da Allah Celle Celaluhu olduğunu bilerek sabır ve tevekkül göstermesi gerekmektedir. İnsan bir futbol takımına gösterdiği sevgi ve ilginin kat kat fazlasını dinine, ailesine, peygamberine göstermiyorsa, desteklediği takımın maç saatini asker yolu bekleyen bir anne gibi bekliyor ama ezanlar okunduğu halde davete icabet edip namaza durmuyorsa, gönlünü, kalbini, ruhunu, sevgi ve özlemini israf ediyor demektir. Yine bu misalden olmak üzere sokaklarda, caddelerde, park ve kafelerde zamanlarını heva ve hevesleri doğrultusunda dinin sınırlarını hiçe sayarak geçiren gençler, ilim sohbetlerinden, Kur'an halkalarından bir haberseler, israfla ömürlerini heba ediyorlar demektir. Televizyon ve bilgisayarın başından kaldıramadığımız çocuklarımız, ana babalarıyla zaman geçirmedikleri, sevgi ve huzur ortamından uzak kalıp, hayatı sadece maddi şeylerden, sanal ortamdan ibaret sanarak büyüdükleri için, maalesef israf içerisinde bir anlayışla hayatlarına yön vermektedirler.

Nelerin israf olabileceğine dair yukarıda ifade etmeye çalıştığımız hususlar, israfın ne denli tehlikeli bir hastalık olduğunu gözler önüne sermektedir. Müslümanlar olarak bu hastalığın tedavisinde aktif rol almak her bireyin dini bir vazifesidir. İsrafın haram olduğunu bilip haramlarla mücadele etmenin cihat cümlesinden olduğu bilinciyle hareket edildiğinde yaraya merhem olma noktasında ilerleme kat edileceği muhakkaktır. Müminin üzerine düşen görev, tüketim ve harcamalarında savurganlık ve aşırılıktan kaçınıp, cimrilik de etmeden itidal ve iktisadı kendine şiar edinmesi olacaktır. Nitekim kamil iman sahibi kimselerin özellikleri sayılırken, Kur'an'da ve harcadıkları zaman ne israf ederler ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisinin arasında dengeli olur buyurulmuştur. Bu bağlamda israf hastalığının sadece maddi açıdan değil, manevi açıdan da insanlığın kurtuluş bulmasının önündeki en büyük engellerden biri olduğunun farkına varılması, nefsimizin ve neslimizin tezkiye ve ihyası için önem arz etmektedir. Herkesin adil bir şekilde istifade edebileceği bir dünya için israftan kaçınılması, Rabbimizin emir ve yasakları doğrultusunda Hazreti Peygamber'in bu konudaki tavsiyelerine uygun bir hayat yaşanması, akl-i selimin onaylayacağı bir davranış olacaktır. Yeme içmeyi helal, İsrafı ise haram kılan Allah'ın israf edenleri sevmediğini unutmamak, onun sevgisine layık olmak elbette en büyük bahtiyarlıktır.

0: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
1: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
2: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
3: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da mürdüm erik 34.99, çekirdeksiz üzüm 59.99, şeftali 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
8: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.

0: Reklamları dinlediniz. Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
1: daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: 103.2 Özel FM.
1: De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Allah kime hidayet verirse o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamazsın. Ve biz o kafirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde yüzleri üstü sürünerek dirilteceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Ateşi dindikçe onun ateşini artırırız. Bu onların cezasıdır.
3: Özel FM.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

biter kederim. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım benim. Andıkça adını biter kederim.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım, uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
3: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
6: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kırmızı biber 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 2361. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
12: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
13: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 11.
16: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
17: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kıyamet, yani dirilme vaktini yalnız O bilir. Onun bilgisi ve izni olmaksızın ne bir meyve tomurcuğundan çıkabilir, ne herhangi bir dişi hamile kalabilir, ne hamile olan biri yavrusunu doğurabilir. Gün gelir, neredeymiş bana ortak saydığınız putlar diye nida eder de müşrikler, içimizden buna şahitlik edecek bir tek kişi bile olmadığını sana arz ederiz derler. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ. Böylece daha önce ibadet ettikleri putlar kendilerini terk eder, müşriklerde kaçacak yer kalmadığını anlarlar.

İnsan mal mülk istemekten usanmaz. Ama kendisine maddi sıkıntı dokununca hemen yeyse düşer, ümitsiz olur.

Kendisine uğrayan bir sıkıntıdan sonra tarafımızdan ona nimet tattırırsak, bu benim hakkımdı zaten. Kıyametin geleceğini de pek zannetmem. Ama olur da müminlerin dediği gibi Rabbimin huzuruna götürülecek olsam bile, onun yanında en güzel ne varsa o da benim olur. Hiç tereddüdünüz olmasın, der. Biz elbette o kâfirlere dünyada yapmış oldukları her şeyi tek tek bildireceğiz ve onlara şiddetli bir azap tattıracağız.

0: Biz insana nimet verdiğimizde o şükürden yüz çevirir, başını alır uzaklaşır. Fakat kendisine sıkıntı dokununca bir de bakarsın uzun uzun yalvarır durur.
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ ف۪ي شِقَاقٍ بَعِيدٍ
0: Artık söyleyin bakalım, eğer bu Kur'an Allah tarafından gönderilmiş de siz bunu ret ve inkar etmişseniz, o takdirde haktan iyice uzaklaşmış olan sizlerden daha sapık kim olabilir?

0: الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
1: Evet, biz ileride onlara delillerimizi gerek dış dünyada gerek kendi öz varlıklarında göstereceğiz. Ta ki Kur'an'ın Allah tarafından gelen gerçeğin ta kendisi olduğu onlar tarafından da iyice anlaşılacak. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?

0: Ama dikkat edin ki onlar Rablerine kavuşma hususunda şüphe içindedirler. İyi bilin ki O her şeyi ilmi ve kudretiyle kuşatmıştır. Şura Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 53 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: O üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim olan Allah, böylece sana da, senden önceki Resullere de buyruklarını vahyeder.
1: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
0: Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. O yüceler yücesidir, pek büyük.

Öyle ki neredeyse gökler üstlerinden yarılacaklar. Melekler Rablerini överek tenzih ve takdis eder ve yerde bulunanlar için mağfiret dilerler. İyi bilin ki Gafur ve Rahim O'dur. Affı, merhamet ve ihsanı pek bol.

Allah'tan başka bir takım hamiler, veliler edinenlere gelince, Allah onları daima gözetleyip kontrol etmektedir. Sen onlar üzerinde yönetici değilsin.

Böylece sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, sen ana kent olan Mekke ile bütün etrafını uyarıp irşad edesin ve gerçekleşeceğinde hiç şüphe olmayan mahşer günündeki büyük buluşmayı haber veresin. O ne müthiş manzara! Bir kısım cennette, bir kısım alevli cehennemde.

0: في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.
1: Eğer Allah dileseydi bütün insanları aynı dine bağlı tek ümmet yapardı. Ama o insanların hak etmelerine göre dilediği kimseyi rahmetine dahil eder. Zalimlerin ise ne hamileri ne de yardımcıları vardır.

Gerçek bu iken, bilakis onlar, Allah'tan başka bir takım hamiler edindiler. Olacak iş midir bu? Hami ancak Allah'tır. Ölüleri diriltecek de O'dur. Ve O her şeye kadirdir.

Hangi hususta ihtilaf ederseniz bilin ki onun hükmü Allah'a aittir. İşte Rabbim olan Allah budur. Ben de yalnız ona dayanır ve güvenir, ona yönelip gönül veririm.

0: O gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendi nefislerinizden eşler yarattığı gibi, davarlara da eşler yarattı. O bu düzen içinde sizi üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
1: لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
0: Göklerin ve yerin hazinelerinin anahtarları onun yanındadır. Dilediğinin nasibini bollaştırır, dilediği kimsenin nasibini daraltır. Çünkü o her şeyi bildiği gibi her duruma en uygun olanı da bilir.

O, dini doğru anlayıp hükümlerini uygulayın ve o hususta tefrikaya düşmeyin diye, din esasları olarak Nuh'a emrettiğini, hem sana vahyettiğimizi, keza İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya emrettiğimizi sizin için de din kıldı. Senin insanları davet ettiğin esaslar, müşriklere çok ağır gelmektedir. Halbuki Allah, dilediği kullarını bu din için seçer ve gönülden kendine yöneleni doğru yola iletir.

Geçmiş ümmetler ancak kendilerine buna tefrikanın haram olduğuna dair bilgi ulaştıktan sonra sırf aralarındaki ihtiras ve haset yüzünden bölündüler. Daha önce Rabbin tarafından yürürlüğe konulan vaat, yani cezayı belirli süreye, kıyamete kadar erteleme sözü olmasaydı, onların işleri çoktan bitmişti bile. Ehli kitaptan sonra kitaba varis kılınanlar, Mekke halkı, onun hakkında derin bir şüphe içindedirler.

Onun için sen durma, Hakk'a davet et ve sana emredildiği tarzda dosdoğru ol. Sakın onların keyiflerine uyma ve şöyle de: Allah hangi kitabı indirmişse ben ona inandım. Hem bana aranızda adaletle hükmetmem emri verildi. Allah bizim de sizin de Rabbinizdir. Bizim işlerimizin sorumluluğu bize, sizinkilerinki ise size aittir. Bizimle sizin aranızda bir tartışma sebebi yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Hepimiz de onun huzuruna götürüleceğiz.

İnsanların çoğu dine daveti kabul edip girdikten sonra Allah'ın dini hakkında hala ileri geri tartışanların itirazları Rableri yanında boştur. Onlara büyük bir gazap ve şiddetli bir azap vardır.

Allah hakkı bildirip ikame etmek için kitabı ve adalet ölçüsünü indirmiştir. Hep gerçeği bildiren o kitabın bildirdiği kıyamet, ne bilirsin belki de yakın olabilir.

0: في الساعة لفي ضلال بعيد.
1: Kıyamet yani dirilme saatinin gelmesini aceleyle isteyenler ona inanmayanlardır. Müminler ise onun gerçekten vaki olacağını bilir ve ondan kaçınırlar. Kıyamet hakkında münakaşa edenler haktan ve gerçekten çok uzak, derin bir sapıklık içindedirler. Allah!

0: Allah kullarına büyük lütuf sahibidir. Dilediği her kulunu bir türlü rızıklandırır. O pek kuvvetlidir. Üstün kudret sahibidir.
1: مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ

Kim ahiret mahsulü isterse, onun ürünlerini fazla fazla arttırırız. Kim de sırf dünya menfaati isterse, ona da ondan veririz. Ama ahirette onun hiç nasibi olmaz.

0: كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: Yoksa Yüce Allah'ın izin vermediği bir takım şeyleri kendilerine din diye kabul ettirmek isteyen putları mı var? Şayet Allah'ın cezayı ertelemeye dair hükmü olmasaydı, işleri çoktan bitirilmişti. Zalimlere elbette gayet acı bir azap vardır.

Büyük duruşma günü zalimlerin kendi yaptıkları işlerden bucak bucak uzak durup korkudan titrediklerini görürsün. Halbuki çare yok. Onların cezası tepelerinin üstünde durmaktadır. İman edip makbul işler işleyenler ise cennet bahçelerindedirler. Rableri yanında, cennette istedikleri ne varsa kendilerine verilecektir. İşte bu da pek büyük bir lütuftur.

0: أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور.
1: İşte bu Allah'ın iman edip makbul ve güzel işler yapan kullarına verdiği mutluluk müjdesidir. De ki, ben bu risalet ve irşat hizmetinden ötürü sizden akrabalık sevgisinden başka beklediğim hiçbir karşılık yoktur. İşte kim böyle bir sevgi olsun, başka iyi işler olsun gerçekleştirirse, biz de onun o iyiliğinin sevap ve mükafatını kat kat arttırırız. Çünkü Allah gafurdur, şekürdür, çok affedicidir, kullarının az işlerini fazlasıyla ödüllendirir.
0: اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَاِنْ يَشَئِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
1: Yoksa senin hakkında Allah adına yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı imha eder, hakkı ise indirdiği kitapla kuvvetlendirir. Gerçekten o kalplerin içinde ne varsa bilir.

0: O'dur ki kullarının tövbesini kabul eder, günahlarını affeder. Hem sizin bütün yaptıklarınızı da bilir.
1: وَيَسْتَجِيبُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ.
0: Hem iman edip makbul ve güzel işler yapanların dualarına karşılık verir, hatta lütuf ve ihsanından onların ödüllerini arttırır. Kafirlere ise şiddetli bir azap vardır.
1: وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ

0: Eğer Allah kullarına rızık ve imkanları bol bol yaysaydı, onlar dünyada azarlardı. Lakin O, bu imkanları dilediği bir ölçüye göre indirir. Çünkü O, kullarından haberdar olup, onların bütün yaptıklarını ve yapacaklarını görmektedir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَل۪يُّ الْحَم۪يدِ
0: O'dur ki, insanlar artık ümitlerini kestikten sonra yağmur indirir, rahmetini her tarafa yayar. O, gerçek dost ve hamidir. Bütün övgülere ve hamdlere layıktır.

0: Siz kaçmakla Allah'ın cezasından kendinizi kurtaramazsınız. Sizin Allah'tan başka ne haminiz ne de yardımcınız vardır.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ

Denizlerde dağlar gibi akıp giden gemiler de onun kudretinin ve hikmetinin delillerindendir. Eğer o dilerse rüzgarı durdurur, gemiler de denizin üstünde durak kalır. Elbette bunda sabrı ve şükrü bol olanlar için alacak ibretler vardır. Yahut işledikleri günahlar sebebiyle o gemileri batırır. Günahların birçoğunu da affeder. Böyle yapmasının bir sebebi de ayetlerimiz hakkında tartışanların kaçacak bir yerleri olmadığını onlara bildirmektir.

Size verilen ne varsa hep dünya hayatının geçici metaıdır. Allah'ın yanında ahirette olan nimetlerse iman edenler ve Rablerine güvenenler için hem daha değerli hem de devamlıdır.

Onlar öyle kimselerdir ki, büyük günahlardan ve hayasız çirkin işlerden kaçınırlar. Kızdıkları zaman öfkelerini yutar, karşıdakinin kusurlarını affederler.

0: Onlar öyle kimselerdir ki, Rablerinin çağrısına kulak verip, namazı hakkıyla ifa ederler. İşlerini istişare ile yürütürler. Kendilerine nasip ettiğimiz imkanlardan hayırlı işlerde sarf ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ
0: Onlar o kimselerdir ki, zulme uğradıklarında yardımlaşıp haklarını alırlar.

0: Ama unutmayın ki haksızlığın karşılığı yapılan haksızlık kadar olabilir. Fazlası helal olmaz. Bununla beraber kim affeder, haksızlık edenle arasını düzeltirse, onun da mükafatı artık Allah'a yaraşan tarzda olur. Şu kesindir ki Allah zalimleri sevmez.
1: وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ
0: Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa, bunlara hiçbir sorumluluk yoktur.
1: اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
0: Sorumlu olanlar ancak insanlara zulmedenler ve ülkede haksız yere başkalarının hukukuna saldıranlardır. İşte böylelerinin hakkı gayet acı bir azap.

0: budur.
1: Her kim dişini sıkarak sabreder ve kusurları affederse, işte onun bu hareketi ancak büyüklere yaraşan örnek davranışlardandır.

0: kimi şaşırtırsa, artık ondan sonra kendisini koruyacak kimse bulunamaz. O zalimlerin azabı görünce, imanlı kul olmak için, acaba geri dönme imkanı var mıdır, dediklerini görürsün.
1: Evet.

Onları uğradıkları zilletten dolayı boyunları bükük, yürekleri titrer vaziyette cehennemin önüne getirildiklerinde korkudan sadece göz ucuyla ateşe baktıklarını fark edersin. Müminler ise bu manzara karşısında en büyük kayba uğrayanlar hem kendilerini hem de ailelerini kıyamet gününde hüsrana sürükleyenlerdir derler. İyi bilin ki zalimler devamlı bir azap içindedirler.

Kendilerine Allah'tan başka yardım edecek dostları da yoktur artık. Allah kimi şaşırtırsa artık onun için hiçbir kurtuluş yolu yoktur.

Allah tarafından gelecek ve geri çevrilmesi mümkün olmayacak olan gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısını kabul edip ona dönün. Yoksa o gün ne sığınacak bir delik bulabilirsiniz ne de yaptıklarınızı inkara bir çağrı.

Eğer bu çağrıya sırtlarını dönerlerse, hoş biz de seni üzerlerine bekçi göndermedik ya, senin görevin sadece tebliğidir. Biz insana tarafımızdan bir nimet tattırırsak, o ferahlar, şımarır. Ama başlarına yine kendi işledikleri hatalar sebebiyle bir sıkıntı gelirse, insan hemen nankörleşir.

Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlat, dilediğine erkek evlat verir. Yahut kızlı oğlanlı olarak her iki cinsten karma yapar. Dilediğini de kısır bırakır. O her şeyi mükemmel bilir, her şeye kadirdir.

bir insana ancak vahiy yoluyla veya bir perde arkasından hitap eder. Yahut ona kendi izniyle dilediğini vahyedecek bir elçi gönderir. Çünkü o yüceler yücesidir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

İşte böylece sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Halbuki sen daha önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Lakin biz onu kullarımızdan dilediklerimize doğru yolu gösteren bir nur kıldık. Sen gerçekten insanlara doğru yolu gösterirsin.

0: Yani göklerde ve yerde bulunan her şeyin sahibi olan Allah'ın yolunu gösterirsin. İyi bilin ki bütün işler eninde sonunda Allah'a döner. Zuhruf Suresi. Mekki olup ayet sayısı 89'dur. Zuhruf, altın, mücevher demektir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Açık olan ve gerçekleri açıklayan bu kitaba yemin olsun.
1: İnna ce'alnâhu Kur'ânen arabiyyen le'allekum ta'qilûn.
0: Biz düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.
1: Ve innehu fî ummil kitâbi ledeynâ le'aliyyun hakîm.
0: O bizim nezdimizdeki ana kitapta saklı olup çok yücedir, hikmet doludur.
1: اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ.
0: Siz haddi aşan bir topluluksunuz diye bu hakikatli mesajla sizi uyarmaktan vaz mı geçeceğiz? Bu mümkün değil.
1: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ.
0: Daha önce gelip geçmiş nesillere nice elçiler gönderdik.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Onlara hiçbir nebi gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar.
1: فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطُشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ.
0: Biz bunlardan, senin Mekkeli muhataplarından daha kuvvetli olan toplumlar helak ettik. Nitekim öncekilerin kıssaları geçmiştir.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ

0: Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka onları o aziz ve hakim, o mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi yarattı derler.
1: اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ ف۪يهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
0: O yaratıcıdır ki, yeryüzünü sizin için beşik gibi yapmış ve yol bulmanız için yerden yollar ve geçitler var etmiştir.

0: Gökten bir ölçüye göre su indiren de O'dur. Biz O'nunla ölü bir ülkeye hayat veririz. İşte siz de mezarlarınızdan öyle çıkarılacaksınız.
1: وَالَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ
0: Bütün çiftleri yaratan, binmeniz için gemileri ve hayvanları var eden de O'dur.

0: Ta ki onların üstüne binerken Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve şöyle diyesiniz: bunları bizim hizmetimize veren Allah yüceler yücesidir. Her türlü eksiklikten münezzehtir. O lütfetmeseydi biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz sonunda Rabbimize döneceğiz.
1: وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّب۪ينٌ
0: Öyleyken müşrikler tuttular, kullarından bir kısmını onun cüz'ü, parçası saydılar. Gerçekten insan çok nankördür.
1: اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَن۪ينَ
0: Ne o? Yoksa o, yaratıklarından aklını sıra kızları kendisi evlad edindi de, o değerli oğulları size mi ikram etti?
1: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
0: O müşriklerden her biri, Rahman'a yakıştırdığı kız çocuğunun dünyaya geldiği haberini alınca, birden yüzü mosmor kesilir, kederinden yutkunur durur.
1: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُب۪ينَ
0: Onlar iddialarınca süs içinde yetişen ve tartışmada meramını kuvvetle anlatamayan kızları mı Allah'a isnat ediyorlar? Oysa insanın en değerli saydığı şeyi mabuduna vermesi gerekir.

Rahman'ın kulları olan melaikeyi de dişi saydılar. Ne o, onların yaratıldıkları sırada hazır mı bulundular? Onların bu iddiaları yazılacak ve bundan ötürü onlar sorguya çekileceklerdir.

0: Bir de dediler ki, eğer Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık. Aslında onların ciddi bir bilgileri yoktur. Onlar sırf kafadan atıyorlar.
1: اَمْ اَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ
0: Yoksa bizim onlara daha önce verdiğimiz bir kitap varmış da, onlar buna mı sarılıyorlar?
1: بَلْ

Hayır, ne bilgileri var ne kitapları. Sadece şöyle derler: biz babalarımızı bir dine bağlanmış gördük, biz de onların izlerinden gidiyoruz. وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي

İşte böylece senden önce uyarıcı bir elçi gönderdiğimiz hiçbir şehir yoktur ki, oraların varlıklı kişileri, biz babalarımızı bir dine bağlanmış gördük, biz de onların izlerine uyduk, demiş olmasınlar.

0: Peygamber onlara, peki size babalarınızın bağlandığı dinden daha doğrusunu getirmişsem, yine de sürüp gidecek misiniz? Deyince onlar, şunu bilin ki dediler, biz sizinle gönderilen mesajı reddediyoruz.
1: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
0: Bunun üzerine biz de onlardan müminlerin intikamını aldık. İşte bak, peygamberlere yalancı diyenlerin sonu nasıl oldu gör.

Bir vakit İbrahim babasına ve halkına şöyle dedi: Bilin ki ben sizin taptıklarınızla her türlü ilişiği kestim. Ben ancak beni yaratana ibadet ederim. O bana yol gösterecektir. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ O bu sözü hakka dönsünler diye gelecek nesillere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı.

0: Ama bu gerçek kendilerine gelince, bu sihirdir, biz bunu kabul etmeyiz, dediler ve eklediler. Bu Kur'an, bu iki şehirden büyük bir adama indirilseydi ya,
1: اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ

Senin Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Halbuki bu dünya hayatında onların maişetlerini aralarında taksim eden, bir kısmının diğer kısmını çalıştırması için kimini kimine üstün kılan biziz. Senin Rabbinin rahmeti ise onların topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır.

0: Eğer bütün insanların dinsizliğe imrenecek bir tek ümmet haline gelme mahsuru olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri, evlerinin kapılarını, üzerine kurulacakları koltukları hep gümüşten yapardık. Onları altına mücevhere boğardık. Fakat bütün bunlar dünya hayatının geçici metaından ibarettir. Ahiretse Rabbinin nezdinde Allah'a karşı gelmekten sakınanlara mahsustur.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Gülberek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Nebevikitap.com, sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
12: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
15: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
19: Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve netûbü ileyh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur: onlar boş şeylerden yüz çevirirler. Müminun Suresi 3. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu teknoloji ve sanal şeytanların şerridir. Şeytan aleyhillâne her devirde insanlara değişik şekillerde musallat olmuştur. Bazı kavimlere sihircilikle, bazılarına putçulukla, bazılarına ölçü ve tartıyla, bazılarına homoseksüellikle ve daha değişik şekil ve yollarla musallat olmuştur. İşte bu zamanın insanlarına da klasik musallat olma şekilleriyle beraber teknolojiyle musallat olmuştur. Sesli, başlangıçta sesli ve görüntülü olan radyo, teyip ve televizyonla ilk hamlelerini gerçekleştirip birçok insanı yoldan çıkarmış ve halen de çıkarmaya ve saptırmaya devam ediyor. İslam toplumunun ahlakını bozup hayasızlaştıran en hızlı ve en tehlikeli teknoloji aleti televizyondur. Başlangıçta toplumun hassasiyetlerine dikkat edilerek yapılan yayınlar zamanla bozulup ve bozmaya devam ederek şeytanın istediği bir kıvama getirildi. Belki de bu kadar bozulmayı ve hayasızlığı şeytan bile beklemiyordu. Ve maalesef bugün televizyon birçoğumuzun hayatının vazgeçilmez bir parçası olmuş durumdadır. Hayatımızın en değerli anlarını çalan, muhabbetimizi, dostluğumuzu, ahlakımızı, örfümüzü, kadınlarımızı, çocuklarımızı ve hulasa bizi bozup, bizi tembelleştiren en tehlikeli alet ve teknoloji aleti televizyondur. Ve Allah'ın hükümlerinin toplumdaki hayata hakim oluncaya kadar da en tehlikeli olmaya devam edecektir. Televizyonun tehlikesi devam ederken onunla beraber bilgisayarlar, cep telefonları ve diğer teknolojiler baş döndürücü bir hızla yayılmaya başladı. Ve insanları bir bir avlayıp kendisine esir hale getirdi. Bugün cep telefonu ve bilgisayarı olmayan insanların sayısı çok azdır. Bir hanede neredeyse cep telefonuna sahip olmayan fertlere rastlamak mümkün değildir. Kendilerini duyarlı Müslüman kabul eden ailelerde bile 10-12 yaşlarındaki çocukların lüks cep telefonlarına sahip olduklarını görüyoruz. Bilgisayar ve tabletlerinin olduklarını görüyoruz. Çocuklar ta küçük yaşlarda bu aletlere alıştırılıyor ve bu aletlerin tiryakisi hale getiriliyor. Bu aletlerin yaydığı radyasyon gibi zararlar bir yana, babaya çıkan maddi faturalar bir yana, çaldığı zamanlar başka bir yana. Öncelerde bu aletleri kullanırken görülen zararlar sadece bu aletlerin kapasitesi ve işlevlerinin sınırı kadarken şimdilerde had safhaya ulaşmıştır. Allah'ın uzattığı ipe mukabil Amerika'nın uzattığı internet ipi bu aletleri daha da cazip bir hale getirdi. İnsanlar artık dertlerinin çaresini Amerika'nın uzattığı bu ip vasıtasıyla aramaya başladılar. Nefislerini ve şehvetlerini bu vasıtalarla tatmin etmeye başladılar. Dertlerini ve sırlarını bu aletlere dökerek gündeme getiriyorlar. Dostlarını ve evlenecekleri insanları bu aletler vasıtasıyla arayıp bulmaya çalışıyorlar. Sanal alem dedikleri bu alemde dolaşan gençler bu alemde toz pembe hayaller peşinden koşarken yalan vaatlerin kurbanları olarak gerçek hayatta acı faturalar ödemek zorunda kalıyorlar. İnternet vasıtasıyla temellerini attıkları yuvaların yine internet vasıtasıyla yıkıldığını görmekteyiz. Yani çoğu yine internet vasıtasıyla yıkılıyor. Çünkü gençler bir defa bu aleme alıştılar. Dolayısıyla bundan vazgeçmemeleri kendilerini yeni bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıyor. Tabii ki sadece gençler bu tuzaklara düşmüyorlar. Yaşını başına almış birkaç çocuk veya birkaç toruna sahip insanlar da bu tuzaklara düşebiliyor ve buna şahit oluyoruz. Yıllarca emek verdikleri sıkıntılar ve yokluklar içinde acı ve tatlı günlerini paylaştıkları aile yuvaları internet şeytanı yüzünden yıkılabiliyor. Başlangıçta çocukları için eve sokulan televizyon, bilgisayar, internet gibi aletler sonradan anne ve babaların da başına bela oluyor. Televizyon aletinde gördükleri kötü örnekleri cep telefonu ve bilgisayar aletiyle gündeme getiriyorlar, hayatın içine sokuyorlar. Netice olarak erkeğin veya kadının kendisine haram olan bir başkasıyla mesajlaşıp chatleşmeleri yuvaların çatlamasına ve yıkılmasına sebep oluyor. Yılların yuvası internet yüzünden yerle bir oluyor. Evet kardeşlerim, ne yazık ki bazı faydaları olsa da bu soğuk teknolojiler sıcak yuvaların soğumasına, dostlukların ve misafirliklerin bitmesine maalesef sebep oluyor. Aynı evin içinde fertler birbirinden çok uzak yaşıyorlar. Anne ve baba televizyon başında, oğlan sanal alemde, kız mesajlaşmada. Hepsi ayrı ayrı alemlerde, hepsi ayrı ayrı zevklerde, hepsi ayrı ayrı şeylerde zevk almaktadırlar. Ne oğlan babasıyla muhabbette, ne kız anasıyla muhabbetleşmede. Evin sobası veya peteği yanıyor, odalar sıcacık ama ortam buz gibi soğuk. Değerli Müslümanlar, kendimize ve ailemize, çocuklarımıza dikkat edip sahip çıkalım. Mümkün mertebe internetten uzak durmaya çalışalım. Unutmayalım ki internet demek kendimizi Amerika'ya teşhir etmek demektir. Kendi elimizle kendi bilgilerimizi Amerika'nın internet deposuna atmak demektir. İnternet demek Amerika'yı güçlendirmek demektir. Bugün Müslümanlar kendilerine Facebook dedikleri sayfalar açarak kendi çalışmalarını, resimlerini, bilgilerini, dostlarını ve kendi özellerini oralarda teşhir ediyorlar. Bu sayfalara sadece kendi dostlarının girmesine izin verirken, yani şifrelerini sadece kendi dostlarına verirlerken, aslında bunları Amerika'ya teşhir ettiklerini unutuyorlar. Değerli kardeşlerim, internetin bir başka tehlikesi de samimi Müslümanların ihlas ve takvasını köreltip onları riyaya kaydırmasıdır. Ben bu işlerden anlamıyorum ama duyduğum kadarıyla insanlar bu Facebook sayfalarında bir şeyler yazıp çiziyorlarmış. Yazı, şiir, yorum gibi şeyler paylaşıyorlarmış. Sonra da kaç kişi bunları okumuş, beğenmiş ve yorum yapmış diye takip ediyorlarmış. Onların diliyle söyleyecek olursak şu kadar kişi tıklamış diyorlar. Eğer çok kişi bu sayfalara girip bakmışsa aşırı şekilde tıklama rekoru diyorlarmış. İşte bu tıklamaların büyüsüne kapılan Müslümanların falanca bunu çok beğendi, feşmanca bunu sayfasında paylaştı diye kendi çalışmaları ve paylaşmalarıyla övünüp riyaya düşmesi mümkün hale geliyor. Bir de bakıyorsun ki kişi internet alimi, internet müştehidi, internet tebliğcisi ve internet mücahidi olarak gösteri dünyasında yerini almış oluyor. Elbette ki kendilerini riyaya kaptırmadan bu işi yapanları tenzih ederiz. Bazen de şeytanın tıklamasının peşine kapılan bazı Müslümanlar oyun ve eğlencelere kendini kaptırıp zamanını televizyon başında, bilgisayar başında veya cep telefonuyla oyun oynayarak öldürebiliyorlar. Cep telefonu operatörlerinin cazibeli reklamlarına aldanan bazı Müslümanlar kendi kendilerine interneti zaruret göstererek telefonlarına internet paketi alabiliyorlar. Zaruret olsun olmasın, bir de bakıyorsun ki birçok Müslümanın cep telefonunda internet paketi var. Muhterem Müslümanlar, bizler elbette ki teknolojiye karşı insanlar değiliz. Müslümanlara lazım olan her caiz teknolojiyi kullanmak elbette ki Müslümanların hakkıdır. Ama caiz de olsa her teknoloji aletinin getirisini ve götürüsünü iyi hesap etmek lazımdır. Bizim için gerçekten zaruret midir, faydalı mıdır, zararlı mıdır veya israf mıdır diye bunu çok iyi hesap etmek gerekmektedir. Ayrıca internetin kapısını tıkladığımız kadar tefsirlerin, hadis, fıkıh, siyer, akaid ve diğer kitapların kapısını tıklıyor muyuz diye de inceden ince bir muhasebe yapmayı unutmamalıyız. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizi teknolojinin zararlı yönlerinden muhafaza eylesin. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh ve ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.
20: Rabbim kesin olarak şunları emretti: ancak kendisine ibadet edin. Anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri domates 19.99, kıvırcık 29.95, soğan 29.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Her türlü

0: Üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
0: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Allah'a.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Yol ayrımı. Alışılagelmiş, yürürlükte olanın sıkıntı vermeye başlaması veya neye karar kılacağında tereddüt gösterilmesi durumlarında mevcudu muhafaza artık imkanlı görünmeyen hallerde yeni şıklardan birini tercih etmek veya yeni bir tarz ve metot geliştirmek diye anlamak da mümkündür. Riske girmek veya tehlikeleri göğüslemek ile yol ayrımı farklıdır. Yol ayrımı, belirsizlikten kurtulmak veya yeni bir tarz denemek yahut iki ayrı hususla yüz yüze gelindiğinde birini tercih etmektir. Her insan tekinin, büyük ailelerin, toplumsal yapılanmaların ve devletlerin tarihinde yol ayrımları olmuştur. Hatta medeniyetlerin de yol ayrımları vardır. Demek ki yol ayrımını iki şekilde anlamak mümkündür. Birincisi geliştirme, tekamül ettirme ve yeni ahvale uygunluk kazandırma. İkincisi mevcudu terk edip yeni bir yola girme. Tek düze ve statik hayatlar zamanla yetmez hale gelir ve yeni arayışlar başlar. Uzun ömürlü toplumsal yapılanmalar ve cemiyetler, büyük aileler, güçlü devletler ikinci anlamda yol ayrımına kolay kolay gelmezler. Yol ayrımına sık sık gelen kişi toplum ve devletler, hatta medeniyetler köklü olmayanlardır. Kendini yenilemek isteyen anlayışlar için yol ayrımı yok.

0: yoktur. Sadece kendini geliştirme ve eksikliklerini tamamlama vardır. Medeniyetimiz zaman zaman büyük tehlikelere maruz kalmış, kuşatılmış, yok olma arifesine gelmiştir. Hamdolsun, her seferinde bu tehlikeleri atlatmasını bilmiş, kendini inkar edecek bir yol ayrımına gelmemiştir. Yani Allah'ın çizdiği sırat-ı müstakimi bırakmamıştır. İmanından aldığı güç ve kuvvetle kendini yenilemiş, çağın problemlerini çözer duruma gelmiştir. Fikri, siyasi, iktisadi ve toplumsal yapılanmalarını tüm insanlığa yararlı hale getirmesini bilmiştir. Çağın değişen şartlarını tüm insanlık yararına ve dünyada adaletin sağlanmasına zemin hazırlamış, diğer medeniyet mensupları da bu birikimden yararlanarak insanlıklarını hatırlamışlardır. İslam'ı son ve mükemmel din olarak kabul etmeyen her arayış ve yol sonunda açmaza girecek ve tekrar çıkış aranacaktır. Her yeni arayış başka problemleri beraberinde getirecektir. Son Nebi Hazreti Muhammed ile vahiy noktalandı ve insanlık artık son vahiy ile kainatta hüküm sürmek zorunda kaldı. Bu hal insanlık için iki mana ifade ediyor. A. Vahiy kemale ermiş, insanlar isterlerse vahiy ile irtibatlarını güçlendirerek nebilik vazifesini beşer olarak sürdürecek olmasıdır. Bu vazife bir faiklik değil, bir görev olarak vardır. Tüm insanlık adına iyiliği emretme ve kötülüklerden sakındırma vazifesidir. Burada görev var ama fakat şımarmak yok. Görevini yapacak ve fakat kimsenin başına kalkmayacak, mükafatını Allah'tan bekleyecektir. Tüm insanlık adına fedakarlık yapacak, yerel ve bölgesel anlayış ve yaşayışları var kabul edecek ve fakat bir bölgeye hasredilmeyecek kadar ulvi bir dava güdecek, kendini kayırmayacak. B. İfsat komitesine karşı uyanık olacak ve çağın tüm sorularına ve sorunlarına çare arayacak. Tüm insanlığın, hatta hayvanatın ve nebadatın ve de cemadatın hakkını koruyacaktır. Tüm dinlerin bozulmamış yönlerinin İslam'da olduğunu kavrayacak ve tüm insanların bu dinin etrafında toplanmalarını sağlayacak. Bu sağlayış bir tahakküme dönüşmeyecek, bir kurtuluş hareketi olacak. Bu dinler arası yakınlaşma, medeniyetler ittifakı gibi ucu açık ortak değer anlayışlarıyla asla örtüşmeyecektir. Yüce Allah'ın tüm insanlar için seçtiği dini tekrar bugünün diliyle ve naslara bağlı kalarak izahından ibaret olacaktır. Dünyada olup bitenleri böylece adlandırır ve çareleri bu minval üzere almaya çalışırsak sanırım insanlık insanlığına dönme şansını elde eder. Dünya insanının bu arayışı gerçek din olan İslam hakiki manada anlaşılır ve yaşanır hale gelirse bitecektir. İnsanlık farkına varmadan hızla İslam'dan kaçarak ters yönden İslam'a yaklaşıyor. Sahte medeniyetler ve sahte kurtarıcıların ipliği pazara çıkarılacak ve İslam'ın gerçek veçesi insanlığın yüzünü güldürecektir. Çağımızda iki sıkıntı ile karşı karşıyayız. Birincisi, İslam'ın gerçeği anlaşılmasın diye firavunvari sihirbazlıklar ihdas eden Batı medeniyetinin sahteciliği ve göz boyaması. İkincisi ise İslam adına yine sahte reçetelerin piyasada dolaşmasıdır. Bu iki ayrı illüzyonist anlayışın da sonu yaklaşıyor. Batı emperyalizmi sahtekarlıklarını Doğu despotluğunu öne sürerek örtüyor. Doğu sahtekarları, Batı'nın emperyalizmini abartarak ülke insanını susturuyor. İkisinin de şapkası düştü. Sahtekarlıkları ortaya çıktı. Sıra şimdi iki medeniyete, medeniyetsizliğe meydan okuyacak ve gerçek yolu gösterecek hakiki Müslümanlara ve yol göstericilere gelmiş durumda. İnşallah sıramızı kötü savmayacağız. Yol ayrımı. Kazım Sağlam.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
6: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
7: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
10: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da mürdüm erik 34.99, çekirdeksiz üzüm 59.99, şeftali 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
13: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
14: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
16: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
17: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market, 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
18: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
19: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri, 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
20: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
21: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
22: Reklamları dinlediniz.
23: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
24: Özel FM.
25: www.özelfm.net. özelfm.net.
26: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
1: Allahu Ekber, Allah.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişi.

Kureyşliler Hazreti Ömer'den usanmışlardı. Çünkü onların Medine'den ayrılmalarına engel olurdu. Bu ümmetin başına gelmesinden korktuğum bela başka yerlere dağılmanızdır derdi. Hatta birisi savaşa gitmek için izin isterse, eğer o adam Medine'den çıkmasını yasakladığı muhacirlerden olursa, senin Hazreti Peygamber'le beraber yaptığın savaşlar sana yeter. Bugünkü savaşlar sana bir takım memleketler göstermekten başka bir işe yaramaz derdi. Fakat Hazreti Ömer vefat edip Hazreti Osman halife olunca herkesi serbest bıraktı. Onlar da çeşitli yerlere dağıldılar. İşte ilk gevşeklik ve fitne bundan doğdu. Hazreti Zübeyir, Hazreti Ömer'e gelerek gazveye gitmek üzere izin istedi. Hazreti Ömer, "Evinde otur. Sen Hazreti Peygamber'le beraber gazve yaptın," dedi. Hazreti Zübeyir bunu birkaç defa Hazreti Ömer'den istedi. Hazreti Ömer üçüncü defa veya dördüncü defada "Evinde otur. Allah'a yemin ederim, ben Medine'den çıktıktan sonra senin ve arkadaşlarının Hazreti Peygamber'in ashabını ifsad edeceğini hissediyorum," dedi.

Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber, Ebu Bekir, Ali ve benimle istişare etti. Ebu Bekir, ey Allah'ın Resulü, bunlar amca çocukları, aşiretimiz ve ihvanımızdırlar. Onlardan fidye almanı uygun görüyorum. Onlardan aldıkların kafirler aleyhinde bizim için kuvvet olur. Umulur ki Allah onlara hidayet etsin, onlar da bize yardımcı olsunlar, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ey Hattab'ın oğlu, sen ne dersin, diye sordu. Bense Ebu Bekir gibi düşünmüyorum. Benim düşüncem şudur ki, bana falan adamın, Ali'ye kardeşi Akil'in, Hamza'ya da kardeşi Abbas'ın boyunlarını vurmamızı emredesin. Ta ki Allah Teala müşriklere karşı içimizde bir yakınlık ve acıma duygusu beslemediğimizi bilsin. Bunlar müşriklerin ileri gelen

önderleri ve önderleridir dedim. Fakat Hazreti Peygamber Ebu Bekir'in görüşünü uygun buldu ve müşriklerden fidye aldı. Ertesi gün Hazreti Peygamber'in yanına gittim. Baktım ki Ebu Bekir'le beraber ağlıyor. Ey Allah'ın Resulü, neden ağlıyorsunuz? Eğer ağlanacak bir şey varsa ben de ağlayayım. Eğer ağlayamazsam hiç olmazsa ağlar gibi görüneyim dedim. Hazreti Peygamber, fidye aldıklarından dolayı arkadaşlarımın başına gelen felaket beni ağlatıyor. Yakında duran bir ağacı göstererek, onların başına gelecek felaket şu ağaçtan daha yakın bir mesafeden bana gösterildi dedi. Bunun üzerine Enfal suresinin 67. ayeti nazil oldu.

Hazreti Peygamber Bedir esirleri hakkında sahabilerle istişare etti. Allah sizi onlara galip getirmiştir dedi. Ömer, ey Allah'ın Resulü, onların boyunlarını vur dedi. Peygamber yüzünü çevirdi. Sonra, onlar dün sizin kardeşlerinizdiler. Allah sizi onlara galip getirmiştir deyince Ömer sözünü yine tekrar etti. Peygamber yüzünü çevirdi. Sonra Hazreti Peygamber tekrar bunu söyleyince Ebu Bekir, ey Allah'ın Resulü, bizim görüşümüz onları affetmen, fidyelerini kabul etmen şeklindedir dedi. Böylece Hazreti Peygamber'in yüzündeki üzüntü kayboldu. Onları affetti ve fidyelerini kabul buyurdu. Allah da Enfal suresinin 68. ayetini indirdi.

Abdullah İbni Mesud şöyle anlatıyor. Bedir günü Hazreti Peygamber, esirler hakkında ne diyorsunuz diye ashabıyla istişare etti. Ebu Bekir, ey Allah'ın Resulü, onlar senin kavmin, senin aile efradındır. Hayatlarını bağışla, onlara şefkat göster. Umulur ki Allah Teala tevbelerini kabul eder, dedi. Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, bunlar seni Mekke'den çıkarttılar. Bunlar seni yalanladılar, onların boyunlarını vur, dedi. Abdullah bin Revaha da, ey Allah'ın Resulü, hangi vadide ağaçlar çoksa onları o ağaçlığın içine sok. Sonra o ağaçlığı ateşe ver, dedi. Hazreti Peygamber sesini çıkarmadan çadırına gitti. Sahabilerden bazıları Ömer'in, bazıları da Abdullah'ın dediğini yapacak, dediler. Hazreti Peygamber çadırdan çıkarak, kesinlikle Allah bazı kimselerin bu hususta kalbini sütten daha yumuşak bir şekilde yumuşatmıştır. Bazı kimselerin kalbini de taştan daha katı bir şekilde sertleştirmiştir. Ey Ebu Bekir! Senin durumun Hazreti İbrahim'in durumu gibidir. İbrahim, kim bana tabi olursa kesinlikle o bendendir. Kim bana isyan ederse kesinlikle sen Gafurur Rahim'sin, demişti. İsa aleyhisselam da, eğer onlara azap edersen kesinlikle onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen kesinlikle sen aziz ve hakimsin, demişti. Ey Ömer! Senin durumun da Nuh'un ve Musa'nın durumuna benziyor. Nuh, ey Rabbim! Yeryüzünde kafirlerden hiçbir fert dahi bırakma, demişti. Musa da, ey Rabbimiz! Onların mallarını yere geçir ve kalplerini o kadar sık ki elem verici azabı görmedikçe iman etmesinler, demişti. Sonra, siz fakir kimselersiniz, onlardan fidye alın. Eğer fidye vermezlerse o zaman kafalarını vurun, buyurdu. Ben de, ey Allah'ın Resulü, Sehl bin Beyda hariç, çünkü ben onun İslam'ı sevdiğini duydum, dedim. Fakat Hazreti Peygamber hiçbir şey söylemedi. Bundan dolayı ben çok korktum. O günden önce gökten başıma taş yağacağından korkmamıştım. Sonunda Hazreti Peygamber Sehl bin Beyda hariç deyince huzura kavuştum. Bunun üzerine Enfal suresinin 67 ve 68. ayetleri nazil oldu.

Hendek Savaşı'nda halk şiddetli bir muhasaraya maruz kaldığında Resulullah Gatafan kumandanları olan Uyeyne bin Hısn ile Haris bin Avf el-Mürri'ye haber gönderdi. Askerleriyle beraber Medine muhasarasını bırakıp gittikleri takdirde Medine hurmalarının üçte birini kendilerine vereceğini bildirdi. Resulullah'la onlar arasında sulh bu şekilde cereyan etti. Hatta bir sulhname yazdılar. Fakat daha imzalanmamıştı ve kesin şekli de daha belirlenmemişti. Ancak aralarında bu hususta konuşmalar cereyan etmekteydi. Hazreti Peygamber bu işi yapmak istediğinde iki Sa'd'ı huzuruna çağırdı. Onlara bu işi açtı ve kendileriyle bu hususta istişare etti. İkisi de, "Ey Allah'ın Resulü, bu işi sen mi istiyorsun, yoksa bu yapılması gereken bir ilahi emir midir?" dediler. Hazreti Peygamber, "Ben yapmak istiyorum. Bunun sebebi de Arapların hepsinin aynı istikametten ok atmakta olmalarıdır ve sizi her taraftan muhasaraya almalarıdır. Onların birliklerini bu suretle bir dereceye kadar kırmak istedim," buyurdu. Sa'd bin Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, biz ve bu kişiler Allah'a şirk koştuğumuz, putlara taptığımız bir zamanda ve onlar bizim tek bir hurmamıza göz dikemezlerdi. Ancak misafirimizken veya satın alarak yiyebilirlerdi. Allah bizi İslam'la şereflendirmiş, hidayet etmiş, bizi seninle ve İslam'la aziz kılmış olduğu halde mi biz bunlara mallarımızı vereceğiz? Allah'a yemin ederim bizim buna ihtiyacımız yoktur. Onlara kılıçtan başkasını da vermeyiz. Ta ki Allah bizimle onlar arasında hükmetsin," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Sen bilirsin," dedi ve Sa'd bin Muaz sahifeyi Resulullah'tan aldı. Oradaki yazıları silerek, "Onlar bize yapmak istediklerini yapsınlar," dedi.

Ebu Bekir bir hadise olduğunda onun hakkında ehli rey ve ehli fıkıhla istişare etmek istediğinde Muhacir ve Ensar'dan Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi, Abdurrahman bin Af'ı, Muaz bin Cebel'i, Übey bin Kab'ı ve Zeyd bin Sabit'i çağırıyordu. Bütün bu zatlar Ebu Bekir'in halifeliği döneminde fetva veriyorlardı. Halk ancak bu zatlardan fetva istiyordu. Ebu Bekir'in devri böyle geçti. Sonra Ömer halife oldu. O da bu kişileri istişare etmek için davet ediyordu ve o halifeyken de halk Osman, Übey ve Zeyd'e gidiyorlardı.

Uyeyne bin Hısn ve Akra bin Habis Ebu Bekir'e geldiler ve "Ey Resulullah'ın halifesi, önümüzde çorak bir arazi vardır. Orada herhangi bir şey yetişmiyor. Eğer orayı bize verirsen ziraat ederiz," dediler. Hazreti Ebu Bekir de o araziyi ikisine verdi ve o arazi hakkında onlara bir ahitname de yazdırdı. Orada olmadığı halde Hazreti Ömer'i şahit gösterdi. Ahitnameyi imzalatmak için gittiler. Hazreti Ömer ahitnamenin içeriğine vakıf olduğunda onların elinden aldı, sonra da tükrüğüyle onu sildi. Onların ikisi de Hazreti Ömer'e kızdılar ve onun hakkında kötü bir söz söylediler. Ömer onlara, "Hazreti Peygamber, İslam az ve güçsüz olduğu devrede sizinle ülfet eder, size müsamaha gösterirdi. Fakat Allah İslam'ı aziz kıldı. Gidiniz, var kuvvetinizle aleyhimize çalışınız. Eğer beni gözetirseniz Allah sizi gözetmesin," dedi. Onlar öfkeli olarak Ebu Bekir'e geldiler ve "Biz bilmiyoruz, sen mi halifesin, Ömer mi?" dediler. Ebu Bekir, "O halifedir, isteseydi size verirdi," dedi. O sırada Hazreti Ömer öfkeli olarak Hazreti Ebu Bekir'e geldi ve "Şu iki kişiye vermek istediğin arazi senin midir, yoksa bütün Müslümanların arazisi midir?" dedi. "Bu bütün Müslümanların arazisidir," dedi. Hazreti Ömer, "O halde niçin Müslümanları bu araziden mahrum ediyor ve onu iki kişiye veriyorsun?" diye sordu. Hazreti Ebu Bekir, "Ben etrafımdaki bu insanlarla istişare ettim. Bunlar ver dediler," deyince Hazreti Ömer, "Bu etrafındakilerle istişare ettiğin zaman bütün Müslümanlarla istişare etmiş gibi sayılır mı?" dedi. Ebu Bekir, "Ben daha önce sana sen halifelik için benden daha kuvvetlisin dedim. Fakat sen o zaman beni dinlemedin. Halifeliği benim boynuma attın," dedim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz, senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
8: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
13: Ülkem Grup Hırdavat Kırtasiye Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
14: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
15: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
16: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor.
17: Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
18: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
1: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.
1: Özellik. Kureyza oğulları gazvesi. İbn-i İshak diyor ki: öğle vakti olduğunda Zühri'nin bana anlattığına göre Cebrail aleyhisselam başında seferden ter içinde kalmış atlastan bir sarık ve üzerinde halis ipekten bir elbise olduğu halde Resulullah aleyhisselamın yanına geldi ve "Silahını çıkardın, bıraktın mı ey Allah'ın elçisi?" diye sordu. Resulullah aleyhisselam "Evet" diye cevap verdi. Bunun üzerine Cibril aleyhisselam "Melekler henüz silahlarını bırakmadılar. Şu ana kadar düşmanlarının üzerine seferden geri kalmamışlardır. Ey Muhammed, şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu Kureyza oğullarının üzerine yürümeni emretmektedir. Ben de onların üzerine yürüyüp onları şiddetli bir sarsıntıyla sarsacağım" dedi. Peygamber Efendimiz Cibril'in bu ilhamı üzerine bir tellal çağırtarak ashaba Kureyza oğulları üzerine sefer etmelerini ilan etti. Ve hemen harekete geçmelerini sağlamak için tellale şöyle seslenmesini emretti: İçinizden kim dinleyip itaat ediyorsa ikindi namazını Kureyza oğullarının yurdundan başka bir yerde kılmasın. Sonra Resulullah aleyhisselam Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh'e sancağı vererek kendisini ordudan önce Kureyza oğullarının üzerine yolladı. Hazreti Ali radıyallahu anh ordudan önce Kureyza oğulları hisarına varınca Yahudiler toplanarak Resulullah aleyhisselama sövmeye ve kötü sözler söylemeye başladılar. Hazreti Ali radıyallahu anh geriye dönerek Resulullah'ı yolda karşıladı ve kendisine "Ey Allah'ın elçisi, bu habislerin yanına yaklaşman gerekmez" dedi. Resulullah aleyhisselam "Niçin, bana kötü sözler söylediklerini mi duydun?" diye sordu. Hazreti Ali radıyallahu anh "Evet ey Allah'ın elçisi" dedi. Resulullah aleyhisselam "Beni gördüklerinde böyle sözler sarf edemezler" diyerek yoluna devam etti. Yahudilerin kalelerine yaklaşınca onlara yönelerek "Ey maymunların kardeşleri, Allah sizi rezil, rüsvay edip üzerinize cezasını indirdi mi?" diye seslendi. Yahudiler de "Ey Ebul Kasım, sen cahil bir insan değilsin" diye cevap verdiler. Ve Müslüman okçular ilerlemeye başladılar. Resulullah aleyhisselam Sa'd İbni Ebi Vakkas'a "Ey Sa'd, ilerle ve onları ok atışına tut" dedi. Sa'd ile birlikte Müslüman okçular Yahudileri tam bir saat ok yağmuruna tuttular. Yahudiler de ok atışıyla karşılık veriyorlardı. Resulullah aleyhisselam yanında bulunan ashabıyla birlikte at üzerinde bu çarpışmayı seyrediyordu. Sonra gecelemek üzere evlerine dağıldılar. Sa'd İbni Ubade askerlerin yemesi için birkaç yük hurma göndermişti. Müslümanlar bu hurmaları yiyerek karınlarını doyurdular. Resulullah aleyhisselam "Hurma yiyeceklerin en iyilerindendir" diyerek iltifatta bulundu. Yatsıya kadar Müslüman askerlerin Kureyza oğulları yurdunda toplanması devam etmişti. Ashabtan bazıları yolda ikindi vaktine girmişlerdi. Bunlardan bir kısmı peygamberin emrinin zahirine uyarak "Beni Kureyza'ya varmadıkça ikindi namazını kılmayız" dediler. Bir kısmı da bu emrin zahiri değil lazımı olan seferde hemen namaz kılmak gereklidir, biz yolda kılacağız dediler ve kıldılar. Sonra bu iki zümrenin muhtelif hareketleri Resulullah'a arz olundu da Peygamber Efendimiz bunlardan hiçbir zümreyi kınamadı. Müslümanlar seher vaktinde tekrar harekete geçip karşılıklı ok ve mancınık atışlarına başladılar. Bu çarpışma akşama dek sürdü. İslam ordusu kalenin etrafında geceledi. Yahudilerden Nebbaş İbni Kays Resulullah aleyhisselamla görüşmek üzere kaleden çıktı. Nadir oğullarının çıkış şartlarıyla kendilerinin de teslim olacaklarını söyledi. Müslümanlar silah ve mallarını alacaklar, bunun mukabilinde Yahudilerin kanlarına halel gelmeyecek, kadınlarını ve çocuklarını alarak Medine'den çıkacaklardı. Sadece develerinin taşıyabilecekleri kadar eşya alacaklardı. Resulullah Aleyhisselam bunu kabul etmedi ve kayıtsız şartsız teslim olmalarını istedi. Nebbaş bu haberi iletmek üzere kaleye geri döndü. Savaşın ilk turu bu şekilde tamamlanmıştı. Cibril Aleyhisselam savaşı yönetip kaleleri sarsıyor, Resulullah Aleyhisselam, içinizden kim dinleyip itaat ediyorsa ikindi namazını Kureyza oğullarının yurdundan başka bir yerde kılmasın diye savaşı ilan ediyor. Ali İbni Ebi Talip sancağı Yahudi kalelerinin önüne dikiyor, kalelerin yanında İslam ordusunun toplanması devam ediyor ve şiddetli atışlar başlıyordu. Yahudilerin her seferinde tam olarak savaşmadan korkuyla yenik düştüklerini görüyoruz. Kaynuka oğulları da Nadir oğulları da hemen sonra çökmüştü. Şimdi de Kureyza oğullarında kuşatmadan hemen sonra çöküş başlamıştı. Yahudiler bu kuşatmanın da diğerleri gibi olacağını ve canlarını kurtaracaklarını sanıyorlardı. Fakat bu sefer kurtuluş yoktu. Resulullah Aleyhisselam anlaşmayı reddediyor ve kayıtsız şartsız kendisine teslim olmalarını istiyordu. Çünkü Kureyza oğulları antlaşmayı çok kötü bir biçimde bozmuşlardı. Müslümanları vurmak için Müslümanların içinde bulundukları en kötü şartları fırsat olarak değerlendirmeye çalışmışlardı. Eğer kendileri galip gelmiş olsalardı Müslümanların tümünü yok edeceklerdi. Alçaklıkları Müslüman kuvvetleri karşılarında görünce Resulullah'a sövecek dereceye kadar ulaşmıştı. Şimdi ise boyun eğip miskinleşiyor, canlarını, mallarını ve kadınlarını kurtarmaya çalışıyorlardı. Her seferinde olduğu gibi silahlarından vazgeçiyorlardı. Fakat mümin bir delikten iki kere ısırılmazdı. Hendek Savaşı da bu acı tecrübelerden biriydi. Bu olaya sebep olan önce canlarını kurtarıp sonra da Müslümanları yok etmek için planlar yapan Yahudiler değil midir? Bu kadar entrika ve kalleşlikten sonra nasıl kurtuluşu umarlar? Şimdi kerpetenin iki ucu arasında sıkışmışlardı. Ya kayıtsız şartsız teslim olacaklar ya da açlık ve susuzluktan öleceklerdi. Eski müttefikleri Usayd İbni Hudayr'ın kendilerine dediği gibi, "Ey Allah'ın düşmanları, siz açlıktan ölene kadar kalenizi bırakmayacağız. Şu anda siz deliye sıkışmış bir tilki mahiyetindesiniz." Ona aralarındaki ittifakı hatırlatarak, "Ey İbni Hudayr, biz Hazrec'e karşı sizinle dost idik" deyip bağırıştılar. O da, "Sizinle aramda ne bir antlaşma ne de yakınlık vardır" diye cevap verdi. Sonra Nebbaş İbni Kays'ı görevlendirdiler. Nadir oğullarının çıkış şartlarıyla kendileri de çıkmak istiyordu. Silah ve malları kendilerine bırakıp bunun mukabilinde canlarını kurtarıp kadın ve çocuklarıyla Medine'den çıkmak istiyorlardı. Nebbaş sadece develerinin taşıyabileceği kadar eşya alacaklarını söyleyecekti. Belki de bu Nadir oğullarının lideri Huyey İbni Ahtab'ın fikriydi. Aynı oyunu bir kez daha oynayacağını sanmıştı. Resulullah'ın cevabı ise kesindi. Tekliflerini reddederek kayıtsız şartsız kendi hükmü altına girmelerini emretti. Yahudiler durumu aralarında görüşmeye başladılar. Kureyza oğullarının lideri Ka'b İbni Esed, Muhammed Aleyhisselam'a karşı Huyey İbni Ahtab'dan daha az kin besliyordu. Onun için bazı zamanlarda kinini yenerek menfaatini düşünebiliyordu. Huyey'e, "Sen uğursuz bir adamsın. Bana zamanın zilletini getirdin. Parlayan, gürleyen ama yağmayan susuz bulutları getirdin" dediği zaman meseleyi çok iyi görüyordu. Şimdi ise pişman olma vakti gelmişti. Fakat pişmanlık fayda vermezdi. Muhammed Aleyhisselam'ın Medine'ye gelişinden önce ve sonraki hayatını değerlendirmeye başladı. Yahudilerin liderlerini ve içlerinden söz sahibi olanları toplayarak teslim ol çağrısına karşılık olarak üç hal çaresi teklif etti. "Gördüğünüz gibi başımıza böyle bir durum gelmiştir. Ben sizlere üç hal çaresi teklif ediyorum. hangisini uygun görürseniz onu yapalım dedi. Bu çareler nedir diye sordular. O da, kitaplarımızda bildirilen ahir zaman peygamberinin bu olduğu anlaşıldı. Bu adamı tasdik edip kendisine ittiba edelim. Böylece kanlarımız, mallarımız, çocuklarımız ve kadınlarımız da kurtulmuş olur dedi. Biz Tevrat'tan başka bir kitap kabul etmeyiz ve kesinlikle Tevrat'ın hükmünü terk etmeyiz dediler. Eğer bu teklifi reddediyorsanız öyleyse gelin kadınlarımızı ve çocuklarımızı öldürelim. Sonra kılıçlarımızı çekip hisardan çıkarak Muhammed ve ashabıyla çarpışalım. Böylece arkamızda bir yük bırakmamış oluruz. Allah Muhammed'le aramızda hükmünü verene kadar çarpışırız. Eğer yenilecek olursak arkamızda korkularını çekeceğimiz bir nesil bırakmamış oluruz. Eğer galip gelirsek kendimize yeni kadınlar buluruz ve çocuklarımız da olur dedi. Bu miskinleri öldürdükten sonra yaşamanın ne kıymeti olur dediler. Eğer bu teklifi de reddettiyseniz o zaman şunu yapalım. Bu gece cumartesi gecesidir. Muhammed'le ashabı bugün bizim hücum edeceğimizi tahmin etmezler. Çıkıp hücum edelim. Belki de bu ani baskınla Muhammed'le ashabını yenilgiye uğratırız dedi. Biz bizden öncekilerin yapmadıklarını yapıp da cumartesi gününün hürmetini bozmayız. Senin de bildiğin gibi bunu yapanlar mesh olunmuşlardı. Yani maymun ve domuzlara dönüştürülmüşlerdi dediler. Bunun üzerine Kâb, içinizde hiç kimse anasından doğduğu andan bugüne kadar kesin bir şeye karar vererek gecelememiştir dedi. Kâb İbni Esed'in savaşın neticelerini idrak ettiğini, durumlarının iyi olmadığını bildiğini, Muhammed Aleyhisselam'ın hükmü altına girmek suretiyle teslim olmalarının tümünün yok edilmesi anlamına geldiğini, mukavemet etmenin de faydasız olduğunu anladığını görüyoruz. Onun için kurtuluş çareleri arıyor ve kurtuluşlarının sadece İslam'da olduğunu görüyor. Evet, Kureyza oğullarının kanlarını koruyacak olan tek şey İslam'dı. Resulullah Aleyhisselam, Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın elçisidir diyene kadar insanlarla savaşmakla emredildim. Bu kelimeyi söyledikleri takdirde benden kanlarını ve mallarını muhafaza etmiş olurlar. Ancak İslam'ın hakkı hariç, gizli küfür ve masiyetlerinin hesapları da Allah'a aittir buyurmaktadır. Menfaat yönünden olsa dahi Kâb'ın İslam'a girmeyi düşünmesi Huyey İbni Ahtab'dan daha az kindar olduğunu göstermektedir. Huyey'e gelince kin gözlerini bürümüş, kini ve küfrüyle Ebu Cehil'e benzetilmiştir. Kâb'ı ise Umeyye oğullarının liderlerinden Utbe İbni Rabia ile Şeybe İbni Rabia'ya benzetebiliriz. Bu iki lider de menfaatlerinin neyi gerektirdiğini idrak ediyorlar fakat milletlerine aldanarak uygulamadan aciz kalıyorlardı. Eskiden Yahudilerin din adamlarından olan Abdullah İbni Selam radıyallahu anh Rabbinin emrine icabet ederek kendi asabiyetini aşmıştı. Kâb ise bundan aciz kalmıştı. Çünkü liderlik kendisi için vazgeçilmez bir hedefti. Muhammed Aleyhisselam'ın haklı olduğunu ve kendisinin Yahudilikteki ısrarının kin ve inattan ibaret olduğunu biliyordu. Fakat liderlikten vazgeçemediği için tek başına İslam'a girmekten aciz kalıyordu. Onun için içinde bulundukları durumu, kanlarını, mallarını, kadın ve çocuklarını koruma maksadıyla da olsa milletini İslam'a yöneltmek için uygun bir fırsat olarak gördü. Fakat çoğu zaman tabi olanlar yöneticilerden daha bağnaz olmaktadırlar. Özellikle de yer ve göklerin Rabbinin inkârları yüzünden buzağı sevgisi kalplerine sindirildi. Bakara 93 diye vasıflandırdığı Yahudiler. Buzağa tapınmak kanlarına ve karınlarına yerleşti, içlerine sindirildi ve bütün damarlarına karıştı. Yahudilerin cevabı kesindi. Biz Tevrat'tan başka bir kitap kabul etmeyiz ve kesinlikle Tevrat'ın hükmünü terk etmeyiz dediler. Kâb içlerinde Yahudiliğin inançtan çok bir bağnazlık haline geldiğini biliyordu. Onun için kendilerine İslam'a girmeyi teklif ettiğinde reddettiler. O da kendi inançlarının gerektirdiği uygulamaları önlerine koymak suretiyle tam bir fedakarlık yapmalarını önerdi. Daha iyi savaşabilmeleri için kadınlarını ve çocuklarını öldürmelerini teklif etti. Böylece mallarını, kadınlarını ve çocuklarını dert edinmeyecekler ve bu suretle ölüm kendilerini korkutmayacak, Müslümanların eline esir olarak düşmeyeceklerdi. Irzlarına halel gelmeyecekti. Fakat onların hayatları ırzlarından ve evlatlarından daha değerliydi. Onlar öldükten sonra hayatın ne anlamı vardı? İşte bu düşüncelerle Kureyza oğulları dinlerini terk etmediler ve bu din için kadınlarını, çocuklarını ve kendilerini de feda etmediler. Önlerinde üçüncü hal çaresinden başka bir yol kalmadı. Cumartesi gecesi Müslümanları ani bir baskına uğratacaklardı. Fakat cumartesinin hürmetini bozmayız diyerek itiraz ettiler. Böylece Yahudiler liderlerinin bütün tekliflerini reddettiler. Kâb milletinden ümidini kesti. Önlerinde açlık ve susuzluktan ölmek veya Muhammed'in hükmü altına girerek teslim olmaktan başka çareleri kalmamıştı. Şeref ve kahramanlıkla savaşmaya veya kahramanca savunma yapmaya gelince böyle bir şey Yahudi mantığına uymazdı. Yahudilerin bu özelliklerini iyi anlamalıyız. Yahudilerle aramızdaki savaş devam etmektedir. Düşmanımızın psikolojik yönlerini öğrenmek, savaşın durumu hakkında bize birçok açılımlar getirecektir. İşin garip tarafı da bugün karşımıza daha değişik örneklerin çıkmış olmasıdır. Şimdi Araplar Yahudilerden korkar olmuşlardır. Sayıları 150 milyonu aşan Araplar Yahudilerin karşısına dikilip savaşmaktan aciz kalmışlardır. Girmiş oldukları iki savaştan yenik olarak çıktıktan sonra psikolojikman da yenilgiye uğramışlar ve hep barıştan söz eder olmuştur. Arap yöneticileri barışçı çözüm yollarına, Allah'a olan imanlarından daha fazla inanmaya başlamışlardır. Yahudilere karşı yapılan 73 harbinden sonra Arapların savaş düşünceleri ortadan kalkmış ve kaybettikleri toprakları barış yoluyla elde etme çabalarına girmişlerdir. 73 Harbi 1973 yılında yapılan İsrail-Arap Savaşı'dır. Bütün toplantıları bu konuya yönelik olmuştur. Barışçı çözüm yollarını Yahudilere kendileri teklif etmiştir. Filistin'deki Yahudi varlığını tartışamaz olmuşlardır. Aksine Filistinlilerin devlet kurmaları için Batı Şeria'nın geri verilmesini istemeye başlamışlardır. Ve savaşta Araplara Allah'ın yardımı yetti. Dipnot. Yazar bu tabiri Araplarla istihza mahiyetinde kullanmıştır. Bu tabir yenik düşen kafirlere karşı Allah'ın inananlara savaşta yardımının yettiğini belirten Ahzab suresi 25. ayette geçmektedir. Çağımız bu felaketleri görmüştür. Rezillik içerisinde teslim olma felaketini. Arap liderlerinin ve birçok Arap halklarının İsrail'in yenilemez olduğuna ve Arapların galip gelemeyeceklerine inanmaları felaketini. Bu durumlarıyla Araplar tamamen İslam öncesi Evs ve Hazreç Araplarına benzemektedirler. Onların zamanında Medine'deki Yahudiler Arapları tehdit ederek kendisine ittiba edeceğimiz peygamberin gelmesi yaklaştı. Onun önderliğinde Ad ve İrem kavimlerinin öldürüldüğü gibi sizi öldüreceğiz diyorlardı. Araplar da Yahudilerin hükmünü kabul ederek onlarla anlaşmak için can atıp yarışıyorlardı. İşte bugünkü Araplar da onlar gibidir. Geçmişte Yahudi korkusu Arapları sarmıştı. Çünkü ilim ve silaha sahiptiler. Medine'deki Arapların silahları bile Yahudi yapısıydı. Onlarla nasıl savaşabilirlerdi? Dinleri ve inançlarını yitirmiş olan günümüz Araplarını da Yahudi korkusu yiyip bitirmiştir. Çünkü Yahudiler ilim ve silah sahibidirler. Yahudilerin bugünkü ilimleri beşeri ilimdir. Silahları da batı yapısı veya yerlidir. Geçmişteki Yahudi korkusunun aynısı bugün de vardır. Nefisler ve özellikleri değişime uğramamıştır. Geçmişte Yahudiler Arap varlığını kendi aralarından gönderilecek olan ve gelmesi çok yakın olan bir peygamberle tehdit etmekteydiler. Araplar da bu peygamberin gelip kendilerini yok edeceği günü bekliyorlardı ve Yahudilerin ilk kitap ehli olduklarını, Tevrat adında bir kitapları olduğunu biliyorlardı. Fakat gönderilen peygamberi Araplar kabullenip onun arkasından gidince, kendilerinin Ad ve İrem kavimleri gibi Yahudileri öldüreceklerini anladılar. Onun için peygamberle karşılaştıklarında, "Bu Yahudilerin kendisiyle sizi tehdit ettikleri peygamberdir. Sizden önce ona tabi olmasınlar," diyerek Yahudilerden önce bu peygambere tabi olup ona inandılar. Yahudiler bu peygambere tabi olmadıkları sürece hezimete uğrayacaklarını biliyorlardı. Buna rağmen peygamberi reddettiler. Taassup ve kinlerinden dolayı İslam'a girmeyi reddettiklerini Kâb'ın olayında görmekteyiz. Yahudiler kaybedecekleri bir savaşa girdiklerini ve kendilerini ölüme topluca atsalar dahi Peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı yenemeyeceklerini biliyorlardı. İşte günümüzün Arapları da eğer bu peygambere ve bu dine yeniden döner ve savaşa girerlerse Yahudilerin özellikleri tekrar ortaya çıkacak, Kureyza, Nadir ve Kaynuka oğullarında olduğu gibi korkaklık ve alçaklıkları tüm çıplaklığıyla belirecektir.

Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
9: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kırmızı biber 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim.
13: anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru Okul, Doğru Eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.

0: desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: براء بن العازب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 80-81. Peygamberimizin yapması istenen dua. Ve de ki:
2: Rabbim, beni girdiğim ve giriştiğim her yere ve işe doğruluk ve dürüstlükle girmemi, yine doğruluk ve dürüstlükle çıkmamı sağla ve yüce katından beni destekleyecek etkin bir güç ver.
1: Yine de ki:
2: Gerçeğin ta kendisi geldi, sahte olansa yıkılıp gitti. Çünkü her sahtelik zaten yıkılıp gitmeye mahkumdur.

0: Kayser FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaye.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
7: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
8: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
13: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv, 0533 190 44 54.
15: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
16: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri domates 19.99, kıvırcık 29.95, soğan 29.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
17: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
18: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
19: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
20: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
21: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
22: Reklamları dinlediniz.
23: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
24: daha söyleyecek çok sözümüz var.
25: 103.2 Özel FM.
26: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
27: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'ûsi rahmeten lil alamin. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehla. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباؤهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Furkan suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 17. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 17. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 17. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Yeryüzünde Allah'ı bırakıp Allah'tan başkalarına kulluk eden, Allah'tan başkalarını putlaştırıp tanrılaştıran müşrikleri, tapındıkları, tanrılaştırdıkları varlıklarla kıyamet günü Allah karşı karşıya getirmiştir. Tanrılar da orada, kullar da orada. Tapınanlar da orada, tapınılanlar da orada. Bakın Rabbimiz yeryüzünde insanların putlaştırdığı, kendilerine tapınmaya çalıştıkları varlıklara bir soru soruyor. Feyekulu entum azleltum ibadi haulai. Söyleyin bakalım, şu kullarımı siz mi saptırdınız? Size kulluk etmelerini bu kullarıma siz mi emrettiniz? Bu neyin nesi? Şu insanlar dünyada size kulluk etmişlerdi. Şu insanlar dünyada bunaldıkları zaman sizi yardıma çağırmışlar, size sığınmışlar, sizi tanrılaştırmışlardı. Bu neyin nesi? Bunu onlara siz mi söylediniz? Bu kullarımı siz mi saptırdınız? Em hum zallu sebil, yoksa bunlar kendilerini saptılar. Bakın Rabbimiz yeryüzünde insanların putlaştırdıkları İsa aleyhisselama, Üzeyr aleyhisselama, meleklere ve yeryüzünde yaşamış salih kullara, insanların putlaştırdıkları salih kullara bir soru soruyor. Bu neyin nesi? Bu insanlar dünyada size tapınıyorlardı. Siz mi söylediniz onlara kendinizin Tanrı olduğunuzu? Siz mi çağırdınız onları size kulluğa, yoksa onlar kendilerini saptılar? Bakın melekler, peygamberler ve Allah'ın yeryüzünde yaşamış insanların putlaştırdığı salih kullar diyecekler ki قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا اَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ اَوْلِيَا Ya Rabbi, seni tesbih ederiz. Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Seni tüm kemal sıfatların sahibi biliriz. Ya Rabbi, biz senden başkalarını veli bilmedik. Biz velayetimizi sadece sana verdik. Dünyadayken boyunlarımızdaki kulluk iplerinin ucunu sadece sana verdik. Bir ömür boyu sadece sana kul olduk ve çevremizdeki insanları da sadece sana kulluğa çağırdık. Haşa ya Rabbi, biz bu insanlara böyle bir şey demedik. Bizim vefatımızdan sonra eğer bu insanlar bizi putlaştırıp bize ibadet etmeye başlamışlarsa Bizim bu konuda zerre kadar bir suçumuz yoktur ya Rabbi diyecekler. Sonra bakın devam edecekler. Velakin mettatehum ve abaahum hatta nesuz zikra. Ya Rabbi, şu insanlara ve onların atalarına sen bolca nimetler verdin. Nimetlerini adeta onların üzerine dünyada yağdırdın. O nimetlerin sahibi olarak seni bilsinler diye, sana kul köle olsunlar diye, o nimetleri sana kulluğa dönüştürsünler diye sen bu insanlara bolca nimetler verdin. Senin verdiğin o nimetlerle bu insanlar şımardılar, azdılar, seni unuttular, senin zikrini unuttular, senin kitabını, senin elçini unuttular. Ya da bunun bir ikinci manası, ya Rabbi, bu insanlara iradeyi dünyada sen verdin. Bu insanlara seçim yetkisini sen verdin ya Rabbi. Bu insanlara irade verdin, özgürlük verdin. Bana kulluk da yapabilirsiniz, bana isyanı da tercih edebilirsiniz diye bu insanlara dünyada iradeyi sen verdin. Yani bu ortamı dünyada onlara sen hazırladın ya Rabbi. Senin verdiğin geçici yetkiyi, senin verdiğin iradeyi gerçek bir yetki sandılar. Senin zikrini unuttular, senin kitabını unuttular, sana kulluğu unuttular da. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا. Gerçekten helaki hak etmiş bir toplum oldular. Evet, bakın, verilen bu cevaptan anlıyoruz ki bunlar peygamberler. İşte şu anda İsa Aleyhisselam'ı putlaştırmış Hristiyanlık dünya, ona ibadet ediyor. Yahudilik dünya Üzeyr Aleyhisselam'ı putlaştırmış, ona sığınıyor, ona dua ediyor, ona ibadet ediyor. Ya da insanlar şu anda bir kısım salih kulları putlaştırıyorlar. Bunaldıkları, daraldıkları zaman yetiş ey falan, ey filan diye onları yardıma çağırıyorlar, onlara sığınıyorlar, onlara dua ediyorlar ya, işte bakın, bu ifadeden anlıyoruz ki bunlar bu salih kullar değilse, insanların yeryüzünde putlaştırdığı başkaları da var. Mesela Firavun gibi, Nemrut gibi, kimileri zorla kendilerini insanlara tanrı olarak lanse etmişler. Bizim istediğimiz gibi bir hayat yaşamak zorundasınız, bizim arzularımızın dışına çıkmamak zorundasınız diye kendilerini insanlara tanrı olarak lanse eden ötekiler değil, burada anlatılan peygamberler, burada anlatılan melekler ve salih kullar. Bakın, onların bu itirafından sonra onları yeryüzünde putlaştıran insanlara dönecek Rabbimiz ve bakın onlara da şöyle buyuracak: "Fakat kezzebukum bima tekulum." Bakın, dünyada sizin kendi kendinize oluşturduğunuz, putlaştırdığınız şu benim elçilerim, benim salih kullarım, benim meleklerim sizi sözleriyle yalanladılar. Sizi kulluğa çağırmamışlar. Siz kendiniz sapmışsınız ey hainler. Benim bu değerli kullarım bana ibadet etmişler. Sizi kendilerine asla kulluğa çağırmamışlar. İşte sizi şu anda yalanladılar. فَمَا تَسْتَطِعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا. Artık şu karşınızda duran cehennem azabını kendinizden def etmeye hiçbir gücünüz yetmeyecek ve yardım da olunmayacak size. Kendi ellerinizle oluşturduğunuz, tanrılaştırdığınız işte şu benim salih kullarım size bu konuda yardım edemeyecek, hiçbir yerden yardım alamayacaksınız. وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَب۪يرًا. Sizden kim zalim olmuşsa, kim zulmetmişse, zulüm neydi? Zulüm bir insanın olmaması gereken yerde olması, olması gereken yerde olmaması. Bir insanın kendisini Rabbine kulluk ortamından indirgeyip kendi nefsine ya da kendisi gibi aciz varlıklara kulluk etmesi, İşte yeryüzünde zulümlerin en büyüğü budur. Bakın Allah diyor ki, sizden kim zulmetmişse nuzikhu azaben kebira, biz gerçekten ona çok büyük bir azap tattıracağız. Çok büyük bir azabı ona ulaştıracağız. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. Ey Peygamberim, biz senden önce hiçbir elçi göndermedik ki o yemek yiyen, çarşı pazarda dolaşan bir insan olmuş olmasın. Bakın, geçen hafta okuduk surenin başında Mekke müşriklerinin bir itirazlarından söz etmişti Rabbimiz. Bu nasıl peygamber? Bizim gibi yemek yiyor, acıkıyor, susuyor, baba oluyor, koca oluyor, hasta oluyor, üşüyor, çarşı pazarda dolaşıyor. Böyle bir peygamber olur mu? Bu nasıl peygamber? Böyle bir peygambere nasıl iman edelim diye Mekke müşriklerinin bir itirazlarından söz etmişti ya Rabbimiz. İşte bakın onların itirazlarına bu ayeti kerimede bizzat cevabı Rabbimiz verdi. Bakın buyurdu ki, ey peygamberim, biz senden önce hiçbir elçi göndermedik ki o yemek yiyen, su içen, acıkan, koca olan, baba olan, hasta olan ve de çarşı pazarda dolaşan bir beşer, bir insan olmuş olmasın. Ne oluyor? Bu insanlar senin bir insan oluşuna, bir beşer oluşuna niye akıl erdiremiyorlar? Niye itiraz ediyorlar? Bunlar Adem Aleyhisselam'ı duymadılar mı? Bunlar Nuh Aleyhisselam'ı, bunlar İbrahim Aleyhisselam'ı, bunlar Musa Aleyhisselam'ı, bunlar İsa Aleyhisselam'ı tanımadılar mı? Onlar da birer babadan, anadan doğmuş, yemek yiyen, evlenen, koca olan, baba olan, çarşı pazarda gezip dolaşan bir beşer değil miydi? Niye senin bir beşer oluşuna itiraz ediyorlar diye? Bakın Rabbimiz burada onlara cevabını veriverdi. Sonra buyurdu ki, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. İşte biz böylece kiminizi kiminize fitne sebebi kıldık. Fitne imtihan demektir. Fitne denenmek demektir. Bakın Allah buyurdu ki, işte biz böylece kiminizi kiminize denenme sebebi kıldık. Ayetin bağlamında söyleyecek olursak şöyle demek zorundayız. Kimilerinizi elçi seçtik, onu odak nokta seçtik vahiyimize, ona vahiy gönderdik. Kimilerinizi de ona imanla mükellef tuttuk. Böylece peygamberi sizinle, sizi de peygamberle denemekteyiz. Etasbirun, sabredecek misiniz? Madem ki Rabbimiz herkese elçilik vermiyor, madem ki Rabbimiz herkese meleğini indirmiyor, madem ki içimizden birini odak nokta seçiyor, ona vahiy gönderiyor, o da Hazreti Muhammed Aleyhisselam, canımız, başımız, gözümüz üstüne biz onun elçiliğini kabul ettik mi diyeceksiniz? Yoksa olmaz böyle şey. Bir beşere biz inanmayız. Allah bula bula içimizde Abdülmuttalib'in yetimini mi bulmuş? İçimizde şöyle şöyle mal mülk sahipleri varken, ekonomik ve siyasal güç sahipleri varken, Allah bula bula Abdülmuttalib'in yetimini mi bulmuş bu iş için diye isyan mı edeceksiniz? İtiraz mı edeceksiniz? Yoksa sabır mı edeceksiniz? İşte şu anda sizleri denemekteyim diyor Rabbimiz. Ya da bu ayeti kerimeyi bir de şöyle anlıyoruz. Allah kiminizi kadın, kiminizi erkek yarattı. Kadınlarınızı erkeklerinizle, erkeklerinizi de kadınlarınızla denemekteyiz. Kimilerini zengin yarattı Allah, kimilerini fakir. Fakirleri zenginlerle, zenginleri de fakirlerle Allah denemektedir. Kimilerini güçlü yaratmış, kimilerini zayıf, kimilerini kör yaratmış, kimilerini görür, kimilerini topal yaratmış, kimilerini yürür. Böylece sizi birbirinizle denemekteyiz. Etasbirun, sabredecek misiniz? Bakın işte şu anda yeryüzü bir imtihan salonu. Eğer yeryüzünde şu anda 6 milyar insan varsa, 6 milyar insan imtihandadır. Bakın ki herkesin imtihan sorusu farklıdır. Herkesin imtihan konumu, imtihan soruları farklıdır. Allah kimisine 5 tane kız çocuğu vermiş, hiç erkek evladı vermemiş, onu öyle imtihan ediyor. Kimisini bir çadırla imtihan ediyor, kimisini bir villa ile imtihan ediyor, kimisini meteliksiz imtihan ediyor, kimisini zengin servetlerle imtihan ediyor. Etasbirun, sabredecek misiniz? Yani Allah'ın size tahsis buyurduğu imtihan sorularına hoş bakacak mısınız? Tamam, bunu bana münasip gördüğüne göre Rabbim En güzelini Rabbim yapar, en mütenasibini Rabbim yapar. Demek ki bu benim için hayırlıymış. Allah bu imtihan sorularını bana gönderdiğine göre bu bana en uygunmuş diye imtihan sorularına sabredecek misiniz? Yoksa ben buna mı layıktım? Ben şöyle şöyle olmalıydım. Ben şöyle şöyle bir konumda yaratılmalıydım diye Allah'ın imtihan konumuna isyan mı edeceksiniz? İşte şu anda Allah sizi denemektedir. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Şüphesiz ki Rabbim herkese basirdir, herkesi görmektedir. Şu anda müminlerin imanlarını, teslimiyetlerini de Allah görmektedir. Şu anda kafirlerin isyanlarını, itirazlarını da Allah görmektedir. وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, yani öleceklerine ihtimal vermeyenler, öleceklerine inansalar bile öldükten sonra dirileceklerine inanmayanlar, öldükten sonra dirileceklerine inansalar bile bizim hesabımıza, kitabımıza inanmayanlar, yani bizim mahkeme-i kübramızda hesaba çekileceğine ihtimal vermeyenler, dediler ki, وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, dünyayı tatminkar bulanlar, dünyanın ötesinde bir cennet özlemi duymayanlar. Ne var bu dünyada? İstediğimiz her şeyi bulabiliyoruz. Ne olacak yani ahiret diyenler? Dediler ki, لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ. Keşke her birerimize bir melek indirilseydi. Bakın, diyorlar ki, Muhammed Aleyhisselam'a bir melek vahiy indiriyormuş. Cebrail isminde bir melek vahiy indiriyormuş. Biz görmüyoruz ki keşke Allah her birerimize bir melek indirseydi, keşke Allah her birerimizi elçi yapsaydı, keşke Allah her birerimize bir kitap indirseydi, ev nera rabbena, yahut da Rabbimizi bir görseydik. Ya madem bir Allah var, bizi kendisinden haberdar etmek istiyor, madem ki o Allah bize vahiy gönderiyor, bize program gönderiyor, nolaydı keşke karşımıza bir geçseydi de işte ben Allah'ım bana inanın deseydi, biz Allah'ı bir görseydik, elimizle dokunsa, gözümüzle görse, duyularımızla algılasaydık, belki o zaman biz de inanırdık. Şu kafirlerin gururlarına, kibirlerine, ukalalıklarına ve isyanlarına bir bakın. Bir meleği gördüğümüz anda imtihan biter. Allah'ı gördüğümüz anda imtihan biter. Çünkü bakın, bilinen bir şeye iman istenmez. Görünen bir şeye iman istenmez. İnsanlara inanın denmez. İnsanları zaten görüyoruz, biliyoruz ama Allah'a inanın denir değil mi? Dünyaya inanın denmez. Zaten dünyayı görüyoruz, biliyoruz ama ahirete inanın denir değil mi? İman bilginin konusu değil, iman gaybın konusu. Bir melek görüldüğü zaman ya da Allah bizzat kendi zatını bize gösterdiği zaman imtihan biter, iman da biter, imtihan da biter. Herkes zorunlu olarak iman etmek zorunda kalır. Böyle zorunlu bir imana da Allah iman demiyor. O zaman herkes yine iman etmek zorunda kalır ki böyle zorunlu bir imana Allah iman demiyor. Ama bakın, ukala Mekke müşrikleri bugün de aynı şey. Bir melek gösterin de inanalım diyorlar. Hadi Allah var da madem gösterin de iman edelim diyorlar. Bugün de aynı şeyleri söylüyorlar. Bakın Allah diyor ki, لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا ف۪ي اَنْفُسِهِمْ. Kendi enfüslerinde, kendi dünyalarında büyüklendikçe büyüklendiler, kibirlendikçe kibirlendiler. Biz ekonomik dünyanın büyükleriyiz. Filan filan işte fiziksel dünyanın güçlüleri, falan falan işte makam konusunda en güçlüler, filanlar bilgi konusunda en güçlüler diye kendi kendilerine, kendilerini putlaştırdılar, kendilerini büyütmeye çalıştılar. Söyleyin, Allah'la birlikte düşünüldüğü zaman hangi bilen üstün Allah yanında? Mümkün mü? Mümkün değil. Allah'la birlikte düşündüğünüz zaman hangi ordunun sahibi üstün ya da büyük? Allah karşısında kim büyük olabilir? Büyüklendikçe büyüklendiler. Bir peygambere imanı kibirlerine, gururlarına yediremediler. Gerçi Lut kavmi melekleri gördü. Dört melek insan suretinde geldi, melekleri gördüler ama melekleri gördükleri andan itibaren pilleri bitirildi, hepsi helak oldu. Bedir'de, şimdi şu anda Mekke müşrikleri melek istiyorlar ya, Bedir'de melekleri gördü onlar. Allah 1000 meleği Müslümanların imdadına yetiştirdi. Bedir'de 1000 melek geldi Müslümanların yardımına. Gördüler Mekke müşrikleri Bedir'de melekleri ama işleri bitirildi. Çünkü melek görüldüğü andan itibaren imtihan bitmiştir, denenme bitmiştir. Hemen arkasından Allah'ın helak yasası işlemeye başlayacaktır. Bakın bu zavallı kafirler, akılsız kafirler kendi helaklerine davetiye çıkarıyorlar. Kendi ölümlerini istiyorlar adeta bir melek isterken. Allah da diyor ki ey kullarım, eğer ben şu anda size melekleri göndermiyorsam bilesiniz ki size rahmetimin neticesi, size merhametimin neticesi göndermiyorum. Size imkan tanıyorum, fırsat tanıyorum. Belki pişman olurlar, belki tevbe edip bana kulluğa dönerler diye ben size fırsat veriyorum, imkan veriyorum. Bir meleği gönderdiğim anda işiniz biter. Zaten yarın kıyamet günü herkes meleği görecek. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz o konuyu bize şöylece anlatıyor. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ Kıyamet günü insanlar melekleri gördüğü gün لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ Artık o gün mücrimlere göz açtırılmayacak, mücrimlere imkan fırsat verilmeyecek, mücrimlere gülebilecekleri, sevinebilecekleri hayırlı bir haber verilmeyecek. Artık bitti. Kıyamet günü melek istiyorlardı ya, işte insanlar meleği gördükleri anda artık kafirlere yüzlerini güldürecek bir haber yoktur, sevinçli bir haber yoktur. وَيَقُولُونَ حِجْرًا mahcura, melekler onlara diyecek ki siz şu tarafa ayrılın, bu iş size yok. Bakın Müslümanlar Allah'ın emriyle buyurun ey Müslümanlar, dünyada yaşadığınız Müslümanca bir hayatın ödülü olarak cennete uçun diyecek. Müslümanlar şöyle cennete doğru ayrılacak, mahşer yerinden cennete doğru yürüyünce kafirler de bir ümit içinde, onlar da cennete doğru şöyle hareketleneceklermiş. Melekler diyeceklermiş ki durun durun, hayrola beyler, bir durum mu var? Ne oluyor? Yok size cennet. Boşuna ümitlenmeyin. Boşuna cennet tamahı içine girmeyin. Bu iş size yok. Siz şöyle bir kenara ayrılın bakalım. Ne oluyor? Size bu iş yok denecek. Size sevindirici bir haber yok. Artık bundan sonra sizin yüzünüzü güldürecek bir olay yok, bir hadise yok, bir haber yok diyecekler. Ya da bu sözü kafirler ve mücrimler meleklere söyleyecekler. Diyecekler ki ey Allah'ın melekleri, ne olur biraz bekleyin. Bizi bir anda cehenneme sürmeyin. Sürüler gibi bizi cehenneme sürmeyin. Az biraz bekleyin. Belki Rabbimiz bizi affediverir. Belki Rabbimizin bir affıyla karşı karşıya kalıveririz. Belki amel defterimize yazılmış hayırlı bir amel karşımıza çıkıverir de belki Rabbimizin cehenneme gitmekten kurtuluruz. Hele biraz bekleyin diyecekler. Ama avuçlarını yalayacaklar. Kesinlikle onlar için sevindirici bir haber yoktur. Yüzlerini güldürecek bir hadise yoktur. Çünkü bakın Allah buyurur ki وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ Biz onların amellerinin önüne geçtik. O kafirlerin, o zalimlerin, o suçluların amellerini ortaya döktük. Heybelerinde, torbalarında ne varsa hepsini ortaya döktük. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Onların amellerinin tamamını toz toprak haline getiriverdik, toz duman haline getiriverdik. Tıpkı rüzgarlı bir havada savrulup giden bir kül yığınına dönüştürüverdik. Ya Rabbi sen bizi koru. Kafirler de bu dünyada plan proje yaptılar. Onlar da amel işlediler, onlar da yoruldular, onlar da bir hayat yaşadılar. Onların amelleri de geldi, döküldü ortaya ama iman etmedikleri için, sermayeyi kaybettikleri için onların kâra geçmesi mümkün değil. Önceki derslerimin birisinde de söylemiştim, yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Bakın, bir insanın amel defterine amellerin yazılabilmesi için, bir insanın kâra geçebilmesi için, artıya geçebilmesi için onun önce sermayeye ihtiyacı var. Sermayesiz kâra geçmek mümkün değil. Sermaye de imandır. Eğer bir insanın imanı yoksa onun hiçbir ameli kabul değildir. Hiçbir ameli değerlendirilmeye tabi tutulacak değildir. İşte şu anda Edison elektriği bulmuş, biz onun ışığında tefsir okuyoruz. Allah'ın ayetlerini tanımaya çalışıyoruz. Eğer Edison iman etmemişse, kafir olarak göçüp gitmişse, ki bildiğimiz odur, zerre kadar bu eyleminin karşılığını göremeyecek. İşte bakın, Allah diyor ki onların amelleri rüzgarlı bir havada savrulup giden bir kül yığınına dönüvermiştir. Zaten onlar ahirete inanmadıklarından ahirete intikal eden bir amelleri de yoktur. Kafirin amelleri değerlendirilmeye tabi tutulmayacak. Çünkü onun imanı yoktur, sermayesi yoktur. Yani adamlar çuvallarla elmas diye, altın diye gazoz kapağı toplayıp gelmişler, taş toplayıp gelmişler. Amelleri de hiçbir değer ifade etmemiş. Allah bizi böyle amelleri boşa çıkan kullarından etmesin. Ama bunun için hangi ameller değerli, hangi ameller değersiz, hangi ameller mizana konacak, hangileri konmayacak, hangileri gazoz kapağı, çakıl taşı, hangileri altın ya da elmas, işte bu kitabında bugün anlatıyor. Eğer bugün bir insan şu kitabı okumuyorsa, eğer Allah'ın Furkan isimli şu kitabıyla birlikte hareket etmiyorsa, gece gündüz bu kitabın bilgilenmesine kendisini teslim etmemişse, bu kitabın şerefli bilgilerine ulaşmamışsa, bu kitapla bakar, bu kitapla konuşur, bu kitapla yürür, bu kitapla düşünür, bu kitabın gözlüğüyle hadiselere bakabilir hale gelmemişse, o da gazoz kapağı topluyor, Allah korusun. O da çuvallarla taş toplayıp geliyor, elmas diye, altın diye. Onun amelleri de yarın atılıverecek, değerlendirilmeye tabi tutulmayacak, Allah korusun. Ashabul cenneti yevme izin hayrun müstakarran. Cennet ashabı o gün çok değerli bir makamdadır. Bir karar mevkiinde, bir istikrar mahallinde tam kararına kavuşmuş, çok güzel bir yerleşim merkezindedir. Ve ahsenu makıyla bir de çok güzel bir dinlence yerindedir. Cennet ashabı çok güzel bir dinlenme yerinde, çok güzel bir ağırlanma yerindedir. Bakın, bu dünyada kafir de yoruldu, mümin de. Kafir de çalıştı, mümin de. Ama mümin yorgunluğunu gidermek için yarın hurilerine, kılmanlarına yaslanırken, kafir de cehenneme yaslanacak, Allah korusun, ateşe yaslanacak. Böyle bir akıbetten

kadarını anlıyoruz ayetin devamından. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا. Kapılar oluşacak gökyüzünde, o kapılardan kar yağıyormuş gibi elinde, her birerinin elinde bir insanın amel defteri olduğu halde melekler yeryüzüne inmeye başlayacak. Düşünebiliyor musunuz? Hazreti Adem Aleyhisselam'dan şu ana kadar yerdeki kum taneleri kadar insan gelmiş geçmiş, her birerinin elinde bir insanın amel defteri olduğu halde sanki gökyüzünden, o yarılmış kapı kapı oluşmuş semadan, melekler ellerinde amel defterleri olduğu halde yeryüzüne inmeye başlayacaklar. El mulku yevme izinil hakku lirrahman. İşte o gün mülk, o gün söz hakkı, o gün hükümranlık, o gün egemenlik, o gün yetki, o gün mülkiyet hak olarak Rahman'a aittir. Peki bugün kime ait? Elbette bugün de mülkün sahibi Allah'tır. Elbette bugün de egemen Allah'tır, ama bugün kullarına geçici bir yetki verdiği için Allah kimseye dokunmuyor. İşte şu anda namaz kılana da dokunmuyor, içki içene de dokunmuyor, Allah'a Allah'ın istediği biçimde kul olana da dokunmuyor, Allah'a isyan içinde bir hayat yaşayanlara da dokunmuyor. Niye? İrade verdi ya Allah, bize seçim yetkisi verdi ya, geçici bir mülkiyet yetkisi verdi ya Rabbimiz, işte şu anda konuşmuyor. Herkes dilediğini yapsın. İsteyen istediği gibi bir hayat yaşasın. Sonunda sonucuna katlanmak kaydı şartıyla ben kimseye dokunmayacağım diyor ya. İşte şu anda insanlar bu geçici yetkiyi gerçek yetki zannediyorlar. Geçici mülkiyet yetkisini gerçek mülkiyet zannediyorlar ve aldanıyorlar. Ama o gün o geçici yetkilerin tamamı bitmiştir. Özgürlükler bitmiştir. İradeler bitmiştir. O gün mülk gerçekten Rahman olan Allah'a aittir. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِر۪ينَ عَس۪يرًا. O gün gerçekten kafirler için zor bir gündür. Bundan sonra bakın Rabbimiz belki bu surenin bel kemiği diyebileceğimiz bir konuyu anlatacak bize. Şu ana kadar iyi dinlemediniz demek istemedim ama Allah razı olsun, şu ana kadar güzel dinlediniz Rabbinizin ayetlerini. Lakin şu ayeti biraz daha ciddi dinlemenizi istiyorum. Bakın Allah buyuruyor ki: "Yevme ya'azzu zalimu ala yedeyhi." O gün zalim parmaklarını ısıracak. Niye ısırır insan parmağını? Hiç beklemediği, hiç ummadığı bir felaketle, bir belayla, bir musibetle, bir olayla karşı karşıya kaldığı zaman dehşetinden, heyecanından insan ellerini ısırır değil mi? Bakın Allah diyor ki o gün zalim ellerini ısıracak. Yekulu, şöyle diyecek: ya leyteni, yazıklar olsun, keşke ben ittehastu ma'ar rasuli sebila, keşke peygamberle birlik bir yol tutsaydım, keşke yolumu peygambere çıkarsaydım, keşke peygambere giden bir yolda olsaydım, keşke benim yolumu peygambere çıkaracak Buhari ile Müslim ile Ebu Davud ile birlikte olsaydım, keşke peygamberle birlik bir yolda olsaydım, keşke soframın başına peygamberle birlikte otursaydım, keşke düğünümü peygamberle birlikte yapsaydım, şunları şunları yapma, şunları şunları yap dediği yerde onun yapma dediklerini yapmasaydım düğünde, onun yap dediklerini yapsaydım, düğünümü peygamberle birlikte yapsaydım, keşke dükkanımı peygamberle birlikte açsaydım, keşke hanımımla ilişkimi peygamberimin istediği biçimde ayarlasaydım, keşke komşularımla diyaloğumu peygamberle birlikte ayarlasaydım, keşke peygamber eşliğinde bir hayat yaşasaydım, keşke yaşadığım hayatta peygamber yanı başımda olsaydı, sorabileceğim kadar, ondan bilgi alabileceğim kadar peygamber eşliğinde bir hayat yaşasaydım, keşke peygamberle birlikte bir yolda yürüseydim. Devam ediyor bakın. Ya veyleta, yazıklar olsun bana. Leyteni, keşke ben lem ettehiz fulanen halila, keşke falanı filanı da dost edinmeseydim.

0: Bakın ifadeye dikkat edin. Keşke falanı filanı dost edinmeseydim. Çünkü لَقَدْ اَظَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِي. O dost edindiğim falan filan beni zikirden uzaklaştırdı. Beni Kur'an'dan uzaklaştırdı. O dost bildiğim falan filan Kur'an'la benim arama girdi. Beni Kur'an'dan, beni zikirden uzaklaştırdı. بَعْدَ اِذْ جَاءَنِي. O Kur'an halbuki bana gelmişti. Allah o kitabı bana göndermişti. O kitap bana inmişti. Tam ben kitapla buluşacak iken, tam peygamberimin sünnetiyle tanışacak iken, birileri, dost bildiğim birileri kitapla benim arama girdiler. Beni kitaptan uzaklaştırdılar. Keşke ben, beni kitaptan uzaklaştıran, beni kitaptan saptıran falanı filanı dost edinmeseydim. Ne anladınız? Bakın ben anladıklarımı ağır ağır inşallah bir söyleyeyim. Birisini meyhaneden çıkarıyorsunuz. Tevbe et, Müslüman ol, şöyle Müslümanca bir hayata yönel diyorsunuz. Adam tam Kur'an'la tanışacak iken, tam peygamberinin sünnetiyle buluşacak iken, adamın karşısına başka kitaplar çıkarıyorsunuz. Bak şu kitaplar İslam'ı çok güzel anlatır. Önce bu kitapları bir oku. Ya da adamın karşısına bir tarikat grubunu çıkarıyorsunuz veya adamın karşısına bir cemaati çıkarıyorsunuz ya da bir partiyi çıkarıyorsunuz. Böylece adamı Kur'an'dan uzaklaştırıyorsunuz. Tam adam Kur'an'la tanışacak iken, tam adam sünnetle tanışacak iken siz Kur'an'la o adamın arasına giriyorsunuz. Kur'an'dan başka kitapları, peygamberden başka örnekleri o kişiye sunuyorsunuz. Ve o kişiyi Allah korusun kitaptan uzaklaştırıyorsunuz. Bir canlı örnek vereyim. Bundan 3-5 sene önce Jamaika'dan bir kadın geldi. Konya'da Müslüman oldu. Tam kadın Kur'an'la buluşacak iken, bu dinin temel kaynağı Kur'an'la tanışacak iken adamın karşısına bir cemaat çıkardılar. Başörtüsüne furuat diyen bir cemaati çıkardılar. O kadın Müslüman, 5 yıldır Konya'da Müslüman ama başı açık geziyor. Tam kadın Kur'an'la tanışacak iken, tam peygamberle tanışacak iken onun karşısına bir cemaati çıkardılar. Kadın 5 yıldır Konya'da Müslüman ama başı açık geziyor. Zalim kişi diyecekmiş ki elini ısırarak, keşke falanı filanı dost edinmeseydim. Kur'an bana gelmişken, Kur'an beni muhatap kabul etmişken, Kur'an beni kendisiyle mükellef tutmuşken, tam ben kitabımla tanışacak iken birileri Kur'an'la benim arama girdi, beni Kur'an'dan uzaklaştırdı. Keşke ben o falan filan kişiyi dost edinmeseydim. Keşke onları dinlemeseydim. Keşke onları izlemeseydim. Keşke onlar kaynaklı bir hayat yaşamasaydım. Ben benimle dostluk yapmak isteyen Müslümanlara şu 3 şeyi teklif ediyorum. Kimi Müslümanlar diyorlar ki, hocam evim şu, arabam şu, dükkanım şu, işim şu, aşım şu, param şu. Seni bir Müslüman kardeş olarak hayatıma karışmaya yetkili kılıyorum. Bende gördüğün yanlışları düzeltmene izin veriyorum. Hayatıma müdahale etmene izin veriyorum diyen, yani benimle dostluk kurmak isteyen Müslümanlara ben şu 3 şeyi teklif ediyorum. 1. Benim yanımdayken sana ne diyecek kadar rahat ol. Çok rahat bana sana ne diyebilirsin. Çünkü sana ne denmeyecek iki varlık var, Allah ve Resulü. Bunun dışında herkese sana ne diyebilirsin. Bana çok rahat sana ne diyebilecek kadar benim yanımda rahat ol diyorum. Çünkü ben insanları rahatsız etmek için görevlendirilmiş birisi değilim. Çok rahat sana ne diyebilirsin. 1. 2. Ben sana bir soru sorduğum zaman istediğin gibi cevap ver ama doğru cevap ver. Çünkü ben seninle ilişkimin sağlığını ölçebileyim. Neredeyim? Hangi konumdayım? Nasıl faydalı olabiliyorum? Nerede durmuşum? Nerede yürümeliyim? Ben sana bir soru sorduğum zaman doğru cevap ver ama istediğin gibi cevap ver. Doğru cevap ver ki ben seninle ilişkimin sağlığını, sıhhatini ölçebileyim. 2. 3. Kur'an'a git. Peygamber'e git, iyi bir Müslüman olursun diyorum. Üçüncüsünde bunu söylüyorum. Kur'an'a git, sünnete git, iyi bir Müslüman olursun. Allah'ın kitabıyla tanış, hemen acele, peygamberin sünnetiyle tanış, iyi bir Müslüman olursun diyorum. Beni dinle değil, beni izle değil. Ben anlatayım da sen beni dinle değil. Ben kılayım namazı, beni izle. Ben vereyim zekatı aynen benim gibi değil. Ben insanları kendime çağırmam. Çünkü ben Allah'ın yasal bir örneği değilim ki. Ben Musa aleyhisselam gibi, ben Yusuf aleyhisselam gibi, ben Yakup aleyhisselam gibi, ben Nuh aleyhisselam gibi, ben İbrahim aleyhisselam gibi Allah'ın kitabında insanlara örnek gösterdiği yasal bir örnek değilim ki. Bin yanlışım var, bin kusurum var. Eğer insanlar beni izlerse, ben insanları kendime çağırırsam, bende çakılır kalırlar, beni bir adım öteye aşamazlar. Öyleyse ben insanları Kur'an ve sünnete yönlendiriyorum. Şu yaptığım derslerinin tümünde benim hedefim budur. Şu Müslümanlar okumaya bir başlasalar, Kur'an'la bir tanışsalar, sünnetle bir tanışsalar, işte benim karım odur. Ben bugüne kadar Müslümanlara sadece bunu anlattım. Kur'an'la tanışın, sünnetle tanışın ey Müslümanlar. Kurtulmak istiyorsanız dedim. İşte karşımdaki o arkadaşa diyorum ki Kur'an'a git, sünnete git, iyi bir Müslüman olursun. Sen de oku, benim yanlışlarım varsa sen de beni uyar. Eğer ben seni dinlemezsem sakın benimle arkadaşlığı sürdürme, ben seni saptırmaya başlamışım demektir. Senin Kur'an'dan ve sünnetten bana okuduğun bir ayeti hadisi dinlemiyorsam, benim yanlışlarımı sen okuyup tespit edince ben seni dinlemez hale gelmişsem, sen de beni dinleme, ben seni saptırmaya başlamışım demektir. Benden uzaklaş ki kurtulursun diyorum. Ey Müslümanlar, sizler kimleri dinliyorsunuz? Sizi Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine çağıran Müslümanları mı, yoksa kendilerine, yoksa kendisi gibilere, yoksa kendi cemaatlerine, kendi kliklerine, kendi anlayışlarına çağıran insanları mı dinliyorsunuz? Allah rızası için onu bir daha gözden geçirin. Bakın ben şunu söylüyorum. Ey Müslümanlar, yarın soru bu kitaptan çıkacak. Kitabın ne diye bir soru soracak Allah. وَمَا كِتَابُكَ Kitabın ne? Filanların kitabını okudunuz mu? Falan zatın eserini tanıdınız mı? Filan zatı izlediniz mi? Vallahi de billahi de yarın mezarda böyle bir soru çıkmayacak. Örnek olarak da peygamberden soru çıkacak. وَمَنْ نَبِيُّكَ Peygamberin kimdi? Filan zatı tanıdın mı? Filan zatı izledin mi? Filan zatın tekkesinde bir çorba içtin mi diye? Vallahi de billahi de yarın mezarda bir soru çıkmayacak. Ben ne istiyorum Müslümanlardan? Ya istediğiniz kitabı okuyun, ona bir sözüm yok, ama okuduğunuz kitaplardan daha çok şu Kur'an'ı okuyun. Kur'an'la birlikte olun. Ben böyle deyince Müslüman kardeşlerimden kimileri diyorlar ki iyi de ben filan zatın eserini seviyorum. Ben İslam'ı o zatta tanıdım. Ben o zata benzemek, o zatı izlemek istiyorum. Bakın, Kur'an okumakla, sünnet okumakla Kur'an'ın ve sünnetin dışındaki kitapları okumanın farkını ben size bir örnekle bir anlatayım. Önce isim vererek söyleyeyim. Bu coğrafyada gerçekten ümmeti Muhammed'e büyük çapta hizmet etmiş, büyük zatlar gelmiş geçmiş. Mesela isim vereyim. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Allah rahmet etsin. Gerçekten iman davasına hizmet etmiş büyük bir zat. Allah rahmet etsin. Süleyman Efendi Hazretleri, Kur'an davasına hizmet etmiş büyük bir zattır. Allah rahmet etsin. Rahmetle anıyoruz. İmam Rabbani, Allah rahmet etsin. Başka, diyelim ki Sami Efendi Hazretleri, Allah rahmet etsin. Bu zatları kim yetiştirmiş? Ana kalıp ne? Bu zatları o noktaya getiren ne? Kur'an ve sünnet. Şu cümlemi iyi anlayın. Şu sözünü ettiği mübarek zatları, İslam'a hizmet etmiş değerli zatları yetiştiren, o noktaya çıkaran Kur'an ve sünnettir. Peki biz o zatların yoluna, usulüne uygun Kur'an sünnet mi okuyalım, yoksa o zatların eserlerini, kitaplarını mı okuyalım? Aradaki farkı anlatmak için bakın bir örnek vereyim. İçinizde kunduracı var mı bilmiyorum. Benim kunduracılarda derslerim olur. Bazen İşte işi yetiştiremeyeceğiz hocam filan derler. Siz çalışın, ben anlatayım derim. Anlatırken de bakarım yaptıkları işe, az biraz anlarım. Sayacılar var kunduracılarda, sayacılar. Mesela bir tane örnek vereyim. Deri kesenlere sayacı denir. 42 numara, ellerinde bir ana kalıp var. Şu kalıp 42 numara. Derinin üstüne korlar onu. Bu ana kalıpla deriyi keserler. Kestikleri deriyi şuraya korlar. İkinci deriyi yine bu ana kalıpla keserler. Kestiklerini buraya korlar. Öyle yapmasalar, şu ana kalıpla bir deri kestiler ya, ana kalıbı şuraya koysalar, o ikinci deriyle üçüncü deriyi kesseler, üçüncü deriyle dördüncü deriyi kesseler, gittikçe küçülür, gittikçe küçülür. İçinizde kunduracılar gülmeye başladı, bildiler. Gittikçe küçülür, gittikçe küçülür. Sonunda ölçü de kalmaz, numara da kalmaz. Bakın şimdi örneğe. Şu az evvel sözünü ettiğim mübarek zatları kim yetiştirmiş? Kur'an ve sünnet. Ana kalıp Kur'an ve sünnet. Peki biz onların usulünü takip ederek, onların metoduna uygun bir biçimde biz de onları yetiştiren ana kalıp olan Kur'an'ı ve sünneti mi okusak daha güzel olur? Yoksa ana kalıbı Kur'an sünneti bir kenara koyup onları ikinci, üçüncü kalıpları mı okusak daha güzel olur? Gittikçe küçülürüz, gittikçe küçülürüz. Eğer gerçekten küçülmek istemiyorsak en çok Kur'an okuyalım, en çok sünnet okuyalım. Yanlış anlaşılmasın. Şu ya da bu eserler okunmasın demiyorum ama o eserleri yargılayabilecek kadar Kur'an sünnet bilginiz yoksa, altyapınız yoksa, yanılmış insanların, hepsi insan, hepimiz insanız. Bin türlü yanılgımız var, bin türlü hatamız var. Ama bizim hatalarımızı yargılayabilecek kadar altyapınız, Kur'an sünnet bilginiz yoksa, Allah korusun, yanlışa düşersiniz, hataya düşersiniz ve yarın şu sözü söyleyen kimsenin durumuna düşersiniz. Bakın diyor ki, elini ısıracak zalim ve diyecek ki eyvah eyvah, keşke peygamberle birlik bir yol tutsaydım, keşke hayatı peygamber eşliğinde yaşasaydım, keşke kafamda peygamberin sünneti canlı olsaydı da hayatı onun sünneti eşliğinde yaşasaydım, keşke peygambere çıkaracak bir yola girseydim, İmam Buhari, İmam Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ile birlikte peygambere gitseydim, peygambere müracaat etseydim, peygamber efendimizin sünneti eşliğinde bir hayat yaşasaydım, keşke falanı filanı da dost edinmeseydim, o falan filan Kur'an'la benim arama girdi, tam ben Kur'an'la tanışacak iken, tam ben sünnetle tanışacak iken, çünkü Kur'an'ı Allah bana göndermişti, beni onunla mükellef tutmuştu, bu kitabı tanıman lazım demişti Rabbimiz, tam ben Kur'an'la tanışacak iken araya birileri girdi, birilerinin kitaplarını bana tutuşturuverdi, bir cemaati salık verdi. Ya da işte düzenin şu anda din dersi müfredatı var ya, işte din budur, buyurun kardeşim diye. Eğer insanlara din dersi öğrenmek istiyorsan, din öğrenmek istiyorsan, işte din dersi kitapları budur diye düzenin şu andaki din dersi müfredatını birilerine tutuşturursanız, onu Kur'an'dan uzaklaştırmış olursunuz, onu peygamberden uzaklaştırmış olursunuz, onu saptırmış olursunuz. Öyleyse din anlatan konumundaysanız, İçinizde ders yapan kardeşlerim var, Allah onlardan razı olsun. İki grubu olan, üç grubu olan, beş grubu olan var. Allah çoğaltma imkanı versin o kardeşlerimize. Din anlatan konumundaysanız, çevrenize anlattığınız din Kur'an sünnet mi, ona bir dikkat edin. Din dinleyen konumundaysanız, sizi Kur'an'a sünnete çağıranları mı dinliyorsunuz, yoksa kendi cemaatlerine, kendisi gibi aciz insanlara çağıranları mı dinliyorsunuz? Allah için onu bir daha gözden geçirin. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَذُولًا Şeytan insanı işte böyle sap gibi yapayalnız ortada bırakıverir. Peki bu işi kim yaptırıyormuş? Şeytan yaptırıyormuş. Bakın önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Yeri gelmişken ağır ağır bir daha söyleyeyim. Şeytan diyor ki, yeter ki insanlar Allah'ın kitabına yönelmesinler, yeter ki insanlar Kur'an'ı okumasınlar diye şeytan insanların karşısına öyle kitaplar çıkarıyor ki, aman şu kitap öncelikle okunmalı, aman şu kitap çok güzel İslam'ı anlatıyor. Şeytan insanların karşısına öyle çok kitaplar çıkarıyor ki, yeter ki insanlar Kur'an'ı okumasınlar, yeter ki insanlar Kur'an'a yönelmesinler. Yeter ki insanlar örnek olarak, örnek şahsiyet olarak peygambere yönelmesinler, peygamber aleyhisselamın sünnetini öğrenmesinler diye şeytan insanların karşısına öyle çok örnek şahsiyetler çıkarıyor ki, yeter ki insanlar Allah'a secde etmesinler de neye ve kime secde ederlerse etsinler diye şeytan insanların karşısına öyle secde makamları çıkarıyor ki, paraya secde ettiriyor, makama secde ettiriyor, konuma secde ettiriyor, secde ettiriyor. İnsanlar yeter ki Allah'a secde etmesinler de kime ve neye secde ederlerse etsinler diye şeytan insanların karşısına çok farklı secde makamları çıkarıyor. İşte şeytan insanı böyle sap gibi ortada bırakır. وَقَالَ الرَّسُولُ Peygamber dedi ki, ya Rabbi, ey Rabbim, inne kavmi, muhakkak ki şu benim kavmim, şu benim toplumum, şu benim ümmetim, اتخذوا هذا القرآن مهجورا, Kur'an'ı mehcur bıraktılar, Kur'an'ı metruk bıraktılar, Kur'an'ı terk ettiler, Kur'an'ı hayatlarından kovdular, Kur'an'ı hayatlarından dışladılar, ekonomik hayatlarından kovdular Kur'an'ı, siyasal hayatlarında kovdular Kur'an'ı, hukuk hayatlarında Kur'an'ı dışladılar, mutfaklarından Kur'an'ı kovdular, dükkanlarından, ekonomik hayatlarından Kur'an'ı kovdular, hatta evlerinden bile Kur'an'ı kovmaya çalıştılar. Öyle diyor Müslümanlar. Ya şu odadan Kur'an'ları öbür odaya götürün de rahat bir elimizi ayağımızı uzatıp yatalım ya. O Kur'an varken rahat edemiyoruz. E tabi yıllardır birileri Orhan Gazi şöyle yaptı, Osman Gazi böyle yaptı diye yıllardır birileri bu tür hikayeleri anlattı ya. Yahu diyor adam, şu Kur'an'ı çıkarın öbür odaya götürün de rahat bir yatalım. Kur'an'ın olduğu yerde elimizi ayağımızı uzatıp rahat yatamıyoruz, rahat edemiyoruz. Allah Allah. Ya Kur'an'ın yanı başında güvendedir insan. Kur'an'la birlikte rahat edilir. Kur'an'la birlikte rahat yatılır ya. Yatağımızın ucunda, yastığımızın ucunda, cebimizde, elimizin altında, dilimizin altında her an Kur'an bize yakın olmalı. Kur'an'a saygı budur. Kur'an'a hürmet budur. Hatta ben bazen özel hanım kardeşlerimle ders yaparım. Onlara şöyle tekliflerde bulunurum. Bakın, sabahleyin kocalarınızın önüne, çocuklarınızın önüne kahvaltı sofra getiriyorsunuz ya, işte çaydı, peynirdi, zeytindi. Şöyle iki tane mealli olsun ama, iki üç sayfayı da yırtın, üç sayfayı yırtın, bir tabağın içine koyun. Sofraya onu da getirin. Başka türlü okumuyor kocalarınız, çocuklarınız diyorum. Zeytini yediğiniz gibi, peyniri yediğiniz gibi şu üç sayfayı da okuyacaksınız. Bu da bir kahvaltı türü diye sunun diyorum. Vallahi de billahi de işte Kur'an'a hürmet budur. Okunsun yeter ki Kur'an. Yok yükseklere kaldıralım. Aman efendim insanların eli değmesin. Yüksek işte yerlere kaldırın. Allah'ın indirdiğini biz kaldırmadan yana bir tavır alıyoruz. Bu Allah'ın yaptığının tamamen tersidir, aksidir, zıttıdır. Allah indiriyor elimizin altında, dilimizin altında olsun diye. Sürekli bizimle birlikte olsun diye, bize yakın olsun diye. Biz de Allah'ın indirdiğini kaldırmaya çalışıyorsak yanlış yapıyoruz. Bakın yarın kıyamet günü sevgili peygamberimiz şikayette bulunacaklar. Ya Rabbi, benim toplumum Kur'an'ı mehcur bıraktılar, metruk bıraktılar. Yani az okunacak bir duruma getirdiler. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِم۪ينَ İşte böyle ey peygamberim, biz her bir peygamberimize mücrimlerden, suçlulardan bir düşman kıldık, düşmanlar kıldık. Allahu Ekber. Bakın Allah'ın bir yasasıyla karşı karşıyayız. Sevgili peygamberimize diyor ki Rabbimiz, işte böyle ey peygamberim, biz her bir peygambere kafirlerden, mücrimlerden düşmanlar kıldık. Ey peygamberim, şu anda karşında güçlü kuvvetli düşmanlar var diye niye hayıflanıyor, niye üzülüyorsun? Senden önceki elçilerimizin karşısında da aynı güçlü düşmanlar vardı. Senden önce hiçbir elçi göndermedik ki o yalanlanmış olmasın. İlk defa yalanlanan sen değilsin. Senden önce hiçbir elçi göndermedi ki o alaya alınmış olmasın. İlk defa alaya alınan peygamber sen değilsin. Senden önce hiçbir elçi göndermedik ki ölümle tehdit edilmiş, ülkesinden sürgüne maruz bırakılmış, hicrete mahkum edilmiş olmasın. Ne oluyor ey peygamberim? Olacak bu. Bu benim yasam diyor Allah. Bakın Allah yeryüzünde böyle bir yasa koymuş. Adem'i iblissiz, Hud'u ağatsız, Salih'i Semutsuz, İbrahim'i Nemrutsuz, Musa'yı Firavunsuz, Muhammed Aleyhisselam'ı da Ebu Cehilsiz yaratmamış Allah. Yani mümini kafirsiz yaratmamış. Şu anda işte müminlerin karşısında kafirler var. Bu Allah'ın yeryüzünde bir yasasıdır. Allah küfrün varlığını onaylamıştır, kafirin varlığını onaylamıştır. Rızası yok kafire ama varlığını onaylamıştır Rabbimiz. Yeryüzünde kıyamete kadar Müslümanların karşısında düşman bulunacak. Bu Allah'ın bir yasası. Hani üstad öyle diyordu ya, ey düşmanım, gündüz geceye muhtaç, bana sen lazımsın mı? Öyle diyordu. Tam şiir aklıma gelmedi. Yani demek ki Müslümanın karşısında yeryüzünde kafir de olabilecek. Allah diyor ki bakın, ve kefa bi rabbike hadiyen ve nasira, yardımcı olarak, hidayet yol gösterici olarak Rabbin sana yeter ey peygamberim. Öyleyse bizler şu anda yeryüzünde güçlü kuvvetli düşmanlarımız karşısında asla yılgınlık göstermeyeceğiz. Hadi olarak Rabbimiz yeter, yol gösterici olarak Rabbimiz yeter, yardımcı olarak Rabbimiz yeter. Sadece Rabbimize güveneceğiz, Rabbimize dayanacağız. İşte Peygamber Aleyhisselam'a Allah öyle diyordu. Ey peygamberim, senin karşında şu düşmanlarını var eden benim, bu yasayı koyan benim diyordu. Biz de işte bu yasayı bilerek Müslümanca bir hayat yaşayacağız. Bir ayet daha okuyacağım ama bu ayet uzunca üzerinde konuşulması gereken bir ayet. Ayeti okuyayım, Türkçeleştireyim ama şerhini inşallah önümüzdeki haftaya bırakayım. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا, kafirler dediler ki, لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً, keşke şu Kur'an Muhammed Aleyhisselam'a bir celsede bir kitap olarak inseydi, öyle bölük parça inmeseydi, sure sure, ayet ayet, ceste ceste inmeseydi, keşke bu Kur'an gökyüzünden ciltlenmiş kitap halinde inseydi, biz de elimizle dokunsa, gözümüzle görse, duyularımızla algılasa ve biz de iman etseydik. كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ, ey peygamberim, işte biz bu Kur'an'ı öyle bir çırpıda indirmedik, parça parça indirdik, ayet ayet, sure sure indirdik. Senin kalbini bu ayetlerle yatıştıralım diye, senin kalbine bu ayetlerle cesaret verelim diye, bu ayetleri sağlam bir biçimde senin kalbine, zihnine kazıyalım diye böyle yaptık. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, onu ağır ağır okuduk. Öyleyse ey peygamberim, sen de bu Kur'an'ı ağır ağır oku, çevrendeki Allah kullarına ağır ağır duyur, sure sure duyur, ayet ayet duyur. Senin kalbin bu Kur'an'la cesaret kazansın, senin kalbin bu Kur'an'la moralle dolup taşsın. Tabi her bir olaydan peygamberimizin kalbi etkileniyordu. Kafirler durmuyordu ki, sıcağı sıcağına o olayın üzerine hemen ayetler geliyor. Peygamber Aleyhisselam'ın üzüntüleri dağıtılıyor. Peygamber Aleyhisselam moralle dop dolu bir biçimde yeniden hayata döndürülüyordu. Bu ayetlerin, bu kitabın böyle parça parça gelmesinin hikmeti buydu. Ama bu ayet üzerinde daha uzunca konuşacağız. Günümüzün insanları da sanki bu kitabın bir kere okunup bir kenara alınmasını istemeleri, talepleri var. Onların sözleriyle günümüz Müslümanların sözlerini özdeşleştirme noktasında önümüzdeki hafta bu ayet üzerinde biraz daha durmak üzere. Subhaneke Allahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk, velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük'ü dinlediniz. O

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 60 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
11: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
12: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
16: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız, sizin için büyük bir mükafat vardır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
8: daha söyleyecek çok sözümüz var.
9: 103.2 Özel FM.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: olduğunu kendi kaynakları New York Times'ın haberine göre böyle bir bilgi gençti ajanslardan. Anlaşıldığı kadarıyla bölgede sıcaklık devam ediyor. Sıcaklıktan öte artık bir kızgınlık devam ediyor İran'da. Israrlı bir şekilde tabii hiç o konuda taviz vermiyor. Hatta İran'ın da bazı operasyonlar da gerçekleştirdiği söyleniyor. Bu karşılıklı yine bölgede bir sıcak hareketlilik oldu. İsterseniz hocam konuyla alakalı son durum nedir? Onu dinleyicilerimize bir aktaralım. Artı yani olayın neticesiyle alakalı bir düşünceniz var mı? Çünkü bu bayağı bir dediğimiz böyle şeye döndü artık. Binbir gece masalına döndü. Söylemler, ufak çaplı bir eylemler, sonra tekrar sil baştan aynı şeyler. Bu arada tabii ekonomi dünyada böyle bir petrolde altında bir inmeler çıkmalar vesaire falan. Siz nasıl yorumluyorsunuz hocam bu döngüyü?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve atmahi ecmain. Şimdi tabii işin en ilginç tarafı yani dünya dengelerinin dengesiz bir kafaya terk edilmiş olması. Bu işin en kötü tarafı yani bütün insanlık için. Yani şu anda dünyada işte bir takım dengeler oluşacak ama işte bu dengelerin oluşması küresel bir takım güçler üzerinden gerçekleşiyor. Ve o küresel güçlerin de en güçlüsünün başına dengesiz bir kafayı yerleştirmişler. Ondan dolayı bir anda dengeleri bozulabiliyor. Böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Şimdi bu adam yani bu dengesiz kafa dediğimiz Trump bilindiği üzere yeni bir seçime hazırlanıyor. Ve bu seçimle ilgili ciddi endişeleri var adam. Çünkü kamuoyu sıkıntılı. Artık bu Trump'ın politikalarından rahatsız. Ve son dönemde özellikle Amerikan kamuoyunda işgalci siyonistlere karşı bir tepki var. Ve bunu da Demokrat Parti kullanmaya çalışıyor. Demokrat Parti kendisi de samimi değil bu konuda. Yani Filistin halkını destekleyen bir tutumu yok. Siyonistlere karşı bir samimi, gerçekçi bir tavrı da yok. Nitekim Gazze'ye yönelik soykırım savaşı başladığında Demokrat Parti'den bir başkan Amerika'yı yönetiyordu ve Siyonist işgalcileri en çok teşvik eden, tahrik eden ve en büyük desteği veren de oydu. Onun şimdi artık sağlık durumu ile ilgili ciddi söylentiler anlaşıldığı kadarıyla artık hafızasını kaybetmiş durumda. Hani ömrünün sonunda hafızasını kaybetmiş olsa da ahirette o hafıza yerine gelecek. Yaptığı bütün kötülükleri hatırlayacak. Cenab-ı Allah Kehf suresinde şöyle buyuruyor. Şimdi onların ellerine kitapları verilince, yani kitap denilirken tabii kayıt, dünya hayatında tutulan kayıtlar hepsi. مَا لِهَادَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُوا صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَحْسَاهَا. Ya bu kitaptan nasıl bir şey? Küçük büyük hiçbir şey bırakmamış, hepsini saymış dökmüş. Yani hayatımızdan hiçbir şeyi eksik bırakmamış, hepsini saymış dökmüş. İşte böyle bir kitap verilecek eline. Dolayısıyla burada ömrünün sonunda hafızasını ne kadar kaybetse de bir şey ifade etmiyor. Sonuç itibariyle bu zulümde Amerika'nın iki kanadı da ortaktır yani. Yani kimse kimseyi temize çıkarmaya kalkışmasın. Bizim nazarımızda değişen bir şey yok. Hani ha demokrat ha cumhuriyetçi, ikisi de bu zulümde ortaktır. Siyonist işgal zulümde. Ama şu anda pragmatist bir siyasi yaklaşımla bu demokratlar kamuoyunda siyonistlere böyle şartsız destek verilmesine karşı oluşan tabanı kendine çekmeye çalışıyor. Onun için de zaman zaman işte İsrail'in yaptığı bazı şeylerin sorgulanmasına dair talepleri oluyor. İşte halkın karşısına çıkıyor, diyorlar ki Trump bizi dünyaya rezil etti falan, böyle bu tür şeyler söyledikleri oluyor. İşte ondan dolayı bu ara seçimde Trump biraz itibar kaybetmiş gibi görünüyor. Yani bu ara seçim öncesinde ve seçimlerde de bir oy kaybetmesi endişesi yaşıyor. Şimdi gerçi oy kaybetse bile Trump'ın başkanlığı devam edecek. Çünkü bu ara seçim başkanlık seçimi değil. Yani işte hem temsilciler meclisi yenilenecek hem de senatonun üçte biri. Bir de valilikte bazı valilikler, hepsi değil yani, bir kısmı yenilenecek. Şimdi senatonun üçte birinin yenilenmesiyle bir miktar sandalye Demokrat Parti tarafına kayabilir. Yani oradaki aritmetik değişebilir. Ama şu an için çoğunluğu demokratların kazanması ihtimali pek görünmüyor. Ama bunu temsilciler meclisinde kazanabilirler. Böyle bir ihtimal var. Fakat tabii senato üst meclis olduğu için bazen temsilciler meclisinden geçemiş Senato'da dönebiliyor. Onun için Trump özellikle Senato'daki çoğunluğu kaybetmemeli.

0: özen gösteriyor. Çünkü şu an aradaki fark çok. O farkı demokratların kapatması biraz zor görünüyor. Fakat burada gene de bir kritik durum var. Ya fark kapanır da çoğunluk onların tarafına geçerse, o zaman Trump artık başkan değil, Amerika'nın bostanında bir korkuluk haline gelecek. Yani bir itibarı falan kalmayacak ve öyle az kesmeleri de artık bir anlam ifade etmeyecek. Seni adam yerine koymuyoruz diyecekler yani. İşte onun için bu sıralarda işte bir itibar kazanma savaşı veriyor aslında. Burada Filistin'de bunu yapmak istemiyor çünkü Filistin'de itibarını kaybetti. Orada Amerikan kamuoyu şu anda Siyonist işgal rejimine bu şartsız desteğe olumlu yaklaşmıyor. Ama İran konusunda öyle değil. İran konusunda durum farklı. Ve bir de İran savaşında, yani Körfez savaşında Amerika normalde itibarını kaybetmişti. Onu geri kazanmaya çalışıyor. Yani biz aslında İran'a yenilmiş değiliz. İran'a istediğimizi kabul ettirdik. Siz zannettiğiniz gibi değil falan dedi bir bakıma. Onun için de işte bu Hürmüz Boğazı'nı yine gündeme getirdi. Dedi ki Hürmüz Boğazı'ndaki bütün mayınları temizledik. Artık oradan gemiler rahatça geçebilir. Eğer İran yeniden mayın döşemeye kalkışırsa ona da çok fena karşılık veririz. Bu arada ne yaptı? İşte İran'ın gözünü korkutmak için. Ondan önce tabii biliyorsunuz geçen hafta konuştuğumuz bu ekonomik kıskaç politikası vardı. O tutmadı. Onu tutmayacağını zaten tahmin ediyorduk. İşte bu Hürmüz Boğazı'yla ilgili güvenlik endişesi ortadan kalktı. Mayınları temizledik. İran'da saldıramaz. Yeni mayın döşemeye kalkışamaz. Kalkışırsa fena vururuz dedi. Fakat aradan fazla zaman geçmeden bir bakıma yani İran'a gözdağı vermek için yani Hürmüz Boğazı'nda Larak Adası'na saldırı düzenledi. Hani belki orada işte Larak Adası'nda İranlı askerler olduğunu düşünüyordu artık bilmiyorum. Yani o Larak Adası da zaten Hürmüz Boğazı'nı ortadan bölen bir ada. Yani şimdi gemiler o adanın ya aşağısından ya da yukarısından geçmek durumunda. Biraz da Hürmüz Boğazı'nı daraltıyor yani. Burada İran'ın işini kolaylaştırıyor o ada. Çünkü mesela Boğaz biraz daha geniş olsa İran'ın kontrol etmesi daha zor olabilir. Umman'la bir anlaşma yapmışlardı. Gemilerin geçiş rotasının belirlenmesi konusunda bir anlaşma yapmışlardı. Onun arkasından işte bu olay yaşandı. Amerika dedi ki işte Larak Adası'na saldırı düzenledik. Fakat sonrasından anlaşıldığına göre sadece Larak Adası'na saldırmamış. İran'ın kara bölgesinde de yani zaten Larak Adası da kara da yani şeyin içerisinde, boynumuz boğazın içerisinde. Öbür tarafta yani İran'ın içine de saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Burada Trump şöyle bir beklenti içerisindeydi. Yani nasıl olsa İran'ı bu ekonomik şeyle, Avrupa'yla sadece almaya çalışıyoruz. Dünyayı korkutmaya çalışıyoruz. İran bir daha bu saldırıya bir karşılık verme teşebbüsünde bulunmaz. Öyle bir beklentisi vardı herhalde. Orada bir genel bir kabadayılık, bir estirmece yapmak istedi. Fakat umduğu olmadı. Bu sefer İran yine karşılık verdi. İran Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve Ürdün'deki Amerikan üslerini vurdu. Ürdün'deki Amerikan üslerinde de birçok askeri öldürdüğü iddiasında bulundu İran ama o henüz teyit edilmiş değil. İran'ın bu konudaki açıklaması esas anlamaz. Neden? Çünkü onu ancak yerinde tespit edebilirsin. O konudaki bilgileri Amerika doğrulamadıktan sonra şüpheli hale gelecektir. Fakat biz zayiatı olmuş olabilir. Bu olayın üzerinden fazla zaman geçmeden geçtiğimiz pazartesi akşamı gene Hürmüz Boğazı'ndan geçen iki tane gemiye saldırı düzenlendi. Yani buranın güvenli olmadığı mesajı verildi. Bu iki gemiden birisi Suudi Arabistan'a ait bir tankerdi. Petrol tankeri. Birisi de Güney Kore'ye ait bir petrol tankeriydi gene. Bunlar zarar gördü. Bu arada Bahreyn'deki hedeflere yönelik saldırılar falan oldu. Onun üzerine Amerika tekrar yoğun bir saldırı başlattı. İran'ın işlerine doğru epey bir saldırı düzenlendiği söylendi. Trump işte en az 100 hedefi vurduklarını iddia etti ama ne kadar vurdular bilmiyoruz. Çünkü Trump'ın açıklamaları doğrulanamaz. Yani. İran içerisinden resmi bir açıklamayla teyit edilmedikten sonra kesin bir şey söyleyemeyiz. Fakat işte o arada New York Times'ta bir haber çıktı senin dediğin o haber. Yani çok önemli bir şeydi. Düğün konvoyunu söyledi bu haberde. Ki bu Amerikan emperyalizminin yani damarlarına işlemişin böyle insanları hunharca katletmek, masum insanları yani düğün konvoyları işte ki bunu Afganistan'da yapmışlar, birçok yerde yaptılar. Sonra da diyorlar ki işte ya yanlışlık oldu. İran'da daha önce biliyorsunuz bir okul vurdular, kaç tane çocuğu katlettiler. Ve bu düğün konvoyunda da çocukların öldürüldüğü söylendi. Yani adamlar insanları kendi çıkarları açısından hiçbir anlam ifade etmeyen sinek gibi varlıklar zannediyor. Yani o şeyi politika açısından. Yani onların zihniyeti bu. Onun için bu mümkündür. New York Times'ta bazı belgelerin bulunduğunu söyledi. Neticede işte böyle karşılıklı saldırılarla birlikte gerginlik yaşanmış oldu. Fakat işin ilginç tarafı yani burada Trump yeniden bir kabadayılık yaparak daha önceki Körfez Savaşı'nda kaybetmiş olduğu itibarını geri kazanmaya çalıştı ama işte başaramadı. Bu sefer de gene itibar kaybına uğradı. Çünkü İran'dan karşılık verildi. Sonrasındaki saldırılarda da gene İran'dan karşılık verildi. Sonra tehdit etti gene Trump. Bu seferki saldırımıza İran cevap verirse daha kötü saldırır falan şeklinde. Fakat burada İran'ın da avantajları var. Çünkü Amerika'nın bizzat kendi resmi kaynakları ellerindeki füze stoklarının çok azaldığını söylüyor. Şimdi saldırıyor da yani elindeki ambarları tüketiyor bir yandan da. Eğer o ambarları tümüyle tüketirse bu sefer İran'ın karşısında bir bakıma çıplak pehlivan olacak. Onun için biraz sıkıntılı yani Amerika. İran da bunu bildiği için ve İran'ın füze stokları ile ilgili de fazla bir şey bilinmiyor. Çünkü İran'ın dengeli kullandığı tahmin ediliyor ve elinde ne kadar füze olduğu da bilinmiyor. Onun için Amerika biraz dezavantaj durumunda. Trump da seçimle ilgili itibar kazanma oyununda yine başarısız oldu diyebiliriz. Bakalım seçim sonrası durum ne olacak? Şu an Amerikan emperyalizmi biraz kendi siyasi hesapları için her tarafta terörist diyor. Adamların bütün meselesi orada sandığın kendilerine göre bir sonuç vermesi. Yani senin insanın ölüyormuş, çocuğun ölüyormuş, kadının ölüyormuş, onları ilgilendirmiyor. Onları kendi siyasi itibarları, gelecekleri ilgilendiriyor. Sen ne kadar insanın ölürse ölsün hiç önemli değil. İşte buna makyavelizm deniyor. Yani makyavelizm felsefesi belki bazen gündeme geliyordur. Konuşuluyordur. İşte buna makyavelizm deniyor. Yani makyavelizmde devletin çıkarının olduğu yerde hiçbir ahlaki değerin anlamı yoktur.
1: Eyvallah. Yani bu sürece biz de artık aşina olduk. Düşünün normalde çok ciddi bir mesele olmasına rağmen televizyonlarda artık Trump'ın bu açıklamaları çıkınca millet böyle tebessümle dinliyor. Ya he he diyor falan böyle. Çünkü biliyorlar ki sizin de baş belirtmiştiniz. Yani aslında bu geçen hafta biz de onu konu etmiştik. Hani ekonomik olarak batıracağım, mahvedeceğim, yere gömeceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım dedikten sonra böyle bir şeyin tabii söylem ayrı bir şey, eylem ayrı bir şey. Yani bir de uygulaması var bunun ki. Bu artık bize bu kadar samimiyetsiz, yapmacık, gerçek olmayan yalan geliyorsa bunu kendi kamuoyu da tabii bunu sırf Trump söyledi eyvallah bizim Trump reis bunu söylüyorsa tamamdır demiyor onlar da. Yani iç kamuoyun da çok ciddi anlamda konuda tribünler oynamasının bir karşılığı olmadığını gördü ve ciddi bir olumsuz negatif dönüşlerinde muhtemelen Kasım seçimlerinde görecek. Öbür taraftan tabii ekürisi Siyonist terör devletinin de boş durmadığını görüyoruz bu esnada. O da bir defa Amerika'yı sürekli bir Trump'ı daha doğrusu böyle işte vurma konusunda bir fiştekliyor. Yani sürekli o konuda bir tahrik etmeye çalışıyor. Ama işin realitesinin dışında o da çok sizde de çıkamıyor. Kendisi de bu arada özellikle bir süreden beri bu çok net bir şekilde artık bu gizleme falan da gereği olmadan Yunanistan'la Rum kesimiyle, Kıbrıs Rum kesimiyle falan ciddi askeri stratejik anlaşmalar yaptığını biliyoruz. Özellikle de bu Aşil Kalkanı anlaşması biraz daha hani böyle Türkiye'yi çevreleyen bir kuşakta etki sahibi, söz sahibi olmak istediğini ya da olduğunun da vurgusunu yapıyor muhtemelen.
2: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

0: Güzel FM. Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
1: Öbür taraftan Siyonist terör devleti Afrika'da da son birkaç yıldan beri bayağı etkili, yani oradaki ülkeler üzerinde de böyle bir etki kurmaya, bir orada da bir hinterland oluşturmaya çalışıyor. Belki bir ölçüde bunu başardığı da söylenebilir. İşte biz onu şeyden biliyoruz, Somaliland'dan buluyoruz. İşte geçtiğimiz günlerde Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başkanı'nın ziyareti vesaire, bakıyorsunuz. Yani burada kendine dünyada azalan desteğe ek destekler, ek takviyeler, ek stratejik ortaklar oluşturmaya çalışarak sanki bunu tekrar ikame etmeye çalışıyor. Ne diyorsunuz hocam Siyonist terör devletinin bu ataklarını?
2: Şimdi burada önce olaya ahlaki boyut açısından bir açıklama getirelim. Yani daha doğrusu yani olayın ahlaki boyutuyla ilgili bir not düşelim. Sonra gelişmelerin siyasi boyutuna geçelim. Şimdi bakın, Hitler diye birisi yoktu dünya üzerinde ama tarihte yaşamış, ölmüş gitmiş. İntihar ettiği söyleniyor. Onun gibi işte mesela çeşitli zalimler geldi geçti. Ama son döneme ait olmasından dolayı en bilinenlerinden bir tanesi Hitler. Ve şu an tüm dünya Hitler'e lanet okuyor. Değil mi? İşte Hitler böyle kötüydü, böyle fenaydı. Herkes Hitler'e lanet okuyor. Ve işte bu Hitler'e lanet okuyan dünya şu anda Netanyahu gibi bir zalimi tepesinde taşıyor. Yani Hitler'i çok daha sorgulamış durumda. Yani ben tahmin etmiyorum Hitler'in bu kadar insafsız, buna bu kadar vahşi olduğunu. Yani evet, o da vahşiydi, o da bir canavardı ama Netanyahu kadar olduğunu sanmıyorum yani. Böyle bir vahşi canavara bu derece ilgi gösteren anlayışın, zihniyetin Hitler'e lanet okuması gerçekçi midir? Hiç mantıklı bir şey midir yani? Sen nesine lanet okuyorsun ki? Kendin bugünün Hitler'iyle aynı yerdesin. Dünün Hitler'ine lanet okuyorsun da bugün nerede duruyorsun? Bugünün Hitler'iyle aynı yerde duruyorsun. Ahlaki yönden işte bunun insanlıkla izah edilir bir tarafı yok. Gün gelecek, insanlık İşte bu Netanyahu denilen vahşi canavarla işbirliği içerisinde olanlara lanet olacak. Onun da zamanı gelecek. Bu dünyada belki kısa süreli olur bu, gelir geçer. Ama bizim geleceğinden şüphe etmediğimiz ahirette artık Netanyahu'yla birlikte olanlar bir tarafa, ona karşı olanlar öbür tarafa duracaklar yani en azından. Yani saflar daha netleşmiş olacak orada. Böyle bir vahşi canavarla aynı yerde olmak, aynı yerde haşrolunmak kadar da utanç verici bir durum olmadığını orada daha net bir şekilde görecekler. Fakat işte bu dünyada dünyevi bir takım çıkarlar için, dünyevi bir takım hesaplar için böyle bir canavarla işbirliği yapabilen ülkeler oluyor. İşte bir bakıyorsun adam işte Somaliland, üstelik Cumhurbaşkanı kendisinin Müslüman olduğunu, Müslüman bir halkı temsil ettiğini söylüyor. Müslüman kimliğine önem verdiğini söylüyor, geliyor böyle bir vahşetle işbirliği yapabiliyor. İşte Suriye'nin güneyinde dürzi bir grup ortaya çıkmış. İşte Siyonizm'e olduğu gibi sahip çıkıyor. Onun bu tutumu ne yapıyor? Dürzi cemaate bir leke bulaştırıyor aslında. Yani bu tutumuyla mensubu olduğu cemaate aslında kötülük ettiğinin de farkında değil. Bütün dürziler onun aynı yerde değil. Ama onun bu tutumu dürzilik kimliği üzerinden yorumlanıyor, açıklanıyor. Ve bu tutumundan dolayı da temsil ettiğini söylediği bir topluluğa leke bulaştırıyor. Kendisi bunu yapıyor. İşte şimdi de Yunanistan, yani ki son zamanlarda biliyorsunuz işte hem Yunanistan'ın hem de onunla zaten ortak çalışan Kıbrıs Rum yönetimini bir ittifakı vardı. Bayağı yoğun bir şeyler, gidiş gelişler oldu. Hatta son zamanlarda bu Rum kesimindeki yerli vatandaşların Siyonistlerle bu kadar sıkı fıkı olmasından rahatsız olmaya başladığına dair haberler de var. Çünkü söylendiğine göre geçmişte Kıbrıs Filistin için yaptıklarının bir benzerini bugün Kıbrıs için yapmaya çalıştıkları söyleniyor. Ben Kıbrıs'ın Rum kesimine gitmedim ama Türk kesimine birçok kez gittim. Orada benim de dikkatimi çekmişti. Bu Yahudiler, İsrail Yahudileri demek istiyorum. Yani genel anlamda Yahudiler demek istemiyorum. Yani İsrail'de biliyorsunuz belki kumar yasaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak tanımlanan bölgede kumar serbest. Bir sürü kumarhane var. Adamlar kumar oynamaya kuyuya gidiyorlar. Yani Siyonist işgal rejiminin Yahudi vatandaşları. Orada kumar oynuyorlar. Dikkatimi çekiyordu. Hatta mesela otelin şeyinde oturuyorum salonunda. Bakıyorum Arapçaya benzer bir dil konuşuluyor ama Arapça değil. Bir de baktım İbranice konuşuyorlar. Yani Yahudi olduklarını anlaşılıyor. İbranice Arapçaya çok benzer. Neyse. Şimdi Kıbrıs'a sadece Rum tarafına yatırım yapmıyorlar, onu söyleyeyim. Yani Türk tarafına da yatırım yapıyorlar da belki Türk tarafı biraz daha olayın farkında. Ve bir de Türkiye'nin burada işin içerisinde olması ve Türkiye'ye karşı bir sorumluluğun olması sebebiyle Türk yönetimi biraz daha dikkatli olabilir ama Rumlar çok daha kapıları geniş açtı. Siyonistlerle işbirliği yapabilmek için güya işte askeri işbirliğine karşı öbür taraftan bu Siyonistlere adeta alternatif bir toprak oluşturur gibi kapıları açtılar. Son günlerde işte ilginç bir gelişme daha yaşandı. Yunanistan'la Siyonist işgal rejiminin bazı şirketleri, yani o şirketleri temsil eden tabii şeyde işgal yönetiminin üst düzey elemanları, yöneticileri geldiler. Aşil Kalkanı adını verdikleri bir anlaşma imzaladılar. Yani Aşil Kalkanı oluşturma anlaşması. Yani bu kalkanı kime karşı? Tabii ki Türkiye'ye karşı oluşturma niyetleri o. Yani kendileri açısından tehdit olarak Türkiye'yi görüyorlar. Türkiye'den gelecek özellikle roket saldırılarına, füze saldırılarına, insansız hava aracı saldırılarına karşı bir sistem kurmaya çalışıyorlar ve bunun için 4 milyar dolar para ödemeyi taahhüt etti Yunanistan Siyonist işgal rejimine. Tabii ki bu paralar ne oluyor? Siyonist işgalcilerin elinde füzeye dönüşüyor, silaha dönüşüyor ve bunlar da Filistinlerin üzerine atılıyor ve katliama ortak oluyor Yunanistan bu şekilde. Düne kadar mesela Yunanistan Siyonistlerin Filistin'deki zulümlerine güya karşı çıkıyordu. Her ne kadar siyasi olarak farklı konuları olsa da yani bu Filistin konusunda biraz daha insancıl gibi davranıyorlardı ama şu an çok net bir şekilde şu anki siyasi iktidarda bulunan kadro bu anlaşmayı çok önemli, çok kıymetli bir anlaşma olarak lanse etti. Yani Yunanistan açısından. Öbür taraftan tabii muhalifler biraz daha doğru konuşturlar diyebilirim. Onlar dediler ki siz böyle bir anlaşmayla gittiniz. Yuları Siyonistlere teslim ettiniz. Üstelik nasıl bir zamanda Siyonistlerin soykırımla mahkum edildiği, suçlandığı bir zamanda, yani Siyonistlerin Gazze'de insanları topluca katlettikleri ve bütün dünyada Siyonistlerin itibar kaybettiği, prestij kaybettiği bir zamanda gittiniz böyle bir anlaşma yaptınız. Bu sizin yaptığınız iki yönden zararlıdır. Bir, Yunanistan'ın itibarını kaybettirdi. İkincisi, Yunanistan'ın iplerini götürdünüz, Siyonistlere teslim ettiniz. Askeri yönden de tamamen Siyonistlere bağımlı hale geldik şu anda dediler yani bu sol partiler. Ama bu bir gerçek yani şu an Yunanistan'ın böyle bir anlaşma yapması aslında bir yönüyle de işgal rejimi üzerinden bir eksen oluşturulmasına işaret ediyor. Nasıl bir eksen? Mesela geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz bir Mekke anlaşması vardı. Bu Mekke anlaşmasında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bir ittifak kurdu. Bu ittifakın genişletilmesi için de çalışılıyor. Yani burada bir askeri dayanışma ekseni var. Öbür taraftan da Siyonist işgal rejimi kendisi için başka bir askeri ekseni oluşturmaya çalışıyor. Onu da işte Yunanistan, Hindistan ve işgal rejimi üzerinden. Yani burada bir karşı ekseni oluşturuyor. Hindistan'ın Pakistan'la sorunu var. Bunu istismar ediyor Siyonistler. Bakın işte sizin Pakistan'la sorunlarınız var. Onlar Pakistan gidiyor. Türkiye ile anlaşıyor. Suudi Arabistan'la anlaşıyor. Gelin siz de bizimle anlaşın. Biz de size destek verelim. Siz bize destek verin. Biz de size böyle bir dayanışma ekseni oluşturalım. Yunanistan'a gidiyor. Yunanistan'da Türkiye ile sorunu var. Diyor ki Türkiye ile zaten son zamanlarda biz de iyice arayı açtık. Sorunumuz büyüdü. Gelin bizimle işbirliği yapın. Ve işte burada hepsi ne yapıyorlar? Bu Siyonist şeytanın ağına girmiş oluyorlar. Yani bir dayanışma ekseni gibi görülüyor ama Aslında bu şeytanın kirli bir ağıdır yani. Orada işte Hindistan, Yunanistan işgal rejimi üzerinden bir karşı eksen oluşturmaya çalışıyorlar. Yani burada bunu görüyoruz. Yani Mekke anlaşmasına benzer bir üçlü anlaşma söz konusu değil burada. Ama Siyonist işgal rejimi kendini merkeze oturtmuş. Her ikisiyle de bir konu bir tarafa, bir konu bir tarafa uzatarak her ikisiyle de ittifak kurmuş durumda. İşte mesela Hindistan'da geçtiğimiz günlerde Mevlid Kandili münasebetiyle bir program düzenlemişti. O programda bazıları Filistin bayrağını salladılar diye onları gözaltına aldı Hindistan polisi. Yani düşünün, orada Filistin bayrağının sallanmasına bile müsaade etmiyor. Bakın Siyonist şeytan nasıl istediğini elde ediyor. Filistin bayrağının Hindistan'da sallanmasını bile engelleyebiliyor yani. Bu şekilde bir anlaşma üzerinden. Aynısını şimdi Yunanistan'da yapmaya çalışacak. Yani Yunanistan'la askeri işbirliği yaparken karşılığında bir takım jeopolitik şeyler de istemeyecek mi? Yani sadece biz size işte gelin Aşil Kalkanı yapalım, bize 4 milyar dolar para verin, biz böylece bu proje gerçekleşsin demekle mi yetinecek? Bir taraftan da gelecek diyecek ki size Aşil Kalkanı yapıyorsak eğer, bunun sahada da bir karşılığının olması lazım. Filistinlerin burada çalışmasını engelleyeceksin. Filistinlerin tüm siyasi faaliyetlerinin üzerine gideceksin. Ve icabında bayrak sallamaya kalkışırlarsa bayraklarını alacaksın ellerinden. Yunanistan'a bu şekilde de bir dayatma yapacak. Bunun için zaten sol partiler diyorlar ki işte ipleri teslim etti yani Siyonistler. Nitekim sonuç yani ortaya çıkan durum bunu gösteriyor. Yani ipleri teslim ediyor. Sadece kendisine bir kalkan oluşturmuyor yani. Benzer bir durum Afrika üzerinden de gerçekleşti. Afrika'da Siyonistler çeşitli şekillerde alan oluşturmaya çalışıyorlar kendilerine. İşte Somali Land'la önceden bayağı bir şey kurdular. Şimdi işte son günlerde Kongo Demokratik Cumhuriyeti de yani Kongo Demokratik Cumhuriyeti güya geçmişte bu halk hareketlerine destek veren bir yönetim olarak biliniyordu. Filistin'de halk hareketi Filistin'in hareketidir. Siyonist işgal zulümdür. Siyonistler orada işgalcidir. Ama geldi işgalciyle anlaşma yaptı. Şimdi işgalci Siyonist Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin niye çengel atıyor? Çünkü oranın bir sürü madeni var. Gelin madenlerinizi biz işletelim. Ve böylece madenlerinizi piyasaya sürelim istedim. Para kazanın demek istiyor. Ama yarın bir gün bunun karşılığında jeopolitik bir takım talepleri de olacak. Ve bu işbirliğini siyasi bir işbirliğine de dönüştürecek. Ve işgalci Siyonistler şimdiye kadar hep böyle yaptılar. Yani sen zannediyorsun ki onlar sadece ekonomik düşünüyorlar mesela. Burada bir proje yapıyor, o projenin parasını alıyor, çekiliyor kenara. Hayır, o projeyi aynı zamanda siyasi bir çıkara dönüştürüyor. Ve bu şekilde aynı zamanda ayağına da bir pranga takıyor. O proje üzerinden istediği yere çekiyor yani. İşte böyle bir ezilmişlik hali ortaya çıkıyor. Yani şu anda maalesef böyle bir vahşetle işbirliği yapmanın gelecekte kendilerine neye mal olacağını belki göreceklerdir ama zamanla geçmiş olacak.
1: Eyvallah. Bu aslında tabii bir süreden beri Batı'dan sizin de dediğiniz gibi belki yönetimlerden destek alıyor. Hoş, o destek bir 10 sene önceki gibi, 15 sene önceki gibi, hatta 5 sene önceki gibi bir destek değil ama alıyor yine bir destek. Ama şunu da biz burada da defalarca dile getirdik ve net bir şekilde de görülüyor ki bu Siyonist işgalciler Batı'da halklar nezdinde itibarını çok çok çok kaybetti. Bakın Yunanistan diyorsunuz. Evet, Yunanistan yönetimiyle belki ittifakları yapıyorlar. Askeri, siyasi, ekonomik. Ama şuna geçen sene şahit olduk ki İsrail yolcu gemisini Yunanistan'da Yunanlılar sahile indirmeler, geri gönderdiler. Demek ki burada yönetimlerle halklar arasında ciddi anlamda bir ihtilaf var bu konularda. Bu dünyada da böyle. Tabii ki İsrail haklı olarak kendince farklı ittifaklar daha geniş yelpazede, yani siyasi durumu, gücü, kuvvetine bakmadan bir şekilde çünkü faydalanacağını biliyor. Dediğiniz gibi yani Afrika'da Somaliland ne ki yani her şekilde suistimal edilebilecek ki. Bayrağında la ilahe illallah yazan bir ülkesiyle dediğiniz gibi yani Cumhurbaşkanı'nı falan görüyorsunuz böyle kılık kıyafeti vesaire. Ama pekala Siyonist işgalci devlet bu tür küçük daha etkisiz devletleri ama ekonomik ama askeri taahhütlerle, vaatlerle ya da onları destekle kontrol altına alıyor. Öbür taraftan tabii biz geçen hafta da bahsetmiştik aslında. Kısmen bahsetmiştik. Şimdi bu terör devletinin Batı Şeria'da Gazze'yi tabii çok daha önceliyoruz. Her ne kadar işte Kudüs'ten de Batı Şeria'dan da vesaire diğer bölgelerden de bahsetsek de ama ciddi anlamda Batı Şeria'da artık oradaki faaliyetler bildiğiniz soyutlama hem de işgal anlamında devam ediyor. Geçen hafta siz kısmen bahsetmiştiniz. Bu E1 projesi orada özellikle yapılanma yani oraları bertaraf edecek, soyutlayacak, izale edecek daha doğrusu Müslümanları aralarında bariyer olacak türde yapılanmalara bir proje halinde sunuyor ve bunları gerçekleştiriyor. Binlerce yerleşim alanından oluşan projeleri bölgede aktif hale getirmek için uğraşıyor. Bunun arkasında tabii o yerleşimci denilen o terörist çetelerden bahsetmiyorum bile. Onlar çünkü işin böyle bir anlamda milis gücünü yapıyor yani sivil milisler gibi hepsi yani bildiğiniz terörist. Nedir hocam bu E1 projesi ve önemi nedir Müslümanlar açısından?
2: Evet, geçen hafta da biraz bahsetmiştik ama gittikçe büyüyor tehlike. Ondan dolayı yine gündemde tutmak gerekiyor bu konuyu. Çünkü bu tehlike ciddi bir tehlike. E1 projesi Kudüs'ün doğusunda bir alana kurulmuş bir Yahudi yerleşim sitesi. Yani buna proje diyorlar da şu an proje halinde değil. Fiili olarak orada bir yerleşim sitesi kuruldu zaten. Şu anki plan buranın genişletilmesi, buraya yeni yerleşim birimleri inşa edilmesi ve böylece o bölgede Filistin'in içinde kullanılıyor bu Siyonistlerin kurduğu siteler içinde kullanılıyor. Yani hazır sitelere de proje diyorlar yani bu ismi kullanıyorlar. Şimdi oradan şu anda işte E1 projesi diye bir Siyonist yerleşim merkezi fiili olarak var. Ama işgal rejimi buraya yeni konutlar inşa etmek istiyor. İşte onun için bir şey oluşturmuştu. 1234 yeni yerleşim birimi inşa edilmesi konusunda bir plan oluşturmuştu. Bu plan hükümet tarafından kabul edildi. Son olarak da bununla ilgili ihale açıldı. Yani şu anda ihale aşamasında bu şey 1234 konutun ilave edilmesi yani bu şeyi siteye. Şimdi bunun tehlikesi neden kaynaklanıyor? Çünkü Siyonistlerin daha önce Batı Şeria bölgesinin kuzeyi ile güneyi arasında bir yere inşa etmiş oldukları Maali Adomim diye bir yerleşim merkezleri vardı. İşte bu E1 projesini Maali Adomim ile Kudüs arasında inşa ettiler. Yani böylece yeni konutlarda inşa edildiği zaman bu ara tamamen kapanmış olacak. Maali Adomim sitesi ile Kudüs'ün arası tamamen kapatılmış olacak. Şimdilik sadece Erihat tarafından Lut Gölü kıyısından güneye doğru ilerleme imkanı var. Ama orayı da kapatırsa ne olacak? Yani şu an Gazze ile Batı Şeria'nın durumu gibi olacak. Yani şu an Gazze ile Batı Şeria'nın arasında işte 1948'de işgal edilmiş bölge diyoruz. Onlar İsrail diyor. İsrail olarak gösterilen alan var. Yani Gazze'de yaşayan insanların Batı Şeria bölgesinde bir yığın tanıdığı, bildiği insan var. Akraba vesaire. Bir de bunların burayla karşılıklı ilişkileri var. Çeşitli şekillerde. Evlilikler oluyor. Şu anda o ilişki tamamen kesildi. Neden? Çünkü Gazze'den çıkıp Batı Şeria'ya geçebilmek için Siyonist işgal rejiminin vizelerini kullanmak zorundasın. Onların kapılarını kullanmak zorundasın. O kapılardan geçemedin mi öbür tarafa geçme imkanı yok. Şimdi düşünün bu son dönemde zaten soykırımdan dolayı Gazze'de hayat bir bakıma akışı durdurulmuş durumda. Yani hayat devam ediyor olsa bile pek çok şey yapılamıyor. Önceden mesela ilişkiler oluyordu gene Batı Şeria bölgesindeki Filistinlerin Gazze'deki Filistinlerle. Ama nasıl? Gazze'den çıkıyor Mısır'a gidiyor Kahire'ye. Kahire'den Amman'a, Amman'dan karayoluyla Batı Şeria'ya. Oysa arada topu topu 50-60 kilometrelik bir yol var. Yani oradan aradan geçse 50-60 kilometrelik yoldan öbür tarafa geçmiş olacak. Ama o arayı kapatmış. Şimdi aynısını Siyonistler Batı Şeria bölgesinin kuzeyi ile güneyini bölmek suretiyle yapmak istiyorlar. Güneyde Beyt Lahım'la El Halil var. Kuzeyde de diğer vilayetler. Arada Kudüs var. Kudüs'e tamamen el koymuş durumdalar. Ama Kudüs'ün doğusunda daha önce işgal edilmiş bölge olarak ilan edilen ama Filistinliler tarafından kullanılan araziler vardı. O arazilere el koydu tamamına. ve oraya iki tane site yaptı. Şimdi oranın Lut Gölü'ne kadar olan kısmını tamamen kapatıp güneyle kuzeyini ayırmak istiyorlar ve aradaki irtibatı kesmek istiyorlar. Oysa güney ve kuzeydeki insanların birbiriyle sürekli ilişkileri olacak. Yani vardı şimdiye kadar. Bundan sonra da olması gerekiyor. Ama o zaman ne olacak? O güneye zaten başka bir yerden girme imkanı yok. Çünkü güney kesim, o bu El Halil ve Beyt Laham her yönden Siyonistler tarafından kuşatılmış vaziyette. Orayı abluka istedikleri zaman bir de ablukaya alacaklar. Mesela diyelim ki güneyde, El Halil'de birileri işte Siyonistlere karşı gösteri yaptı, bir eylem yaptı. Bu eylem karşısında aynen Gazze'de yaptıkları gibi abluka uygulayacaklar. Çünkü her tarafı zaten Siyonistler, Siyonist yönetim tarafından kuşatılmış. Kuzey'in Ürdün'le bağlantısı var. Ama zaman zaman bu Ürdün kapılarını da kapatabiliyorlar. Ama o kapıyı kapatmasalar bile güneyi tamamen kafese almış olacaklar yani. Tamamen kuşatmaya almış olacaklar. Orada da büyük bir nüfus var. İşte bu şekilde Filistin'i iyice çekilmez hale getirip oradan o Filistin halkını köşe zorlamak istiyorlar. Bir yandan da tabii Siyonist işgal rejiminin işte Yahudi çeteleri var. O çeteler vasıtasıyla saldırmaya da devam ediyorlar. Her hafta onlarca saldırı düzenleniyor ve işgal rejimi bunlara hiçbir şekilde engel olmuyor. Neden? Çünkü bunlar zaten işgal rejiminin çete grupları, sivil olarak nitelendiriliyor ama hepsi silahlı. Yani askerlere yaptırmadığı bazı işleri onlara yaptırıyor.
1: Dediğiniz gibi belki Filistin'in genelinde küçük küçük gazeteler oluşturarak, yani böyle izale ederek hem müdahalesi daha kolay hem de iyice çaresiz bırakıp göçe zorlamaya, tehcire zorlamaya belki uğraşıyorlar ki planlarda kuvvetli muhtemel budur. Çünkü yani Siyonist işgalcilerin savaş bakanı Katz'ın da bu niyetinden vazgeçmediklerini, hala böyle bir düşünceli planları olduğunu açıklaması tabii bunu gösteriyor. Malum Gazze'yi iyice sahile kadar indirdiler. Diğer kısmı böyle insansızlaştırma adına. Yani bu Gazze'yi tamamen boşaltma niyetleri var da, hatta bir zaman şeydi galiba, Sina'ya sürme konusunda herhalde orada bir Mısır'la mı anlaşamadılar artık nasıl bir şey olduysa, ama Gazze'yi tamamen insansızlaştırma planları hala devam ettiğinde o savaş bakanları, Siyonist savaş bakanından da duyuyoruz. Muhtemelen bu Gazze'yle kalmayacak. İşte Batı Şeria'yı bölerek, parçalayarak, ufak ufak Gazzecikler oluşturarak aynı şeyi oraya da yapacaktır. Siz nasıl yorumluyorsunuz hocam?
2: Evet, şimdi biz bunu zaten daha önce söylüyorduk. Yani Siyonistlerin bu teşhir planı tamamen rafa kaldırılmış, tamamen iptal edilmiş değildir. Şimdilik geçici olarak gündeme getirmiyorlar demiştik ve tahmin ettiğimiz gibi oldu. Bu Siyonist Savaş Bakanı Katz denilen adam yeniden gündeme getirdi ve nihai hedeflerinin aslında oradaki Filistin nüfusu tamamen tahliye etmek olduğu ortaya çıktı. Çünkü adam diyor ki yani buradaki Filistinler sürgün edilmeden kesin çözüm olmaz. Yani adamın kesin çözüm dediği şey orayı tamamen kontrol altına almak ve Filistinleri oradan çıkarmak. Yani onların topraklarını, evlerini, vatanlarını, her şeylerini ellerinden alıp. Peki bu Siyonistler açısından kesin çözüm mü olacak? Yani diyelim ki böyle bir formüle, hani Filistinler razı olduğu Allah'ın izniyle olmaz da, diyelim ki öyle bir şey, öyle bir sonuç elde etti. Bu kesin çözüm mü olacak? Siyonistler için kesin çözüm diye bir şey yoktur. Siyonistler her zaman bir sonrasını hedef alır. Şu an için gösterdiği bu kadarını ver, sonrası için işte belki emniyette olabilirsin gibi bir hava oluşturmak. Fakat onun istediğini verirsen o mutlaka daha fazlasını ister. Eğer ki işgalci Siyonistler yani Gazze'deki Filistinlileri Sina'ya sürgün edecek olsalar yarınki hedefleri Sina olacaktır. Bunu tarihinden biliyoruz. Bakın 1948'de Siyonistler Kudüs'ün batısındaki kırsal kesim dahil olmak üzere Filistin'in orta bölgelerini işgal etti. Hayfa, Yafa, Askalon, birçok şehri, Taberiye vesaire. Bunların hepsini işgal etti. Ve burada yaşayan Filistinlilerden 800 bin kişiyi, o zamanki nüfustan 800 bin kişiyi Gazze'ye ve Batı Şeria bölgesine sürgün etti. Peki bu kesin çözüm oldu mu? 1967'de de Gazze'yi ve Batı Şeria'yı ve Kudüs'ün kalan kısmını işgal etti. Yani asıl şehri, yani Kudüs şehrini işgal etti. Eğer ki Filistinliler mesela Batı Şeria bölgesindeki Filistinliler şu ana kadar direniyor olmasaydı, Gazze'deki Filistinliler şu ana kadar direniyor olmasaydı, onlar da oradan çıkarılmış olsaydı, şu anki hedefleri Ürdün ve Mısır olacaktı. Eğer ki bugün bunu gerçekleştirebilirlerse, yani Gazze'deki nüfusu Sina'ya, Batı Şeria'daki Filistinli nüfusu da Ürdün'e sürgün etmiş olacak olsalar, yani böyle bir şey, böyle bir hedefi gerçekleştirmiş olsalar, Allah muhafaza etsin, bir sonraki hedefleri Ürdün ve Mısır olacaktır. Yani Siyonistler için kesin çözüm diye bir şey yok. Yani Türkiye'de var hedeflerinde, Mısır'da var, Suriye'de var, Lübnan'da var. Çünkü Siyonist proje zaten bunun için oluşturulmuştur. Yani Siyonist proje normalde Yahudiliği istismar etmektedir. Aslında Siyonist bir proje küresel emperyalizmin, Batı emperyalizminin, yani Batı emperyalizminin bugünkü şeklinin, Roma İmparatorluğu'nun bugünkü şeklinin İslam'a karşı savaş amacıyla geliştirdiği bir projedir. Ve bu projede Yahudi toplumunu kullanmak amacıyla da Siyonizm ideolojisini Yahudi ırkçısı bir düşünceyle donatmıştır. Ve maalesef daha önce Yahudilerin arasına bu ırkçı düşüncelerin çok rahat bir şekilde yerleştirilmiş olmasından dolayı da Siyonizm Yahudiler içerisinde çok hızlı bir şekilde taraftar bulmuştur. Yani Siyonizm normalde Yahudilik değildir. Yahudiliği istismar etmektedir. Yahudi ırkçısıdır. Yani Siyonizm Yahudi ırkçısıdır. Ama Yahudiler arasında ırkçılık niye bu kadar hızlı taraftar buldu? Çünkü daha önceden kendilerinde böyle bir ırkçı düşünce ilgi görmüş ve Yahudilerin insanlığın seçilmiş toplum olduğunu iddia etmişlerdir. Tanrı'nın bütün insanları kendileri için yarattığını iddia etmişlerdir. Ve Tanrı'nın da aslında Yahudilerin Tanrısı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Yani evet, evreni, bütün evreni Tanrı yarattı ama Yahudiler için yarattı. Bu düşünceyi önceden kabul ettirmişler. Sonradan da Siyonizm gibi bir ırkçı anlayış da çok hızlı bir şekilde Yahudiler arasında taraftar bulmuştur. Ve işte bu ırkçı anlayışın Yahudiler arasında hızlı bir şekilde taraftar bulacağını tahmin eden İngiliz emperyalizmi iki önemli gaye için Siyonizm'e destek verdi ve Filistin topraklarını işgal etti. Birinci gayesi Batı toplumlarında sorun oluşturan Yahudi nüfusu buraya kaydırmak ve böylece Batı toplumlarındaki Yahudi nüfustan kaynaklanan sorunu, defteri kapatmak. İkincisi de İslam dünyasını böyle bir vekalet savaşıyla organize etmek, yönetmek, kontrol etmek. Yani buraya bir Yahudi devleti kurduracak, onlar üzerinden İslam dünyasına karşı savaşacak. Ve nitekim öyle yapmıştır. Bakın, Siyonist işgal devletinin kuruluşunun üzerinden 78 yıl geçti. Bu 78 yılın bütün tarihlerini araştırın, savaşsız geçen bir günü yok yani. Ve hiçbir dünyada hiçbir devlet, yani araştırın Rusya'sında, başkalarında araştırın, dünyada hiçbir devlet bu kadar çok savaşa girmemiştir. Ama bu savaşı maalesef işte Yahudileri de kandırarak yürütüyorlar. Yahudiler, yani ben bunu daha önce de söyledim, burada da tekrar edeyim. Yahudiler maalesef İsa Aleyhisselam ortaya çıktığı zaman Roma İmparatorluğu tarafından İsa Aleyhisselam'a karşı kullanıldı ve İsa Aleyhisselam'a karşı savaşanlar normalde kendi içlerinden çıkan birisine karşı savaşan Yahudiler olmuştur. Haçlı seferlerinde Yahudileri, Haçlılar tapınak şövalyeleri diye Müslümanların karşısında ön saldırgan grup gibi kullandılar. Yani tarihte bu şekilde normalde oyuna getirildikleri halde kendilerinin dünyayı yönettiklerini zannediyorlar. Oysa bunlar küresel emperyalizme hizmet ettikleri için küresel emperyalizm bunlara destek veriyor.
1: Ya zaten şey de var, hani bir defa hani dediniz ya, evet hani belki işin başını Siyonistler çekiyor da, bir de buna teşne bir Yahudi topluluğu var, toplumu var. Çünkü hani üstün ırk, seçilmiş ırk, Tanrı'nın onlar için yarattığı, var ettiği bir kainat, bir evren ve içindeki her şey. Yani sadece bitkiler, hayvanlar değil, insanlar da. Ya yani bu tabii nefse hoş geliyor, güzel geliyor. Dolayısıyla bunu gerçekleştirmek için biraz da böyle bir parçada güç, kudret falan varsa bütün insanlıklarını falan bir tarafa bırakıyorlar. Ama tarihte her zaman olduğu gibi yine sağlam bir duvara, çok sağlam bir toslayışla dümdüz olacaklar. Biliyorsunuz bunlar çeşitli dönemlerde çok büyük sürgün yaşadılar ki gittikleri toplumlarda da zelil halde yaşamaya mahkum olundu. Bunun işte en yakını bizlerin bildiği, gördüğümüz işte fotoğraflarda, videolardan, belgesellerden gördüğümüz, abartılı da olmuş olsa, İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'da bunların gördüğü en zelil hal buydu ve hızlı bir şekilde o hale doğru da gitmeye devam ediyorlar. Dediğiniz gibi buna o kadar teşneler ki kullanıldıklarını bilmelerine rağmen ya da anlayamamalarına rağmen böyle bir senaryoda başrol oynamaya her defa kendilerini gönüllü olarak o senaryoya koyuyorlar ve başlarına geleceklerden de kimseyi sorumlu tutmamaları gerekiyor bu neticede. Efendim biraz Asya'ya geçelim oradan. Biliyorsunuz bu Mekke Anlaşması, savunma anlaşması dünyada çeşitli kesimler tarafından olumlu, işte tehlike ya da olumsuz görüldü. Ama bu sadece Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'la kalma eğiliminde olmadığını da aslında anlamaya başlıyoruz bizler de yavaş yavaş. Çünkü mesela Bangladeş'e böyle bir tehdide gidildi ve Bangladeş sıcak baktığını, malum Bangladeş deyince yeni yönetimden bahsediyoruz. Yani İslami değil ama bazı hassasiyetleri olan, bu konularda biraz daha yani olumlu eğilimleri olan bir yönetim var şu anda. Ne diyorsunuz hocam, bu Mekke Anlaşması böyle bir alternatif bir Avrupa Birliği, bir NATO ya da böyle ne bileyim böyle Müslüman ülkelerden oluşan bir pakt haline dönme eğilimi siz de görüyor musunuz hocam?
2: Şimdi normalde bu Mekke Savunma Anlaşması'nı imzalayanlar aslında bu anlaşmanın kapsamının genişletilmesini istiyor. Fakat şu an bazı strateji sorunları ve işte çeşitli ülkelerin kendi iç dinamikleriyle ilgili engeller veyahut da uluslararası engeller vesaire öyle bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi önlüyor. Ama Bangladeş için tahmin ediyorum daha müsait bir ortam söz konusu olduğundan dolayı buraya teklif götürüldü Bangladeş'e. Neden? Çünkü Bangladeş'te özellikle bu Şeyh Hasina'nın devrilmesinden sonra yeni yönetimde siyasi düşünce, anlayış değişti. Tamamen İslami bir yapı oluşmuş değil. Ama yani önceki yönetim bir kere tamamen diktatör rejimiydi. O diktatörlük devrilmiş oldu. Biraz daha toplumun iştirak edebildiği bir yönetim oluştu. İkincisi önceden tamamen Hindistan kuklası bir yönetim vardı. Şu an bu mevcut yönetim Hindistan'la öyle çok fazla sıkı fıkı olmak istemiyor. Bilakis mesafeli durmayı tercih ediyor. Fakat tabii ki Hindistan çok güçlü bir askeri mekanizmaya sahip olduğundan dolayı karşı karşıya gelmeyi de istemiyor. Ama eğer ki bu ortamda bir savunma ittifakına girerse bunun kendisi için sığınak oluşturacağını düşünüyor. Onun için yapılan teklifi olumlu karşıladıklarını ve değerlendirdiklerini söylediler. İşte şeyden, dışişlerinden sorumlu Humayun Kabir adında bir adam açıklama yaptı. Yani teklifi müsbet karşıladıklarını dile getirdi. Ama tabii şu anda Hindistan'dan baskı gelmesi ihtimali var Bangladeş'e. Belki Bangladeş böyle bir ittifaka girerek Hindistan'dan yapılacak tehdide karşı bir kalkan oluşturmuş olabilir. Ama öbür taraftan ekonomik baskılar da yapabilir Hindistan. Ve Bangladeş'in ekonomisi çok zayıf. Yani fakirlik düzeyi çok yüksek. Ondan dolayı belki daha uygun bir ortam oluşmasını bekleyebilir. Ama gördüğümüz kadarıyla bunu reddetmek niyetinde değil. Belki biraz şartların oluşması için bekletebilir. Eğer ki böyle bir iştirak olursa ileride başkalarının da iştirak etmesinin önünü açabilir bu. Ve zamanla bölgesel bir ittifaka dönüşebilir. Zamanla bu bölgesel ittifak bir askeri ittifak teşkilatına, yani şu anda teşkilat değil sadece anlaşma, İleride bu askeri bir ittifak teşkilatına da dönüşebilir. Temennimiz İslam dünyasının kendi içinde bir savunma ittifakı oluşturması, yönetimlerle halklar arasındaki mesafe de kapanır. En azından bu halklar kendi yönetimleriyle barışık bir ortam oluştururlar ve bu da neticede halkların değerlerinin, savundukları ilkelerin, anlayışların yönetime de taşınmasına vesile olur. Bu da İslam dünyası açısından faydalı sonuçlar doğurabilir. Şimdilik olayın başlangıç aşaması. İnşallah diyoruz belki ileride İslam dünyasında bir güç birliği oluşur. Bu güç birliği şimdiki askeri gibi görünse de ekonomik güç birliğine de dönüşebilir zamanla veyahut da genişleyebilir, açılabilir. O açıdan Mekke savunma anlaşmasının genişletilmesinin İslam dünyasının lehine sonuçlar doğuracağı beklentisinde olduğunu söyleyebilirim.
1: Eyvallah. Dediğiniz gibi temennimiz, hani realite neyi gösterir bilemiyoruz ama çünkü dünya şu anda tamamıyla bir fitne kazanı. Hani bir taraftan sizin yaklaşmak istediğinize, öbür taraftan çok farklı kaynaklar, işte Bangladeş'e Hindistan'ın işte öbür farklı bir şekilde yaklaşıp tehdit etmesi gibi. Şöyle bir ortamda Müslümanların bir şekilde kurabilecekleri bir ittifak, belki genişleyerek, büyüyerek İslam toplumlarının bir güç haline gelmesi, sözü dinlenir bir güç haline gelmesine belki vesilesi olabilir diye en azından temenni ediyoruz diyelim. Efendim, bu haftanın son konusu Çin Devlet Başkanı'nın Mısır ziyareti. Yani öyle kuru kuruya bir ziyaret değil, böyle bir ticari amaçlı, en azından görünürde ticari amaçlı bir ziyaret. Bilmiyorum hocam, siz Çin Devlet Başkanı'nın Mısır ziyaretini ticari amaçlı da olsa nasıl değerlendirirsiniz? Şundan dolayı diyorum. Şimdi bizim daha evvel geçen hafta da konuşmuştuk bu Mekke savunma anlaşması için. Mesela Mısır'ın buna dahil olmamasıyla alakalı ya da uzun vadede belki ya da orta vadede dahil olma durumuna ilişkin olarak çeşitli yorumlar yapıldı. Mesela benim takip ettiğim yorumlardan bir tanesi şuydu. Mısır'ın bütün tuşlara şu anda bastığını, yani Yunanistan'sa Yunanistan, İsrail'se İsrail, efendim Çin'se Çin, Rusya'ysa Rusya. Nedir yani mesela Çin Devlet Başkanı'nın Mısır ziyaretini siz nasıl yorumlarsınız hocam?
2: Şimdi Çin Devlet Başkanı daha önce en son ziyaretini 2016'da yapmış Mısır'a. Bu 10 yıl aradan sonra gerçekleştirilen bir ziyaret. Burada iki taraflı bir şey söz konusu, bir gelişme, bir ilerleme. Birincisi, aslında Kisi Cuntası biliyorsunuz Amerika, Avrupa ve Arap dünyasındaki bazı rejimlerin desteği sayesinde kazıklarını sağlamlaştırdı. Normalde gayrimeşru yollarla iktidarı aldı. Hani Avrupa'yı biliyorsunuz işte demokrasi üzerinden her tarafta rüzgar estiriyorlar. Yani demokrasiyi tamamen putlaştırmış durumdalar. Ama Mısır'da Sisi Cuntası askeri darbe yoluyla yönetime el koydu. Sonra da tamamen geçersiz, anlamsız, tutarsız seçimler yoluyla iktidarı ele aldı ve 13 yıldan beridir gayrimeşru bir şekilde yönetimini devam ettiriyor. Normalde yani demokratik tanımlamalara göre. Ama artık Amerika, Avrupa önemsemediği gibi yani şeyini orada İslami bir yönetimin oluşmasını engellemek için böyle bir darbeye, böyle bir juntaya destek vermek gerektiğini düşünerek yani görünürde bir takım eleştiriler yapmalarına rağmen gerçekte arka planda tam destek verdiler ve böylece kazıklarını sağlamlaştırdı. Ve bu tabii biraz Mısır'daki yönetimi eli mahkum hale de getirdi aynı zamanda Amerika ve Avrupa karşısında. Ama şu an görüldüğü kadarıyla Çin böyle tek merkezli bir bağımlılıktan kurtulup farklı kapıları çalmaya çalışıyor. Çin de uluslararası alanda Amerika ile rekabet halinde. Ondan saha kapmaya çalışıyor. İşte Mısır'ın böyle bir açılım gerçekleştirme ihtiyacı duyması Çin'in hoşuna gidiyor. Çin de bunu değerlendiriyor ve bu şekilde bir yakınlaşma söz konusu oluyor. Yani bir bakıma uluslararası güçler arasındaki alan kapma mücadelesinin Mısır'a yansıması şeklinde değerlendirebiliriz bunu. Yani Mısır'ın da kendisine biraz daha sağlam dayanaklar bulabilmek için bir arayış içerisine girmesi, özellikle son dönemde Siyonist işgal rejiminin son derece saldırgan tutumu karşısında Batı emperyalizminin hiçbir insani değere saygı duymadan destek vermesi, bu saldırganlığa, bu vahşete şartsız destek vermesi Arap dünyasındaki endişelerin artmasına neden olmuştur. Çünkü Siyonist işgal rejiminin ilerideki hedefinin ne olacağı belli değil. O yüzden bu saldırganlık karşısında biraz daha güvenli

0: ekonomik alanda işbirliği sahasını genişletmeye çalışıyor. Farklı kapıları çalmaya gayret ediyor. Ve şu an bu işbirliği onu gösteriyor. Peki bu bizim neyimize yarar? Bu bize fazla bir şey getirmez. Ama uluslararası alanda Amerikan tahakkümünün kırılması insanlığın yararınadır. Bunun yerini Çin tahakkümü alırsa gene aynı yere dönülmüş olur. Ama eğer ki böyle bir rekabet en azından insanlığın rahat nefes alması için bir pazar ortamı oluşturur ve Amerikan tahakkümü kırılırsa Amerikan saldırganlarının önüne geçilecek bazı duvarlar, siperler oluşturulursa bu insanlığın lehine olur. Böyle bir sonuç çıkarabiliriz. Yoksa Çin emperyalist politikalar açısından Çin'in de güvenilir bir tarafı yok. Fakat öyle olmasa bile en azından bölgesel güçlerin oluşturması dengeyi sağlayacaktır. Mesela Türkiye'de bir bölgesel güç oluşturulursa, Arap dünyasında bir bölgesel güç oluşturulursa, dünyada bir takım yeni dengeler oluşturulursa, bu küresel emperyalizmin önünde bazı setler oluşturulmasını sağlar ve bu şekilde insanlık da biraz en azından bu saldırgan, aşırı derecede vahşi tutum içerisinde olan emperyalist politikaların önüne geçecek yeni politikalar, stratejiler geliştirebilir.
1: Yani aslında şu net görünebiliyor artık ki bölge, özellikle bu Körfez Savaşı'ndan sonra bölge ülkeleri, evet, alternatif çözümler, alternatif oluşumlar içine girmeye başladılar. Çünkü onlar için koruyucu güç ya da en azından para vererek kendilerini o konularda destekleyip koruyacağına inandıkları güçlerin hiç de öyle olmadıklarını, o kıvamda olmadıklarını fark ettiler. Dolayısıyla hani iş başa düşünce bari kendi güvenlik ağımızı, kendi paktımızı bu bölgenin ülkeleriyle kendimiz kuralım şeyine girmiş olabilirler. Tabii emperyal güçler arasında tercih, yani dediğiniz gibi bu Çin olması, Çin bir süre sonra Amerika'nın durumuna gelecekse maraba açısından değişen bir şey yok. A'yı değiştirmiş olur sadece, ama bu şekilde başlayıp da aslında bölgede ileriye, bu tabii kısa vadeli, belki orta ve uzun vadede görülebilecek bir netice olur, ama bölgede bizzat bölge ülkelerinin bir güç haline gelmesi emperyalistlere karşı şu an bizim için böyle bir hayal gibi, sadece bir temenni olarak görülebilir. Allahu alem diyelim. Yani ilerleyen zamanlarda bizler de göreceğiz bakalım bu böyle yani son olmayan bir çıkış mı, yoksa gerçekten ayakları yere basan ve ileride gerçekten emperyalist güçlerin korkulu rüyası haline gelecek bir pakt mı olacak, göreceğiz. Efendim, bu haftada programımızı neticelendirdik. Ahmet Hocam'ın bir haftalık dünyadaki siyasi, askeri, ekonomik gelişmeleri, yorumlamalarını bizim de size aktarmamızla bu haftayı da neticelendirdik. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullah.
2: ولا يصح لمؤمن يدعي الإيمان أن يكذب هذه الحقائق.
3: طلع تقريبا في أكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البرد.
4: دشمن رو باید شناخت. ابزارهای دشمن رو باید شناخت. حیله‌های دشمن رو باید شناخت. از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت.
5: اقسم بالله العظيم أن نحمي المسجد الأقصى المبارك.
6: Dünya döndükçe
7: Özel FM 103.2.
8: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
10: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi 1300. Sokak No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46-63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
11: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.

0: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
4: Gülben Ek Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen bir tebata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
0: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Taşdelen 1001 çeşit yapı market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
3: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisi ile Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 18.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم الله جل جلاله şöyle buyurmuştur. Onlar boş şeylerden yüz çevirirler. Mü'minun suresi 3. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu teknoloji ve sanal şeytanların şerridir. Şeytan aleyhillâne her devirde insanlara değişik şekillerde musallat olmuştur. Bazı kavimlere sihircilikle, bazılarına putçulukla, bazılarına ölçü ve tartıyla, bazılarına homoseksüellikle ve daha değişik şekil ve yollarla musallat olmuştur. İşte bu zamanın insanlarına da klasik musallat olma şekilleriyle beraber teknolojiyle musallat olmuştur. Sesli, başlangıçta sesli ve görüntülü olan radyo, teyip ve televizyonla İlk hamlelerini gerçekleştirip birçok insanı yoldan çıkarmış ve halen de çıkarmaya ve saptırmaya devam ediyor. İslam toplumunun ahlakını bozup hayasızlaştıran en hızlı ve en tehlikeli teknoloji aleti televizyondur. Başlangıçta toplumun hassasiyetlerine dikkat edilerek yapılan yayınlar zamanla bozulup ve bozmaya devam ederek şeytanın istediği bir kıvama getirildi. Belki de bu kadar bozulmayı ve hayasızlığı şeytan bile beklemiyordu. Ve maalesef bugün televizyon birçoğumuzun hayatının vazgeçilmez bir parçası olmuş durumdadır. Hayatımızın en değerli anlarını çalan, muhabbetimizi, dostluğumuzu, ahlakımızı, örfümüzü, kadınlarımızı, çocuklarımızı ve hulasa bizi bozup, bizi tembelleştiren en tehlikeli alet ve teknoloji aleti televizyondur. Ve Allah'ın hükümlerinin toplumdaki hayata hakim oluncaya kadar da en tehlikeli olmaya devam edecektir. Televizyonun tehlikesi devam ederken onunla beraber bilgisayarlar, cep telefonları ve diğer teknolojiler baş döndürücü bir hızla yayılmaya başladı. Ve insanları bir bir avlayıp kendisine esir hale getirdi. Bugün cep telefonu ve bilgisayarı olmayan insanların sayısı çok azdır. Bir hanede neredeyse cep telefonuna sahip olmayan fertlere rastlamak mümkün değildir. Kendilerini duyarlı Müslüman kabul eden ailelerde bile 10-12 yaşlarındaki çocukların lüks cep telefonlarına sahip olduklarını görüyoruz. Bilgisayar ve tabletlerinin olduklarını görüyoruz. Çocuklar ta küçük yaşlarda bu aletlere alıştırılıyor ve bu aletlerin tiryakisi hale getiriliyor. Bu aletlerin yaydığı radyasyon gibi zararlar bir yana, babaya çıkan maddi faturalar bir yana, çaldığı zamanlar başka bir yana. Öncelerde bu aletleri kullanırken görülen zararlar sadece bu aletlerin kapasitesi ve işlevlerinin sınırı kadarken şimdilerde had safhaya ulaşmıştır. Allah'ın uzattığı ipe mukabil Amerika'nın uzattığı internet ipi bu aletleri daha da cazip bir hale getirdi. İnsanlar artık dertlerinin çaresini Amerika'nın uzattığı bu ip vasıtasıyla aramaya başladılar.
nefislerini ve şehvetlerini bu vasıtalarla tatmin etmeye başladılar. Dertlerini ve sırlarını bu aletlere dökerek gündeme getiriyorlar. Dostlarını ve evlenecekleri insanları bu aletler vasıtasıyla arayıp bulmaya çalışıyorlar. Sanal alem dedikleri bu alemde dolaşan gençler, bu alemde toz pembe hayaller peşinden koşarken, yalan vaatlerin kurbanları olarak gerçek hayatta acı faturalar ödemek zorunda kalıyorlar. İnternet vasıtasıyla temellerini attıkları yuvaların yine internet vasıtasıyla yıkıldığını görmekteyiz. Yani çoğu yine internet vasıtasıyla yıkılıyor. Çünkü gençler bir defa bu aleme alıştılar. Dolayısıyla bundan vazgeçmemeleri kendilerini yeni bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıyor. Tabii ki sadece gençler bu tuzaklara düşmüyorlar. Yaşını başına almış birkaç çocuk veya birkaç toruna sahip insanlar da bu tuzaklara düşebiliyor ve buna şahit oluyoruz. Yıllarca emek verdikleri sıkıntılar ve yokluklar içinde acı ve tatlı günlerini paylaştıkları aile yuvaları internet şeytanı yüzünden yıkılabiliyor. Başlangıçta çocukları için eve sokulan televizyon, bilgisayar, internet gibi aletler sonradan anne ve babaların da başına bela oluyor. Televizyon aletinde gördükleri kötü örnekleri cep telefonu ve bilgisayar aletiyle gündeme getiriyorlar, hayatın içine sokuyorlar. Netice olarak erkeğin veya kadının kendisine haram olan bir başkasıyla mesajlaşıp chatleşmeleri yuvaların çatlamasına ve yıkılmasına sebep oluyor. Yılların yuvası internet yüzünden yerle bir oluyor. Evet kardeşlerim, ne yazık ki bazı faydaları olsa da bu soğuk teknolojiler sıcak yuvaların soğumasına, dostlukların ve misafirliklerin bitmesine maalesef sebep oluyor. Aynı evin içinde fertler birbirinden çok uzak yaşıyorlar. Anne ve baba televizyon başında, oğlan sanal alemde, kız mesajlaşmada. Hepsi ayrı ayrı alemlerde, hepsi ayrı ayrı zevklerde, hepsi ayrı ayrı şeylerde zevk almaktadırlar. Ne oğlan babasıyla muhabbette, ne kız anasıyla muhabbetleşmede. Evin sobası veya peteği yanıyor, odalar sıcacık ama ortam buz gibi soğuk. Değerli Müslümanlar, kendimize ve ailemize, çocuklarımıza dikkat edip sahip çıkalım. Mümkün mertebe internetten uzak durmaya çalışalım. Unutmayalım ki internet demek kendimizi Amerika'ya teşhir etmek demektir. Kendi elimizle kendi bilgilerimizi Amerika'nın internet deposuna atmak demektir. İnternet demek Amerika'yı güçlendirmek demektir. Bugün Müslümanlar kendilerine Facebook dedikleri sayfalar açarak kendi çalışmalarını, resimlerini, bilgilerini, dostlarını ve kendi özelliklerini oralarda teşhir ediyorlar. Bu sayfalara sadece kendi dostlarının girmesine izin verirken, yani şifrelerini sadece kendi dostlarına verirlerken, aslında bunları Amerika'ya teşhir ettiklerini unutuyorlar. Değerli kardeşlerim, internetin bir başka tehlikesi de samimi Müslümanların ihlas ve takvasını köreltip onları riyaya kaydırmasıdır. Ben bu işlerden anlamıyorum ama duyduğum kadarıyla insanlar bu Facebook sayfalarında bir şeyler yazıp çiziyorlarmış. Yazı, şiir, yorum gibi şeyler paylaşıyorlarmış. Sonra da kaç kişi bunları okumuş, beğenmiş ve yorum yapmış diye takip ediyorlarmış. Onların diliyle söyleyecek olursak şu kadar kişi tıklamış diyorlar. Eğer çok kişi bu sayfalara girip bakmışsa
aşırı şekilde tıklama rekoru diyorlarmış. İşte bu tıklamaların büyüsüne kapılan Müslümanların falanca bunu çok beğendi, feşmanca bunu sayfasında paylaştı diye kendi çalışmaları ve paylaşmalarıyla övünüp riyaya düşmesi mümkün hale geliyor. Bir de bakıyorsun ki kişi internet alimi, internet müştehidi, internet tebliğcisi ve internet mücahidi olarak gösteri dünyasında yerini almış oluyor. Elbette ki kendilerini riyaya kaptırmadan bu işi yapanları tenzih ederiz. Bazen de şeytanın tıklamasının peşine kapılan bazı Müslümanlar oyun ve eğlencelere kendini kaptırıp zamanını televizyon başında, bilgisayar başında veya cep telefonuyla oyun oynayarak öldürebiliyorlar. Cep telefonu operatörlerinin cazibeli reklamlarına aldanan bazı Müslümanlar kendi kendilerine interneti zaruret göstererek telefonlarına internet paketi alabiliyorlar. Zaruret olsun olmasın, bir de bakıyorsun ki birçok Müslümanın cep telefonunda internet paketi var. Muhterem Müslümanlar, bizler elbette ki teknolojiye karşı insanlar değiliz. Müslümanlara lazım olan her caiz teknolojiyi kullanmak elbette ki Müslümanların hakkıdır. Ama caiz de olsa her teknoloji aletinin getirisini ve götürüsünü iyi hesap etmek lazımdır. Bizim için gerçekten zaruret midir, faydalı mıdır, zararlı mıdır veya israf mıdır diye bunu çok iyi hesap etmek gerekmektedir. Ayrıca internetin kapısını tıkladığımız kadar tefsirlerin, hadis, fıkıh, siyer, akaid ve diğer kitapların kapısını tıklıyor muyuz diye de inceden ince bir muhasebe yapmayı unutmamalıyız. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizi teknolojinin zararlı yönlerinden muhafaza eylesin. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

Şehirler tarumar, her taraf kan gözyaşı. Tankların çiğnediği mazlum ümmetin başı. Yakmıyor mu canını şu gelen feryat sesi? Allah aşkına, Allah aşkına söyle bu gaflet neyin nesi? Bak şu leş kargalarına, üşüşmüşler hasta bedenlerimize. Her gün küfrediyorlar namus ve dinimize. Reddet, reddet batının medeniyetini. 3 asırdır ödüyoruz bu taklidin diyetini. Yeter artık, aydınlansın şu karanlık asır. Kurtulsun Filistin, Arakan, Türkiye, Mısır. Gel kardeşim, bu yükün altına beraberce girelim. Yeryüzünde küfrün defterini dürelim. Kır zincirlerini, sen özgür ve asilsin. Mazlumların umudu, insanlığın umudu, beklenen nesilsin.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM, sessiz yığınların sesi. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
2: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Dilberek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin 0534-245-1808. İşte bu kadar.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No. 1.
0: Reklamları dinlediniz. Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
10: يا رحمن.
11: Bir gece kulu Muhammed'e bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
12: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
10: Özel FM
0: 103.2.
12: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
13: اللهم أيقظ أمتنا من غفلتها وأحيها من موتتها اللهم أصلح حكامها وولاتها اللهم خذ بيدهم للحق واقذف في قلوبهم الخوف منك وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير

0: Yayın akışımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilke'r rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd.

0: Biraz söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
4: MRT Esans. 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans. 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Öyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61. sadakataşı.org.tr.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
16: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
1: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34. Özkonakkuyumcu.com.
17: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
19: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
20: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net.
20: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Yol ayrımı. Alışılagelmiş yürürlükte olanın sıkıntı vermeye başlaması veya neye karar kılacağında tereddüt gösterilmesi durumlarında mevcudu muhafaza artık imkanlı görünmeyen hallerde yeni şıklardan birini tercih etmek veya yeni bir tarz ve metot geliştirmek diye anlamak da mümkündür. Riske girmek veya tehlikeleri göğüslemek ile yol ayrımı farklıdır. Yol ayrımı, belirsizlikten kurtulmak veya yeni bir tarz denemek yahut iki ayrı hususla yüz yüze gelindiğinde birini tercih etmektir. Her insan tekinin, büyük ailelerin, toplumsal yapılanmaların ve devletlerin tarihinde yol ayrımları olmuştur. Hatta medeniyetlerin de yol ayrımları vardır. Demek ki yol ayrımını iki şekilde anlamak mümkündür. Birincisi geliştirme, tekamül ettirme ve yeni ahvale uygunluk kazandırma. İkincisi mevcudu terk edip yeni bir yola girme. Tek düze ve statik hayatlar zamanla yetmez hale gelir ve yeni arayışlar başlar. Uzun ömürlü toplumsal yapılanmalar ve cemiyetler, büyük aileler, güçlü devletler ikinci anlamda yol ayrımına kolay kolay gelmezler. Yol ayrımına sık sık gelen kişi toplum ve devletler, hatta medeniyetler köklü olmayanlardır. Kendini yenilemek isteyen anlayışlar için yol ayrımı yoktur. Sadece kendini geliştirme ve eksikliklerini tamamlama vardır. Medeniyetimiz zaman zaman büyük tehlikelere maruz kalmış, kuşatılmış, yok olma arifesine gelmiştir. Hamdolsun her seferinde bu tehlikelere atlatmasını bilmiş, kendini inkar edecek bir yol ayrımına gelmemiştir. Yani Allah'ın çizdiği sırat-ı müstakimi bırakmamıştır. İmanından aldığı güç ve kuvvetle kendini yenilemiş, çağın problemlerini çözer duruma gelmiştir. Fikri, siyasi, iktisadi ve toplumsal yapılanmalarını tüm insanlığa yararlı hale getirmesini bilmiştir. Çağın değişen şartlarını tüm insanlık yararına ve dünyada adaletin sağlanmasına zemin hazırlamış, diğer medeniyet mensupları da bu birikimden yararlanarak insanlıklarını hatırlamışlardır. İslam'ı son ve mükemmel din olarak kabul etmeyen her arayış ve yol sonunda açmaza girecek ve tekrar çıkış aranacaktır. Her yeni arayış başka problemleri beraberinde getirecektir. Son Nebi Hazreti Muhammed ile vahiy noktalandı ve insanlık artık son vahiy ile kainatta hüküm sürmek zorunda kaldı. Bu hal insanlık için iki mana ifade ediyor. A. Vahiy kemale ermiş, insanlar isterlerse vahiy ile irtibatlarını güçlendirerek nebilik vazifesini beşer olarak sürdürecek olmasıdır. Bu vazife bir faiklik değil, bir görev olarak vardır. Tüm insanlık adına iyiliği emretme ve kötülüklerden sakındırma vazifesidir. Burada görev var ama fakat şımarmak yok. Görevini yapacak ve fakat kimsenin başına kalkmayacak, mükafatını Allah'tan bekleyecektir. Tüm insanlık adına fedakarlık yapacak, yerel ve bölgesel anlayış ve yaşayışları var kabul edecek ve fakat bir bölgeye hasredilmeyecek kadar ulvi bir dava güdecek, kendini kayırmayacak. B. İfsat komitesine karşı uyanık olacak ve çağın tüm sorularına ve sorunlarına çare arayacak. Tüm insanlığın, hatta hayvanatın ve nebadatın ve de cemadatın hakkını koruyacaktır. Tüm dinlerin bozulmamış yönlerinin İslam'da olduğunu kavrayacak ve tüm insanların bu dinin etrafında toplanmalarını sağlayacak. Bu sağlayış bir tahakküme dönüşmeyecek, bir kurtuluş hareketi olacak. Bu dinler arası yakınlaşma, medeniyetler ittifakı gibi ucu açık ortak değer anlayışlarıyla asla örtüşmeyecektir. Yüce Allah'ın tüm insanlar için seçtiği dini tekrar bugünün diliyle ve naslara bağlı kalarak izahından ibaret olacaktır. Dünyada olup bitenleri böylece adlandırır ve çareleri bu minval üzere almaya çalışırsak sanırım insanlık insanlığına dönme şansını elde eder. Dünya insanının bu arayışı gerçek din olan İslam hakiki manada anlaşılır ve yaşanır hale gelirse bitecektir. İnsanlık farkına varmadan hızla İslam'dan kaçarak ters yönden İslam'a yaklaşıyor. Sahte medeniyetler ve sahte kurtarıcıların ipliği pazara çıkarılacak ve İslam'ın gerçek veçesi insanlığın yüzünü güldürecektir. Çağımızda iki sıkıntı ile karşı karşıyayız. Birincisi, İslam'ın gerçeği anlaşılmasın diye firavunvari sihirbazlıklar ihdas eden Batı medeniyetinin sahteciliği ve göz boyaması. İkincisi ise İslam adına yine sahte reçetelerin piyasada dolaşmasıdır. Bu iki ayrı illüzyonist anlayışın da sonu yaklaşıyor. Batı emperyalizmi sahtekarlıklarını Doğu despotluğunu öne sürerek örtüyor. Doğu sahtekarları, Batı'nın emperyalizmini abartarak ülke insanını susturuyor. İkisinin de şapkası düştü. Sahtekarlıkları ortaya çıktı. Sıra şimdi iki medeniyete, medeniyetsizliğe meydan okuyacak ve gerçek yolu gösterecek hakiki Müslümanlara ve yol göstericilere gelmiş durumda. İnşallah sıramızı kötü savmayacağız. Yol ayrımı. Kazım Sağlam.
0: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab. Özel efendim.

0: özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla. Ya Rab.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.
1: 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: geçim sıkıntısını şikayet ederek sabahlayan kişi, Rabbini şikayet ederek sabahlamış olur. Dünya işlerinden dolayı üzüntüyle sabahlayan kişi, Allah'a dargın ve kızgın bir halde sabahlamış olur. Zengine zenginliğinden ötürü saygı gösteren kişinin, dininin üçte ikisi gitmiştir.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
3: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 35-36. Hanne'nin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki:
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki:
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 4758 2 telli Mahmut Bey.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın. Altın

0: nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
2: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org.tr.
4: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Muhammed.
1: Kıymetli dinleyenler, Siyerin Gölgesinde programıyla Abdullah Dahi sizlerle.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbi ecmain. Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşler, Resulullah aleyhissalatu vesselamın nübüvvet ve risalet ile vazifeli kılınmadan birkaç yıl önce, daha öncesinde de ifade etmiş idik, Mekkeli müşrikler o günkü durumlarında Kabe'yi harap olduğundan dolayı, sel sularından dolayı tamamen yıkıp İbrahim Aleyhisselam'ın atmış olduğu temellere indirip yeniden inşa etme konusunda karar almışlardı ve kararlarını gerçekleştirdiler. Ki uzunca anlatmış idik daha önceki sohbetlerimizden, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem zamanında Kabe 18 arşın idi. Kabe'nin durumu siyer kitaplarında böyle ifade ediliyor. Yani bugünkü yüksekliğinde değildi. Daha sonra kabahati kumaşı ile örtülüydü. O zamanlarda kumaşların yapıldığı yer, mensup bulunmuş olduğu belde

İlk olarak Haccas bin Yusuf onu dibaç, yani ipek ile örtmüş idi. Demek Kabe'nin dört duvarı böylelikle örtülüyor idi. Zaman içinde kumaşlar bu şekilde değişti. Günümüzde de malumunuz siyah kumaşın üzerine desenler gündeme geliyor, ayetler yazılıyor. Genellikle ayetlerin yazıldığını görüyoruz. Ayrıca kelime-i tevhid ya da tekbir kelimelerin de işlenmiş olduğunu görüyoruz. İbn-i Hişam'ın İslam tarihi diye Türkçe'ye tercüme olunan Siret İbn-i Hişam'ın bir cilt bir sayfa 265. Bu haberin beyan edilmiş olduğu kaynağımız. Ayrıca İbn-i Kesir'in El Bidaye ve Nihaye isimli eserinin Türkçe tercümesi cilt 2 sayfa 470. O gün Kabe'nin yapımı bittikten sonra bu şekilde kumaşla örtülmüştür. Kureyşler Kabe'yi inşa etmek için ayırdıkları miktar toplandığı zaman bunların ihtiyacı tam cevap vermekten uzak bulunduğu anlaşıldı. İhtiyaca tam cevap vermekten uzak. Demek ki İbrahim Aleyhisselam'ın atmış olduğu temel, nitekim o temele indiklerinden orayı da sökmek istediler. Fakat Rabbim müsaade etmedi. Hatta vurmuş olduğu darbe ile Mekke'nin sarsılmış olduğu da ifade edilir. Bunu artık yeter, bunun üzerine inşa edin manasında aldılar ve inşaatın o şekilde devam ettirdiler. Kureyşler Kabe'yi inşa etmek için ayırdıkları miktar toplandığı zaman bunların ihtiyaca tam cevap vermekten uzak olduğu anlaşıldı. Çünkü dikkat ederseniz ifade ettiler, dediler ki Beytullah'ı yapıyorsunuz, sakın buraya kötü yolda kazanılan, günün itibariyle söyleyelim, haram olan hiçbir şey karıştırmayın. Özellikle cariyeler fahişe olarak çalıştırılıyordu. Onlardan para alıyorlardı. Faiz gündeme geliyordu, para alıyorlardı. Onların kendilerince dindar kabul edilen, edepli, erkanlı, gün görmüş, fikirlerine müracaat edilebilecek seviyede olanlar bunlara karşı idiler. Ama toplumdan bir şey yapamıyorlardı. Bugünkü durum gibi. Cahiliye dönemin demek ille ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki Mekke, Medine ya da o dönem demek değildir kardeşler. Cahiliye dönemi dediğimiz vakit İslamsız toplum cahiliye toplumudur. Gerek İslam'dan önce, gerek İslam'dan sonra. İslam'dan sonraki dönemler o günden bugüne İslam hayat nizamı olarak kabul edilmeyecek olursa o toplumda, hangi belde, hangi ülke, hangi diyar olursa olsun, İslam'ı hayat nizamı olarak kabul etmiyorlarsa, Kur'an'ı hayat yasası olarak kabul etmiyorlarsa ve İslam'ın dışından herhangi bir batıl, şirk ve küfürden kaynaklanmış olan bir düzeni, bir ideolojiyi kabul edecek ve onunla yönetilip yönetecek olurlarsa, o ülke cahiliye ülkesi, o toplum cahiliye toplumudur. Dolayısıyla aradan şu kadar 100 yıl geçmesi fark etmiyor. Kıyamete kadar durum böyle. Eğer bir topluma yönetim konusunda, egemenlik konusunda İslam egemen değilse, hayat İslam'a göre düzenlenmiyorsa o toplum cahiliye toplumudur. Cahiliye toplumunda da her türlü kötülük serbesttir. İnsan şahsiyetine uymayan her türlü noksanlık, her türlü kötülük, her türlü masiyet serbesttir. O gün de daha önce

0: ki sohbetlerde onu ifade etmiş idik. Mekke'nin sosyal yapısını gündeme getirirken cariyeler fahişe olarak çalıştırılıyordu. Onlar için çadırlar kurulmuş, onların sahipleri tarafından çadırlar kurulmuş, kapılarına da beyaz bir bayrak asarlardı veya alamet asarlardı ki burasının umumhane olduğu, genelev olduğuna dair. Ve oradan kazanç elde ediyorlar idi. Şimdiki cahile toplumlarında bu gibi yerler vergilendiriliyor. Hatta o konuda tüzükler hazırlanıyor. Tüzüklerinde de fuhuş yapacak kadın özellikle vergilendirilme kaydıyla. Fuhuş yapacak kadın ki resmiyettedir, her şeyi resmidir, kaçak söz konusu değildir, mutlaka vergilendirilmesi esas. Hatta hem devlet vergisini alır, hem de oranın temizliği ya da çalışan kadınların bu konuda sıhhatli olup olmayışı, eski tabirle frengi hastalığı var mıdır, AIDS'li midir, değil midir, tedaviye gönderiyorlardı, tedavi ediyorlar ve belediyeler onlardan vergi alıyor. Kapısına da askerini, polisini koyuyorlar ki daha rahat bir ortam oluşmuş olsun, güvenli bir ortam oluşmuş olsun. Bugün hangi toplumda olursa olsun cahiliye toplumların bütününde böyledir. Ve vergilendirilmiş kazancın da kutsallığına itibar ediyorlar.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM, sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
2: Allah!

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt. Özel FM 103.2.
3: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
4: Ayrıca hırsızlık, yol kesicilik veya işini yasal olarak uyduran hırsızlar, yan kesiciler, kumarbazlar, içki alabildiğine, hatta homoseksüellik bile serbest malumunuz cahiliye toplumlarında. Asırlar öncesi Lut Aleyhisselam'ın kendilerine peygamber göndermiş olan toplum da, o kavim de o şekildeydi. Yani çok rahat, çok serbest bir şekilde hareket ediyorlardı. Cahiliyet toplumlarına bakın, çok rahat bir şekilde homoseksüellikleri devam ediyor. Hatta dernekler kuruyorlar, resmileşiyorlar, mitingler düzenliyorlar, kartpostallar taşıyorlar ve kartpostallarında da ne olmuş yani falanca olmuşsak ifadeleri ya da ne derler, vücut benimdir, İstediğim şekilde kullanırım, kimse karışmaz gibi cahiliye toplumunda olan öyle bir durum ki hayvanlardan aşağılık bir durum. Hayvanlardan aşağılık bir durum söz konusu olur cahiliye toplumlarında. Akide konusunda putperesttirler, birbirlerine tapınırlar. Hayvanlara tapınırlar, insanlara tapınırlar, putlara tapınırlar, hatta insanların edep yerlerine tapınırlar. Cahiliye toplumlarından, onun için zaten Rabbimiz Azze ve Celle onlar hayvandırlar, hatta sapıklık konusunda hayvandan daha aşağılıktırlar. Elbette ki edebimiz müsaade etmiyor ki hayvanlıktan daha aşağılıkları nelerdir ifade etmeye, gündeme getirmeye ihtiyaç yok. Cahiliye toplumu dediğimiz vakit sadece yönetim konusu değildir. İnsanlar bu hale gelmiş olur. Bu hale getirirler. İslam'ın dışındaki bütün toplumlar cahiliye toplumlarıdırlar. Şöyle veya böyle fark etmiyor. Bakıyorsunuz ki zinayı yasallaştırıyorlar. Tüzükler hazırlanıyor bu konuda. Günün birinde ya bu kadar da uğraşmaya değmez diyorlar ve zinayı serbest kılıyorlar. Serbestsiniz. İsterseniz evlerde, isterseniz parklardan serbestsiniz deniliyor. Ve artık edep noktasında cahiliye toplumundan ya utanmıyor musunuz kelimesi bir defa onlar tarafından söylenmesi çok abes olan bir kelime. Ne olmuş, niye utanalım gibi ifadeler. Yani hani neydi, bundan 50 yıl önce beyaz sakallı yaşlı başlı bir dedenin yanından kesinlikle neredeyse erkekle kadın el ele tutuşmazlardı. Zaten Allah düşmanları, İslam düşmanları İslam topraklarını işgal edince 100 yıllık, 200 yıllık planlar yapıyorlar, programlar yapıyorlar. Yavaş yavaş alıştırıyorlar. Birdenbire gündeme gelirse toplum isyan eder, karşı çıkar. Ve yavaş yavaş mesele gündeme getiriyorlar, acelemiz yok. Nasıl olsa bu topraklar bundan sonra bize aittir, bizim egemenliğimizdedir. Niye acele edelim? Sonunda getireceğimiz yer burası. Ve bu hale getirdiler, daha da ileri gidilecek. Yani sorsalar toplumun hali nasıl diye cahiliye toplumunun verilecek cevap, dünden kötü, yarından iyidir. Yarın çok daha kötü olacak. Ve yaşları müsait olan dinleyicilerimiz mutlaka bunun farkına varmışlardır zaten. Peki nasıl önlenir? Elbette ki otoriteyle önlenir. Ha şimdi bu gibi edepsizlikleri, terbiyesizlikleri kime göre edepsiz, terbiyesiz? Müminlere göre, muvahhidlere göre. Gerçekten İslam'ı din edilmiş, iman ettiklerini beyan eden Müslümanlara göre terbiyesizlik görülür. Ama kesinlikle cahiliye toplumlarında, özellikle işgal edilen İslam toplumundan, İslam topraklarındaki yaşayan, kendini İslam'a nispet eden toplumlardan ya da halkların Müslüman olan toplumlardan ya da Müslümanların içinde yaşamış olduğu cahiliye toplumu. Zaman içinde bu kelimelerin bütünü bir gaye için kullanılıyordu. Hangisi müsaitse, hangisi uygun görülürse. Çünkü zaman zaman bundan 50 yıl önce, 40 yıl önce kullanılmış olan kelime bugün kullandığından birileri tarafından ters tepiyor. Olur mu canım gibi hata kullanan kişiyi de yadırgıyorlar. Bugün şu kelime kullanılıyor, bugün bu kelimeyi kullanalım. Maksat değişmez. Aynı maksatta değişik kelimeler kullanılabilir, mümkündür. Yani bugün dünden kötü, yarından iyidir. Böyle gidersen işgal edilen İslam topraklarında hangi belde bakarsanız bakın, yani birileri kendilerini İslam adına, ta ki yüz küsür sene oldu, mesela Suudi Arabistan İslam adına bir devlet olduğunu ifade ediyor. Fakat bir hedef koymuş. Hedef 2030. 2030'da İslam'a güle güle, demokrasi hoş geldin demek için zemin hazırlıyorlar. Bütünüyle cadı kesilmişler ve cadılara her gün bayramdır. Bu hale getirdiler. Zaten İslam düşmanlarının maksadı da buydu. O heriflerin acelesi yok. Topluma egemendirler, devlete egemendirler, hükümete egemendirler, demokrasi diye ifade ediyorlar. Halbuki atama söz konusu. Önce atama yaparlar, sonra halkı sandık başına davet ederler. Kaç tane örneği var bu yüzyıl içinden işgal edilen İslam topraklarında. Dolayısıyla Mekke'de o dönemde müşriklerin ifadesi, dikkat buyurun, müşriklerin ifadesi, hani ben Müslümanım diyenler, onlar müşriktiler zaten canım, puta tapıyorlardı. Diyorlar ki siz Beytullah'ı yapıyorsunuz, sakın buna fahişe parası ya da hırsızlık parası, gasp edilen mallar karıştırmayın. Sözlerine sadık kaldılar. Hemen şunu ifade edeyim, hatıra gelmişken, malumunuzdur ki mescitler yapılıyor, camiler yapılıyor. Elbette mescit ve cami yapılmasını insan güzel görür, hayırlı görür, tebrik eder. Çünkü mescit yapıyor, cami yapıyor. Harem-i Şerif'in örneğini alarak buraya mescit yapıyor. İnsanın hoşuna gider, müminin hoşuna gider. Acaba o günkü müşriklerin ifadesi gibi bir ifadenin hassasiyetini taşıyorlar mı? Cami yapanlar, mescit yapanlar, yani ahirette kendileri için hayır, sevap olsun diye. Elbette ki böyle bir faaliyet gerçeğiyle göre yapılacak olursa ahiret sevabı boldur. Ahiret sevabı çoktur. Ama şartlarına uygun, maslahatına uygun, gereğine uygun hareket edilirse. Dikkat ediyorum, yaşları 60'ın üstünde, 70-80'li içinde olan hacılar, hocalar, neyse, ne isim verilecek olursa, kendini İslam'a nispet edenler kapı kapı dolaşıyorlar. Ellerinde koşarlarla, mahpuzlarla kapı kapı dolaşıyorlar. Ha topladıkların yüzde kaçı alıyorlar, o ara ayrıca isteyen araştırabilir. Hiç sormuyorlar. Bu para helal mıdır, haram mıdır, nereden kazanılmış? Hatta meyhane sahibi olan birileri ya da pavyon sahibi olan birileri ki biliyoruz, caminin mirareti benden derse baş üste kabul eder. O geldiği vakitte ayağa kalkar, sandalyeyi, koltuğu kendisine teslim ederler. Biri caminin kubbesini yapmış, öbürü minaresini yapmış. Şimdi dikkat edin, Adana'daki ismini koymuşlar, Sabancı Camii, en büyük cami, Seyhan Nehri'nin kenarında. Son rutuşlarında Sabancı Holding veya alınım şirketi ne derseniz, Sabancı hayattaydı, o yaptırdığından dolayı ismini verdiler. O gün ifade etmişlerdi, %20'si kalmış caminin bitmesine. Gitmişler ağaya, ağa demiş ki ismimi verirseniz gerisini ben yaptırırım. Şimdi bakın bakalım nerelerden geliyor. Bu sadece bir örnek idi. Kimler yapıyor, kimler yaptırıyor, hangi paralarla yapılıyor? Yani bugünkü ben Müslümanım diyenler kendilerini çok çok ileride kabul ederler. Mekkeli müşrikler kadar hassasiyet var mıydı acaba camileri, mescitleri yaparken? Bakın o gün ilan etmişlerdi. Sakın ha sakın, fahişe parası, gasp edilmiş paraların katmayın buraya. Onun için yeterli gelmedi bütçeleri. Yoksa gayet rahat, yani giriş de yapabilirlerdi. İbrahim Aleyhisselam'dan kalan tebellerin dışında da taşabilirlerdi, imkanları vardı. Ama bir şart koymuşlardı ortaya. Bugünkü camiler, bugünkü mescitler, sadece içinde yaşadığımız toplum için söylemiyorum, diğer beldelere de gidin, üç aşağı beş yukarı meselelerin aynı olduğunu göreceksiniz. İşte o gün bütçeleri buna yetmedi. Toplanan miktar Beytullah'ı tamamen yeniden yapacak ölçüden daha az bulunuyordu. Bu vesileyle müşavere ettiler. Beytullah'ın temellerini kısaltmak ve daraltmak güçleri miktarınca onu taştan inşa etmek ve geride kalan malzeme ile kısaltılan temel üzerinden insanların etrafından Beytullah'ı tavaf edecekleri bir duvar yapmak hususunda görüş birliğine vardılar. Toplanan içine hiçbir o güne göre, düşüncelerine göre haram mal, kötü yoldan kazanılan mal katılmadığı için Kabe'nin temellerinden 3 metre 10 santim. Bugün bize verilen bilgi bu. Hicr tarafından 3 metre 10 santim Kabe'nin duvarını içe çektiler. Ve malum olduğu üzere Kabe'yi tavaf Kabe'nin duvarların dışında yapılması lazım. 3 metre 10 santim var. Mümkündür ki buradan da insanlar geçmiş olsun. O zaman tavafların tavaf sayılmaz. Kabe'nin dışında tavaf edilmesi lazım. İşte oraya da bir duvar yaptılar. Burası da Kabe'dendir. Ona göre dikkat edin. Onun dışında tavaf gerçekleşiyor. Gerçi bugünkü duvar Kabe'nin duvarından duvara kadar olan kısım 8 metre olduğunu söylüyorlar. Hicr diye isimlendirilen yere bu şekilde bir duvar yaptılar ki Kabe'nin içinden geçmiş olmasınlar. Hatta o 3 metrede namaz kılan kişi, nafile namaz, farz namazlar Kabe'ye karşı kılınması lazım malum, ama nafile namaz Kabe'nin içinde de kılınır. Dize ki Mekke'nin fethinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Kabe'nin 4 rüknüne tekbir getirdiği, diğer bir rivayette ise içinde namaz kıldığı, Kudüs'e dönerek namaz kılmış olduğu rivayetleri var. Rivayetlerinde sahih olduğu ulema tarafından beyan edilmiştir. Bu kararlarını tatbik sahasına da çıkardılar. Hatim tarafından bir temel kazıp bu temel üzerine bina ettiler. Bu yaptıkları duvarın arkasından, beytin bisiğinden, hatim istikametinden 6 zira bir karış yeri dışarıdan bıraktılar. Hatim tarafından terk edilen arsa dışında geride kalan temel üzerinden Kabe'yi inşa ettiler. Bizim imkanımız, sermayemiz ancak buna yeter dediler ve inşa ettiler. Kapısını yer seviyesinden yüksek yapın. Biri onlara bu şekilde talimat verdi, akıl verdi, fikir verdi. Kapısının yer seviyesinden yüksek yapın, içini toprak ile doldurun ki sel suları içine girmesin. Oraya ancak merdivenle çıkılabilsin. Hem Beytullah'a ancak girmesini istediğiniz kimseler girsin ve girmesini arzu etmediğinizden bu sayede men edersiniz. Oradan alıkorsunuz. Önce yeniden bir sel gelirse, Kabe'yi harap edecek bir sel gelirse en azından onu engellemiş olursunuz. Ve ayrıca merdiven yaparsınız oraya. Girmek istediğiniz vakit girersiniz. Kimi girdirmek isterseniz onlar merdivenle girerler. Arzu etmediklerinizi reddedersiniz. Ya merdiveni çekersiniz ki çıkamaz oraya. İnsan boyunun yükseğindedir. Oraya çıkamaz. Ya da merdivendeyken çekersiniz, düşürürsünüz. Bu gibi ifadeler var. Peki onlar istemediklerini Kabe'ye koymuyorlardı. Kabe'nin içine koymuyorlardı. Kabe dört duvardır. Tavanı tutan üç sütunu var. Onun dışında herhangi bir şey yok. Suudi yönetimine bakın. O günden bugüne Kabe'nin içine değil kendilerinin istemediği, Allah'ın istemediği, oraya ayak bastırmayın diye Tevbe suresinde beyan buyurduğu kimleri Kabe'nin içine sokmadılar. Kimleri Kabe'nin içine hem de hürmeten koymadılar. İşgal edilen insan topraklarından Kabe'nin Rabbinin hükümlerini yasaklayan nice yöneticiler oraya gittiklerinde saygıyla, sevgiyle, hürmetle, hatta hacılar eğer hac zamanıysa, hac zamanı değilse oradaki umre yapmak isteyenleri ayırdılar. Polis zoruyla böldüler, yol açtılar ve işgal edilen İslam topraklarından küfür ve şirk ilkeleriyle Amerika'nın, Rusya'nın ve benzeri Allah düşmanlarının yerli uşaklarının Kabe'nin içine koydular. Onlar memlekete dönünce öyle ifade ediyorlar. Beldelerine dönünce Kabe'nin Rabbine iman etmiş olan müminleri, muvahhidleri zindanlara tıkıp oralarda çürütüyorlardı. Hala işgal edilen İslam topraklarındaki yönetimlerin zulmünden dolayı, ihanetinden dolayı binlerce muvahhid mümin zindanlarda çürümektedir. Zaman zaman kimilerini de asarak şehit ediyorlar. Kurşuna dizerek şehit ediyorlar. O günkü Mekkeli müşrikler böyle düşünmüşlerdi. Önce sel felaketinden kurtarmak, İkincisi ise istemediklerinizi içeri almamak kaydıyla. Merdiveni koymazsanız kimse içeri giremez. Ayrıca merdiven varken içeri girmek isteyen sizin istemediğiniz kişiler olursa merdiveni çekersiniz, o düşer ve Kabe'nin içine girmemiş olur. Tek tek isim vermeye veya şahsileştirmeye ihtiyaç yok. Genel mana budur. şu anda bulundukları işgal edilen İslam topraklarında egemen olan, iktidar olan, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen, Allah'ın indirdiği hükümleri yasaklayan, tabi bu ifade gündeme gelince hemen birileri karşı çıkıyor. Yok kardeşim, yok. Her şey serbest. Aha, cami açık, namaz kıl, oruç tut, hacca gidersin, zekatını ver. Kim sana bir şey diyebilir ki? İslam sadece bu kadar mıydı? İki, gerçekten de bir namaza bak bakalım. Kur'an'daki namaza bak bakalım. Hadiste anlatılan namaza bak bakalım. Ehli sünnetin, hatta ehli şianın, müştehitlerinin namazla ilgili iştihatlarına bak bakalım. Gerçekten bugünkü namaz namaz mıydı? Oruca bak bakalım. Oruç nasıl tutulur? Nelere dikkat edilir? Nasıl bayram edilir? Hacca bak bakalım. Hac engellenir mi gidilme meselesinde? Ya da hacılardan toplanan paralar, ki elimizde belgeleri var, gecelik rapolara yatırılıyor. Ve bizzat Laik Demokratik Sistem'in Diyanet İşleri Başkanlığı, ki Diyanet İşleri Kurumu laik bir kurumdur, bugün geçerli olan anayasanın 136. maddesi gereği laiklik ilkesi doğrultusunda hareket eder. Bakın, anayasaya kesinlikle Diyanet'in herhangi bir dini söz konusu değil. Hani İslam zaten söz konusu değil. İslam'ın dışında da şu dine mensup, bir dine mensup, hayır. Diyanet İşleri Başkanlığı laiklik ilkesi doğrultusunda hiçbir siyasi görüş ve düşünceye katılmadan milletin birlik ve beraberliğini sağlamak için kanunda gösterilen görevlerini yerine getirir. Hacca gitmek isteyenleri kurraya tabi tutuyorlar, tombalaya tabi tutuyorlar. Geçenlerden biri dert yanıyor. 17 senedir bekliyorum, hala sıra gelmedi. Ve faize yatırılıyor. Hatta elindeki cep telefonlardan internete girin, Diyanet Vakfı'nın ya da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın faiz gelirlerine bakın. Hacılardan toplamış oldukları paraları faize yatırıyorlar. Bakara suresinin 275, 76 ve 77. ayetlerinde bu arada bir okuyu verelim. Bile bile faizle iştigal eden, amel eden, faizle alışverişte bulunan, bilsin ki Allah ve Resulü onlara harp açmıştır. Diğer bir mütevatir kıraatta ise onlar Allah ve Resulüne harp açtılar. Hacca gidecek, lebbeyk Allahümme lebbeyk telbiyesinde bulunacak. Buyur Allah'ım buyur, senden başka ilah yoktur diyecek. Bu aradan Allah ve Resulüne harp açmış olacak. Tabi bu arada kendilerince ne yapalım kelimesinden sonra bir sürü laf gelir. Önce bak bakalım, hac nedir? Kimlere farzdır? Nasıl gidilir? Nasıl hareket edilir? Onu öğrenelim, ondan sonra. Malumunuz ilim esastır. Bir Müslüman, bir mümin hangi konumda, hangi halde olursa olsun o hal ile ilgili ilmi elde etmesi ve o ilimle amel etmesi üzerine farz-ül ayn'dır. Farz-ı ayn, yani bizzat olması lazım. Öyle vekil de tayin edemez. Ne iş yapıyor, ne haldadır? Akşam yatağına yatarken nasıl yatacak? Sabah namazında imkanı olursa gece namazında nasıl kalkacak? Nasıl yatacak, nasıl kalkacak? Nasıl hareket edecek, nasıl abdest alacak, evde nasıl bulunacak, mutfağı nasıl olacak, sofrası nasıl olacak, hayatın bütünü, İslam hayatın bütününü kuşatıcıdır. İnancından ameline kadar, doğumundan ölümüne kadar hepsi mutlaka İslam tarafından şarta bağlanmış. Böyle yaparsan Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir kul olursun. Gerçekten akiden şöyle olursa muvahhid müminsin. Hayatın, hal ve hareketin, durumun, kolunun, tavrın şöyle olursa ancak Müslim, yani Müslümansın. Ben de Müslümanım. Ben de Müslümanım sözüyle Müslüman olunmuyor ki. O bir iddiadır. Her iddia ispat ister. Her iddia ispat ister. İspatlanmamış iddia havada kalır. Bunun için ben müminim, Müslümanım diyen her kul kendine dikkat edecek. Nefsini hesaba çekecek. Akide konusunda, amel konusunda, iş konusunda, sanat konusunda, aile konusunda, toplum konusunda, yönetilme, yönetim konusunda, eğitim konusunda bütünüyle. Madem ki elhamdülillahi rabbil alemin ben Müslümanım, o halde bir Müslüman bu konularda nasıl hareket eder? Onun üzerine düşen nedir? Mutlaka her mümin, her Müslüman, kadın olsun, erkek olsun, kendini hesaba çekecek. Ona göre hareket edecek. Hani yaz günü İstanbul hanımefendisi giyimi belli. Giyimi belli. Kınamıyoruz. Allah düşmanları bu toplumu ya da kendini İslam'a nispet eden toplumların bu hale getirmek için çalışıyorlar. Çalışmaya da devam ediyorlar. Bir Hacı Baba kendisini sorgulasa ya da uyarsa, uyarırsa, kızım, evladım, bu giyimle utanmıyor musun? Tabi Hacı Baba'ya göre bu sözler normal. Ama yaşanılan toplum, gelinen durum için hayır. Sana ne diyecek? Hürriyetim elimde, sana ne? Hacı Baba'nın hürriyeti elinde değil. Kesinlikle iman ettiği kitabına göre hareket edemez, yasak. Eğer ki birileri çıkar da ya böyle olur mu, yasak olur mu derlerse hodri meydan. Gösterebiliriz, gösterilebilinir. Sadece bu beldede değil, İslam topraklarının işgal edilen bütün beldelerinde İslam'ın yasaklandığını görüyoruz. İstisnalar kaideyi bozmuyor tabi. Bundan dolayı önemli bir vakadır. Toplum ne hale getirilmiş, cahiliye toplumunun durumu insanlar tarafından belli değil. Hani küçük balık büyük balığa müracaat etmişler. Demişler, efendi siz diyorsunuz ki derya var, su var, deniz var, okyanus var. O dediklerini nerede biz göremiyoruz. Kendileri suyun içindeler. Büyük balık diyor ki sahile bir çıkın. Ağustos sıcağında o zaman su nedir, derya nedir anlarsınız. Alıştırılmış ve ona uyum sağlatılmış olan cahili hayatından İslam'a bir hicret edelim bakalım. İşin en korkunç vakası ne içinde yaşamış oldukları toplumu tanıyorlar insanlar. Tanıttırmadılar. Dedik ya suç konusundan. Bütün suç kendinde değil, tanıttırmadılar, engellediler. Allah'ın hidayet vermiş olduklarına ne mutlu. Hacı Baba böyle birisini uyardığında ne diyor? Aa Hacı Emmi, sen benim kalbime bak, kalbim temiz. Hacı Emmi'nin de onun göğsünü yarıp kalbine bakacak imkanı yok. Kimseye bu imkan tanınmadı ki. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi buyurdu. Allah beni kalpleri yarıp karınları deşmeye göndermedi. İslam zahire hükmeder. Onun için bir münafık kendisini çok gizlerse Allah katında münafık, ümmet katında ise belki evliyaullah'tan biri olarak görülür. Malum olduğu üzere İsrail devleti demek hoşumuza gitmiyor. Çünkü İsrail kelimesi Yakup Aleyhisselam'ın diğer bir ismidir. Ama artık galeti meşhure oldu. Öyle tanındı. Yahudi devleti ki İslam topraklarını işgal etmekle meseleyi gündeme getirdiler. Baş şehri olan Tel Aviv'den İlahiyat Fakültesi var. İslami ilimlerin okutulmuş olduğu ve İslam topraklarında şu kadar bin namaz kıldırma memurundan bahsediyorlar, Yahudi asıllı. Yahudi'di kendisi. İslami ilimleri öğrenmiş, diplomayı almış. O diplomayla hem maaşını alıyor hem namaz kıldırıyor. Namaz kıldıranın dini sorulmaz. Sormuyorlar da. Yani Diyanet'in namaz kıldırma memurları için ilk maddesi Müslüman olacak. Ha birisi ben Müslümanım arkadaşım, ne istiyorsunuz? Yani Müslüman olmam için ne yapmam lazım? İşte namaz kılıyorum, namazda kıldırmaya ben talibim. Bundan dolayı Yahudi devletinde bile İslam topraklarına Müslümanlara namaz kıldırsınlar diyen ya da onlara din anlatsınlar diyen nice Abrahamları İbrahim olarak, nice Benjaminleri Bünyamin olarak, nice Moşeleri Musa olarak takdim ediyorlar. Ve diğer ülkelerde, ülkeler diyoruz, başka çare yok, bugünkü tabir bu. Onlar da bu diplomayı resmi kabul ediyorlar ve onlara görev veriyorlar. Kimileri ilahiyatta, kimileri imam hatiplerde, kimileri camilerden vazife yapıyorlar. Gerisini varın siz düşünün. Demek ki Mekkeli müşrikler o gün iki meseleden dolayı Kabe'nin asıl olan kapısı yerde olması lazım. Fakat bu şekilde yükselttiler. Birincisi, sel felaketi olduğu vakit en azından Kabe zarar görmesin, Kabe'nin içine su girmesin. İkincisi, sevdiklerinizi merdiven koyun buraya, içeri alırsınız, sevmediklerinizi bundan men edersiniz. Bu söylediklerini de aynen yaptılar. O günkü müşrikler sözlerine sadık. Bugünkü müşrikler de ahitlerine sadık. Gördüğümüz o. Ama görmediğimiz yerlerden ahitlerine, yani kendi dinlerine, artık hangi dinden iseler, İslam'la ilgileri yok. Kimisi laik, kimisi demokrat, kimisi sosyalist, kimisi komünist, kimisi kapitalist. Diğer isteri de varın siz sayın. Kendi dinlerine de ihanet içindeler. Yasalarına ihanet içindeler. Bakıyorsunuz öyle işler yapıyorlar ki, ya bunların yasalarında bu yasak idi. Olmaz idi. Kim demiş olmaz? Bir çok örnekler var. Yani günümüzün müşrikleri, cahiliye toplumunun yöneticileri o günkü müşrikler gibi de değiller. O günkü müşrikler biraz dobra imişler. Bugünküler kaypaklar. Dolayısıyla verdikleri sözde de sadık kaldılar. Bu haberimiz Ebu'l-Velid Muhammed el-Ezraki'nin Tarihul Mekke isimli kitabı Türkçe'ye tercüme edildi. Sayfa 159'da yer alıyor. Ayrıca İbn Kesir'in El-Bidaye ve Nihayesinde, İmam Zehebi'nin de Tarihul İslam'ından aynı haberimiz yer almaktadır. Mekke'nin o günkü hali ve o gün Kabe'yi yapanların durumları, sosyal durumları, psikolojik durumları bu şekildeydi. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu teala anha şu olay anlatmış bize. Ben Resulullah aleyhissalatu vesselam'a İsmail Hicri'nin duvardan olup olmadığını sordum. Hicri İsmail diye bugün bilinen, hatta Hazreti İsmail'in ve annesi Hazreti Hacer'in, Allah'ın salatü ve selamı üzerlerine olsun, mezarlarında orada olduğu rivayet olunur. Tabi bu rivayet sıhhat konusundan ümmet tarafından sahihleşmemiş bir haberdir. Ama öteden beri bu şekilde bilinir. Bu Hicr duvarı Beyt'ten midir değil midir diye sual ettim. Ayşe annemiz bilmediği için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sual ediyor. Ne zaman? Veda haccında. Veda haccında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, yani Mekke'nin fethinin ikinci yılı, hicretin 10. yılında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ilk ve son haccını yaptı İslam döneminde olmak kaydıyla. Daha önce Mekke'nin fethinden önce, hicretten önce de Resulullah Aleyhisselam'ın ömre ve hac yapmış olduğunu biliyoruz. Ama İslam'ın şartları, haccın rükünleri konusunda ilk ve son idi veda haccı. Ki kendisinin o günkü müminlere hitabı iyi dinlemelerini, ola ki bu yıldan itibaren sizinle burada bir daha görüşmeyebiliriz ki malum görüşülmedi de, dönüşünden sonra Resulullah sellem Mekke'den veda haccından Medine'ye geldikten sonra bir iki ay içinde de vefat ettiler. Ayşe annemiz Mekke'yi tanımıyor, yani o haliyle bilmiyor, tarihiyle bilmiyor. Bu duvar Beyt'ten midir diye sordum. Resulullah sellem evet duvar Beyt'tendir buyurdu. Tabi o günkü duvar için, bugün epey genişlettiler. Ben yine Kureyş için ne mani vardı ki duvarı, yani Hicri Beyt'in içinden katmadılar dedim. Niye böyle bir şey yaptılar? Madem ki bu Beyt'tendir, o halde bu duvarı o şekilde yükseltmiş olsalardı. Şimdi neydi? Hicri İsmail olarak yerde bilinen, ayrıca altın oluğun altındaki yer olarak bilinir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kavmin olan Kureyş'in bu Hicri Kabe'ye girdirmeye ve Kabe içine katmayan bütçeleri kısa gelip yetmedi buyurdu. O günü yaşayan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemizi, dolayısıyla kıyamete kadar ümmetin fertlerini bizleri bilgilendiriyor. Ben yine Kabe'nin kapısı neden bu kadar yüksektir diye sordum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, senin kavmin dilediklerini Kabe'ye girdirmeleri, dilemediklerini de girmekten men etmeleri için böyle yaptılar. Eğer kavmin cahiliye devrine yakın olmasaydı, Hicr'in duvarını Beyt'e katardım ve Beyt'in kapısını yer seviyesine indirmek isterdim. Fakat duvarı Beyt'e katmam ve Kabe kapısını yer seviyesine indirmemden dolayı onların gönüllerinin kırılmasından endişe ederim buyurdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam demek ki kapısı bu şekilde kalması da bir beis görmediği için. Ayrıca böyle yaptığın takdirde ne diyeceklerdi? İç alemlerinde, dışta diyemezlerse de, çünkü Mekke fethedildi, İslam topraklarına katılmış oldu. O zaman diyeceklerdi ki Muhammed her şeyimizi bozuyor. Her şeyimizi bozuyor, her şeyimize düşman. Ve bir kinlenme gündeme gelirdi. Yoksa İbrahim Aleyhisselam döneminde Kabe'nin kapısı yer ile aynı seviyedeydi. Ve Hicr denilen yerden Kabe'nin o bölümdeki duvarının rüknüydü. Yani temeliydi. Onun üzerine o duvarın örülmesi gerekliydi. Sebepleri de buydu. Mekkeli kişiler her ne kadar İslam'ı kabul ettiler ama daha kalplere yerleşmemiş olabilir. İman yerleşmemiş olabilir. Evet, İslam olduklarını söylediler, Müslüman olduklarını söylediler, şahadet kelimesi getirdiler, namaza başladılar, putların bütünü kırıldı. Bu tamam. Ama kalplerin ancak Allah Azze ve Celle bilir. Ancak o tasarruf eder. Onun dışında kimse bilemez. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bildirildiği için Allah tarafından insanların kalplerinde taşıdığı niyetler vahiy ile Allah tarafından Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bildirildiği için Resulullah biliyordu. Yoksa kalplerde olanları bilmeyiz. İslam zahire hükmeder. Zahirdir. Emirül Müminin İmam Ömer İbnül Hattab radıyallahu teala Sahih Buhari'de yer almış olan beyanında ortaya koyduğu gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizim aramızdaydı ve Allah ona vahy ediyordu. O Allah'ın kendisine bildirmesiyle insanları yakalıyordu. Resulullah'a vefat etmiştir. Resulullah'ın vefatıyla beraber vahiy kesildi. Bizimle gök arasına perde çekildi. Dolayısıyla biz sizleri zahirlerinize göre değerlendiririz. Artık kimsenin kalbi bizim için herhangi bir önem taşımaz. Siz zahiri görünüşünüzle bize kim ki iyi görünüyorsa biz onu iyilerden kabul ederiz. Ama kalbinde küfür var, şirk var, nifak var, fısk var, fucur var, onu biz bilmeyiz. Sen kalbime bak, kalbim tertemiz. İşte bunu iyi niyetle yaptım. Dışına baktığımda dışın tamamen pislik. Yaptığın işlere bakıyorum, helal değil, bütünüyle haram, batıl, hatta bazen şirk ve küfür. Ama kalbinde iyi niyet varmış, bunu iyi niyet yapmışsın, onun hesabını Allah'a verirsin. Hiç kimsenin kalbinden dolayı kendi hesaba çekilmez. Kalbindeki iyilikten dolayı efendim kimsenin görüşü yok ki, kalbi bilmiyor ki. Ha diliyle ifade ediyor da haliyle yalanlıyorsa ona itibar edilmez. Diliyle kalbim temiz diyor, haliyle her şeyi necaset. Diliyle helalı gündeme getiriyor, kalbindekini diliyle söylüyor gibi ama her işi, her hareketi haram, batıl. Dolayısıyla diline mi tabisin yoksa haline mi? Diline göre mi ölçüyü, haline göre mi? Kim ki bize hayırlı iyiliklerle gelirse biz onu iyilerden kabul ederiz, hayırlardan kabul ederiz. Kim ki zahirinde kötülüklerle gelirse biz onu kötülüklerden kabul ederiz. Kötü kişilerden görürüz. İslam zahire hükmeder. Bunun için iyi niyetle haram şeyleri işliyor. Hani meşhur bir ifade var. Diyor, zemzem niyetiyle rakı içiyor adam. Zemzem niyetiyle rakı içiyor. İslam niyetiyle şirk işliyor. Niyeti tevhidmiş ama işlediği şirk. Niyeti imanmış. Hali, hareketi, tavrı, işi, gücü küfür. Peki siz onun haline, zahirine mi hükmedersiniz? Yoksa kalbinde taşıdığı, diliyle ifade ettiğin ve hiçbir işe yaramayan söz itibariyle, laflara mı itibar edersiniz? Diliyle yeryüzünün en sadık, en salih insanın haline bakıyorsunuz, en necis insanın halini taşıyor. Hırsız, hırsızlık yaparken kardeşim benim ihtiyacım vardı dersen hangi hırsızı cezalandırırsınız? Zina eden aynı şekilde dese, kumar oynayan aynı şekilde dese, katil aynı lafları söylese, neye itibar edersiniz? Onun haline mi yoksa diline mi? İşte bu ölçüyü kaçırmamak lazım. Emirül Müminin İmam Ömer radıyallahu teala ki Resulullah aleyhissalatü vesselam benden sonra bir peygamber olsaydı o Hattab onu Ömer olurdu diyordu. Sünnet-i Tirmizi'nin menakıp kısmına baktığınızda hadisi sahati bir şekilde görürsünüz. Ya da Hak, yani Allah, Ömer'in lisanı üzere konuşuyor. Hazreti Ömer'in bir fikir beyan etmesi gündeme geldiğinde bakıyorsunuz ki ayet-i kerime inzal olup onun o konudaki görüşünün hak olduğu, Allah'ın razı olduğu bir görüş olduğuna dair ayet-i kerimeler inzal olmuştu. O halde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu, şu anda Mekkeliler iman ettiklerini söylüyorlar, iki seneden beri Müslüman olduklarını söylüyorlar, ama böyle davranacak olsan mümkündür ki onlar kırılırlar ve düşmanlıklar gündeme gelir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sünnetine bugünkü yaşayan müminler çok dikkat etmesi lazım. O hassasiyeti kaçırmamaları gerekti. Gerek kendi aralarında, gerekse Allah düşmanlarına karşı. Sahih Bukhari Kitabul Hac Bab 42 Hadis 67. Sahih Müslim Kitabul Hac Bab 70 Hadis 405. İbn-i Mace Kitabul Menasik Bab 31 Hadis 2955'de Aleyhissalatü Vesselam'ın bu beyanı kayıtlıdır. Ayşe radıyallahu teala anha annemiz Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'dan şu hadisi bize naklettiler. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurdu. Ya Ayşe, senin kavmin cahiliye devrinin zamanında yakın olmasaydın ben beytin yıkılmasını emrederdim. O da yıkılırdı. Sonra beytten dışarıda bırakılan hicri beyte katar ve kapısını da yere yapışık yapardım. Bir de beyte biri doğu tarafından, öbürü de batı tarafından olmak üzere iki tane kapı koyardım. Bu surette de beyti İbrahim peygamberin temeline ulaştırmış olurdum. Ama kavmin cahiliye yakın olduğu için bunu yapmıyorum. Sahih Bukhari Kitabul Hac Bab 42 Hadis 69, Sünnen-i Nesai Kitabul Menasıkul Hac Bab 125 Hadis 2890'dan kayıtlıdır. Daha sonraki yıllarda malum olduğu üzere özellikle Kerbela vakasından sonra Abdullah bin Zübeyr Mekke'de hilafeti ilan edince Resulullah Sellem'in, ki Ayşe radıyallahu teala annemiz onun teyzesiydi, onun bu Resulullah'tan beyan ettikleri, naklettikleri hadislerden hareketle Kabe'yi bu hale getirdi. Çünkü dışarıdan onlarla savaşmaya gelenler mancınık dağıtmış oldukları ateşten dolayı Kabe'nin örtüsü yandı, Kabe'nin harap bir hale geldi. O da tekrar yıktırdı. Aynen bu hadiste olduğu gibi iki kapı açtırdı ve kapıları yere indirdi. Yerle bir seviyede indirdi. İki kapı koydu. Ayrıca hicriden Kabe'nin içine aldı. Onun şehadetinden sonra, ordusunun yenilmesinden sonra bu sefer gene Kabe'yi eski haline getirdiler. Ta ki Harun Reşit döneminde, Harun Reşit İmam Malik'e bir fetva sual etti. Kabe'yi aynen Resulullah Sellem'in beyan ettiği şekilde getirmek istiyorum. Ne diyorsunuz? İmam müsaade etmedi. Dedi ki senden sonra gelenler yaptığını beğenmez. Bu sefer tekrar eski haline getirir. Ondan sonra gelen tekrar beğenmez. O hale getirir. Kabe'nin hürmetini, ihtişamını insanların gözünde düşürürsünüz. Böyle yapma, olduğu hal üzere kalsın, olduğu hal üzere bugüne kadar gelmiş oldu. Değerli kardeşler, inşallah gelecek sohbetimizde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvveti ve risaletinden önce Mekke laik demokratik şirk devletinin halkı içinden hanifler var idi. Haniflik ve haniflerden bahsetmiş olacağız kaynaklarıyla beraber inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahumma amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah.
5: Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Dağı'yı dinlediniz.

0: محمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
1: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
2: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 68 07 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık, 0212 659 73 44. İstoç.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
9: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: önce kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bütün günahların sebebi dünya sevgisidir. Bütün fitnelerin sebebi de zekat ve vergileri vermemektir.
0: Özel efem. Mahbubi, mahbubi Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her yerde davanı yaymaya çalış. Önderlik senin her hallerine vakıf olmalıdır. Önderliği direkt etkileyen bir işi danışmadan yapma.
2: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM, sessiz yığınların sesi.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
4: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61. orkiasansor.com. Güngören.
5: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM.
1: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Güzel efendim. İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
1: Merhaba sevgili dostlar, bir insanı tanımak programında da sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Araf suresinde kaldığımız yerden yine devam edeceğiz inşallah. Araf suresinde cennetliklerle ilgili ve cehennemliklerle ilgili bölümler birazdan önümüze gelecek. Ve geçen hafta programımıza nokta koyarken bahsettiğimiz gibi Araf'ta kalanlarla ilgili biraz açıklama yapmaya çalışacağız. Bunun sebebi nedir? Araf nedir? Araf'ta kalmak nasıl olur? Ve insanlar neden Araf'ta kalırlar? Bu dünyadaki insanların yaşantıları, amelleri, çizmiş olduğu rotalar onların akıbetteki yerlerini belirliyorsa, ki öyle, bunları konuşmuştuk defaatle. Araf'ta kalan insanları bugünden anlamak ve okumak mümkün müdür? Onlara değineceğiz. Yine cennetliklere yanaşarak cehennemliklerin bize biraz buradan size verilenden verir misiniz sözleri üzerinde duracağız inşallah. Onları Allah-u Teala'nın emri gereği haram kılındığı cennetliklerin cehennemliklere ifade etmesi gibi konular bizim bugün işlemeye çalışacağımız konular olacak inşallah. 46. ayeti kerimeden itibaren Araf suresinde devam ediyoruz. İki taraf arasında bir engel burçlar, yani Araf vardır ki Araf suresinin adı da bu ayetlerden geliyordu. Üstünde, yani o Araf'ın üstünde, o burçların üstünde hepsinin yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Cennete gireceklere selam size derler ki bunlar henüz girmeyen fakat girmeyi şiddetle arzu edip umanlardır. Burada Araf'ın dışında, Araf konusunun dışında insanların simalarından tanınması konusu vardır. Ona da bugün biraz girmemiz gerekiyor. Bu nasıl olur? İnsanlar yüzlerinden nasıl tanınabilirler? Böyle bir şey var mıdır sorusuyla yola çıkacağız inşallah. Rahman bu ve buna benzer birkaç ayette, yani Kur'an-ı Kerim'de 3-4 yerde insanların simalarından tanındığına dair ayetler vardır. Bu da onlardan bir tanesidir. Onları yüzlerinden ve sözlerinden tanırsın diyor Rahman başka bir surede. Bu tip ayetler Kur'an-ı Kerim'de yoğun olmamakla beraber zikredilir. Bunun hikmetleri ne olabilir? Bize nasıl dersler var acaba bunun üzerinde? Onlara da biraz değinmeye çalışacağız. Araf nedir? İsterseniz oradan başlayalım. Araf, cennetliklerle cehennemliklerin arasındaki bir orta tampon bölgedir. Bizim anlayabileceğimiz ifadeyle söylemek gerekirse tam karşılığı budur. Biraz daha açmak gerekirse artıları ve eksileri birbirine galebe çalmamış, yani hakim olmamış, birbirini dengeleyen, ortada kalan insanlardır. Yani yaptıkları amellerin kötülükleri ve iyilikleri birbirine yakın olan insanlardır. Şirk koşmadıkları için, burası önemli, Allah-u Teala'ya şirk koşmadıkları için, yani kafir olmadıkları için direkt cehenneme girmez bu insanlar. Ama cennete girmeyi hak edecek böyle bir amel yoğunluğu ve bütünlüğü de olmadığı için, amel konusunda ciddi problemleri olduğu için ve cennet ancak amellerin yüksekliği karşılığında verildiği için, çünkü birçok ayet-i kerimede, burada da gelecek, Araf suresinde de birazdan gelecek inşallah, yaptıklarınızın karşılığı olarak cennete girin denilecek diyor ayet-i kerimeler. İnsanların yapmış olduğu şeylerin güzelliği ve fazlalığı cenneti hak etmek için çok önemli bir sebeptir. İşte Araf'ta kalan insanlarda bu pek olmadığı için, yoğun olmadığı için cennete girmeyi hak edecek bir kanaat notu Rahman'da oluşmamıştır. Bu neden böyledir? Biraz ona değinelim isterseniz. İnsanlar hayatta yaşarken, biraz önce de belirttik aslında, ipuçlarını daha önce de veriyorduk, nereye gideceğini kendisi aşağı yukarı bilir. tabii ben cennete giderim demesi insanın doğru değildir. Böyle bir emniyet içerisinde bulunması hoş değildir. Ancak insanların davranışları ve sözleri, biz onu eğer iyi bir şekilde tahlil edersek, süzersek, onunla ilgili bir kanaatin de bizde oluşmasına yardımcı olabilir. Çünkü herkesin bir yönü vardır. Rahman öyle söylüyor Bakara suresinde. Herkesin gitmiş olduğu bir yön vardır. Bu çok önemli bir ayettir. Hem sosyolojik açıdan hem psikolojik açıdan çok önemli bir ayettir. Birçok insanın yönü Rahman'ın arzu etmediği yerdedir. Ama az da olsa, azınlık da olsa birçok az insanın yönü de Rahman'a göredir, vahiye göredir. Ama yine bazı insanlar vardır ki hem Rahman'ın hem de ehli küfürün nispeten haklı olabileceği, tabiri caizse ikisinden de fazla uzak durmamak gerekir gibi bir anlayış içerisinde olurlar. Yani iki arada bir derede diye bizim kullanmış olduğumuz bir deyim vardır. Bu deyim yarın ahirette Araf'ta olacak insanların bugünden yaşadıkları hali anlatır. İşte bu tip insanlar henüz ikna süreci tamamlanmamış ve henüz düşünceleri ve inançları hayatlaşmamış insanlardır. Bu iki şey çok önemli, tekrar etmek istiyorum. Henüz ikna süreçleri tamamlanmamış ve henüz amel süreci tamamlanmamış insanlardır. Çünkü amelin gerçekleşebilmesi için amel işlemeye ait bir iknanın oluşması lazım kişide. Kişi kulluk yapmaya ikna olmamışsa, ona ne kadar zorlama yapılırsa yapılsın amel yapmaz. Zaten öyle bir zorlamanın da hiçbir anlamı yoktur. Dolayısıyla insanlar iman ederler ama önce ikna olurlar bunun gerekli olduğuna, bunun bir ihtiyaç olduğuna ve bunun bir kişisel farz olduğuna ikna olurlar. Ondan sonra ameller dökülmeye başlar. İknası olmayan insanda amel de doğal olarak olmayacaktır. Geçen programlarda imanla amel boyutunu bir nebze de olsun gündeme getirmeye çalışmıştık. Tüm bunlar sevgili dostlar bize bir şeyi gösterir ki bizler eğer hayatta yaşarken her yaşadığımız anın bir daha bize verilmeyeceğini unutmadan ve bunların hepsinden mutlaka bir gün hesaba çekileceğimizi unutmadan yaşarsak ahirette inşallah ciddi problemler çekmeyiz. İnsanların büyük bir kısmında ahirete ait inanış problemi vardır. Yani ahiretin insanlara uzak olduğuna dair bir kanaat vardır. Bu kanaat rahat davranmayı getirir beraberinde. Böyle bir şey varsa bile diye düşünür. Bunun çok önemi yok der haşa. Önemi olsa bile zaten Rahman affeder, affedicidir. Dolayısıyla ben kusurlu bir kul olsam bile affedilirim der. Zaten Rahman bunu bildiği için şu ayeti Kur'an-ı Kerim'e yerleştirir. Dikkat edin der. Şeytan sizi Rahman'ın, Allah'ın adıyla ya da affıyla kandırmasın. Demek ki böyle bir hastalık oluşabilecekmiş ki bizlerde Rahman buna dikkat çekiyor. İşte Araf'takiler düşünce ve eylem olarak henüz kendisini bir yere oturtmamış olan insanlardır. Küfürden ve şirkten ve batıldan yana değillerdir. Öyle olsalardı kafirler sınıfında olurlardı. Çünkü küfre ikna olmamışlardır. Aslında İslam'a ve imana ikna olmuş olmalarına rağmen yüce nefisleri, bu önemli, altını çiziyorum, yüce nefisleri henüz imanın arzu ettiği ve beklediği şeyleri karşılayabilecek bir kıvamda olmadığı için, yüce nefisleri buna engel olduğu için, bu kıvama engel olduğu için o insanlar bizi cennete sürükleyecek amelleri yapmakta büyük bir üşengeçlik ve gaflet içerisinde kalırlar. İşte Araf'ta kalmaların en büyük sebebi budur. Allah'a karşı açık bir düşmanlık olmamasına rağmen bir yakınlık da söz konusu değildir. Allah'a karşı bir düşmanlık olmamasına rağmen bir yakınlık da söz konusu değildir. Bu onların ahirette Araf'ta olmalarının en büyük sebebidir. O zaman hem kendimize hem de yakın çevremizdeki insanlara Araf'ta olup olmadıklarına dikkatli bir şekilde bakmaya ihtiyacımız var. Acaba onlar Araf'talar mı? Araf'taysalar cennete doğru nasıl çağrılabilir? Nasıl ikna edilebilir? Onların içerisindeki o tembellik ve yüksek nefis duygusu nasıl aşağıya indirilebilir diye insan düşünmelidir. Ama önce kendinden başlamalı. Kendini ıslah etme, yani terbiye etme sürecine girmemiş ve bu konuda da yol almamış insanların başkasına tesir etmesi mümkün değildir. Zaten bu olsa olsa çok bilmişlik olur. Yani halk tabiriyle bir parça ukalalık olur. O yüzden mutlaka önce kendimizle ilgilenmemiz gerekir. Çünkü bizler Araf'ın ilerisinde cennete çok yakın olduğumuza dair bir belgeyle belgelenmedik ki, öyle bize bir müjde verilmedi ki emin olalım kendimizden. Dolayısıyla önce kendimizden işe başlayarak buna açıklık getirmemiz lazım. Dürüst bir insan bu tip problemlere her zaman açıklık getirir Allah'ın izniyle. Devam ediyor ayet-i kerime. Hepsini yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Bunun İslam ilahiyatındaki karşılığı ilmi simadır. İlmi sima diye bir disiplin vardır. Bugün el eserde okutulur seçmeli ders olarak. Bilenler bilir zaten onu. Başka fakültelerde de bu vardır. İlmi simanın konusu aslında psikolojinin bir dalıdır da. Biraz ona girelim isterseniz. İlmi sima, sima ilmi, yani yüz ilmi demektir. Aslında sadece yüz değil, davranışları, yani önce yüzü, mimikleri, davranışları ve hareketleri çok net ve titiz bir şekilde tahlil edip bunu tespitlere ve teşhislere dökebilme yeteneğidir. Önce tahlil edip bir takım tespitler ve teşhisler bulabilme yeteneğidir. Yüz okuma, yani ilmi sima denilen şeyin bir bilim dalı olduğunu unutmamak lazım. Yani bu kişisel kanaatlerle, işte ben insan sarrafıyım, işte adamı yürüyüşünden tanırım filan gibi halk arasında konuşulan ifadelerle olacak şey değildir. Şüphesiz ki bazı insanlar, mesela esnaf olan insanlar, günde yüzlerce insanla bir arada işleri gereği olmak durumunda olduğu için insanları biraz tanıyabilirler. Ama bu kesin verilere oturmaz. Bu bir kanaatten oluşan bir durumdur. Kanaati ihtiva eder. Tamamen bunu yavana atmak doğru değildir. Ama o zatların söylediğinin tamamının ilmi bir veri olduğuna bakıp öyle ikna olup öyle inanıp her dediğini doğru diye düşünmek de doğru değildir. Fakat bu bir birikimdir. Yani bu tip insanlar insanları yüzlerinden tanıma konusunda diğer insanlara göre daha yeteneklidirler. Bu belki şu an dinleyen birçok arkadaşımıza garip gelmiş olabilir. Yani neye gereği vardı filan diye düşünenler olabilir. Eğer bizler insanı tanımak gibi bir şeyi hedef edinerek yola çıktıysak, bu da işlerimizden bir iş olmalı, parçamızdan bir parça olmalı. Yani insanların yüzlerinden tanınabileceğine dair bir birikimin ve bilginin sizlerle paylaşılması gerekir. O yüzden biz bu konuya ilgili ne biliyorsak sizlere bunları aktarmakla memuruz. Yüz ilmi, mesela Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e bunu söylüyor. Onları yüzlerinden tanırsın. Burada değil, başka ayetlerde geçiyor. Yüzlerinden ve sözlerinden, düzeltiyorum. Sözler kelimesi de var. Resulullah Efendimiz'e bu doğal olarak verilmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların yüzlerine ve davranışlarına bakarak onların adeta içlerini okuyabiliyordu. Kalplerini değil, yani iç tahlilini, psikolojik yapısını, kalbi inceliklerini değil, o kişinin haleti ruhiyesini okuyabiliyordu. Bu bizde kısmen vardır. Mesela yüzü donuk ve çok etkisiz, göz kapakları yarıya kadar kapanmış bir insana şu iki sorudan birini sorarız. Ne oldu, çok moralin mi bozuk ya da çok yorgun musun deriz. Ama göz yuvaları pırıl pırıl olan, yüzünde adeta büyük bir tebessüm izi olan insana nedir seni keyiflendiren deriz. İşte bunlar İlmi simanın en küçük, en başlangıç noktalarıdır. Yani herkeste bu aslında çok az da olsa damlacık kabiliğinde vardır. Ama insanla ilgilenen insanlarda bu biraz daha ileri merhalelere gidebilir. Mesela bazı insanlar fotoğraflara bakarak da insanları tanıyabilirler. Bu bir vakadır ve ilmi bir disiplindir. Yani böyle bir şey hayal değildir. Tamamen real, gerçektir. İslam ülkelerindeki bazı fakültelerde bunların ders olarak okutulduğunu da unutmamak lazım. Modern psikoloji yüz ilmiyle epeyce ilgilenmiş. Mesela yazı karakterinden de insanları tahlil etme yoluna gitmişler. İmzalardan insanları tahlil etme yoluna gitmişler. Bu da bizim sürekli iz bıraktığımızın işaretidir. İnsanlar sözlerini ve davranışlarını bir suyun üzerine yazı yazmak gibi zannederler. Bu çok önemli. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. İnsanlar konuşurken ve çeşitli davranışlarda bulunurken bir suyun üzerine yazı yazmak gibi zannederler. Yani o anda yazar ve geçer gider, herhangi bir iz bırakmaz diye düşünürler. Ama bu tamamen bir zihin yanılmasıdır. Bizim parmağımızı kaldırmamız bile, mimiklerimiz bile, kullanmış olduğumuz kelimeler bile, hatta saçımızı tarama şeklimiz bile, kıyafetimiz bile, bazı cümleleri sıklıkla kullanmamız bile, görülmeyen içimizin dışa yansıyan ipuçları ve izleridir. Bu izler zamanla sınıflandırılmış, tespitlere ayrılmış ve ilmi sima dediğimiz hadise ortaya çıkmış. Psikoloji bunun epeyce ilgilenir. Onun içerisinde bir bölümdür bu. Bu bize neye yarar? Bu bizim nerede işimize yarar? Özellikle iman eri insanın ne işine yarar? Bunu konuşmak lazım. Belki herhangi bir ayeti, herhangi bir hadisi anlamak ve onu hayata aktarmak gibi önemli gelmeyebilir birçok arkadaşımıza. Ama unutmayalım ki bu bir veridir ve bu veri ihtiyaç hisseden insanların çok işine yarayabilir. Bunun yarayacağı en çok yer insan ilişkilerinde davranışın tamamlanması için, kişilerle ilgili kanaatin tamamlanması için ve ön verilerin elde edilebilmesi için önemli bir etkidir. Çünkü yüzü gergin, hatları sert, gözü kaşlarına yakın insanlar, ben bunlarla ilgili çok detaylı şeye girmeyeceğim ama sadece başlık olarak söyleyeyim, genelde gergin ve sert insanlardır. Yüzü sivri, yüz hatları sivri, göz yuvarlaklarıyla kaşları birbirine yakın, yüz hatlarında tebessüm ifadesi az olan insanlar genelde sert mizaçlı, geçimsiz ve insanlarla ilişkileri zor olan hassas ve aşırı titiz insanlardır. Yüz hatları yuvarlak, göz kapakları yarıya yakın kadar kapanmış, olur olmadık şeylere tebessüm eden insanlar rahat, umursamaz ve biraz da fazla çabuk sinirlenmeyen mizaca sahip insanlardır. Ama bunlar genel başlıklar halindedir. Şimdi konumuz bu olmadığı için ve başka konular geldiği için ayetlerin devamında ben sadece bu kadarla yetinilmesinin şimdilik yeterli olduğu kanaatindeyim. Gerekirse başka zaman daha ileriki programlarda eğer yine ayetler gelirse orada kalan kısımlarıyla ilgili biraz daha bilgi verebiliriz. Sadece böyle bir şeyin olduğunu bilelim ve bunu yerli yersiz kullanmadan çok da fazla yavana atmayalım duygusuyla biz sizlere bunları taşımaya çalıştık. Ve ayete devam edelim. Hepsini yüzlerinden tanıyan adamlar vardır demişti 46. ayette. Cennete gireceklere selam size denir. Ki bunlar henüz cennete girmemiş fakat girmeyi şiddetle arzu edenlerdir. Tam da bizi anlatıyor aslında. İnşallah bizler de cennete girmeyi hak eden insanlar sınıfında yer alırız. Çünkü şiddetle onu arzu ediyoruz. Ama bu arzu sadece iyi niyet gösterisi olarak kalmaması lazım. Şunu unutmayalım ki sevgili dostlar, tüm vahiyler, tüm kitaplar, peygamberler insanın nefsinin hoşuna gitmeyen şeyleri öne sürmüşlerdir. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. İnsanların nefislerinin hoşlarına gitmeyen şeyleri öne sürmüşlerdir. Bunu teklif etmişlerdir. Neden? Bizim nefsimizin hoşuna gitmeyen şeyleri bizler yaptığımızda mutlak manada ve kesintisiz olarak hep nefsimizin hoşuna gidecek şeyler bize verilebilecek de o yüzden. Yani bu bir alışveriştir Rahman'ın da dediği gibi. Dolayısıyla insanın kendisini terbiye etmesi, çeki düzen vermesi ve nefsinin yüzüne bakmayıp kalbinin yüzüne bakıp ve kalbinin arzularına yol vermesi gerekir. Bu eğer bizim arzu ettiğimiz şekilde değil de hep Rahman'ın arzu ettiği ya da vahyin arzu ettiği şekilde gerçekleşirse, daha sonra bize arzu ettiğimiz şeylerin verilme garantisi de olacaktır Allah'ın izniyle. O yüzden şiddetle bu dünyadayken arzu etmek cenneti yetmez. Nefsimizin şiddetle arzu ettiği şeyleri geri çekip imanımızın ve maneviyatımızın şiddetle arzu ettiği şeyleri önümüze koymamız gerekir. Bu cenneti kazanmanın en temiz yoludur. 47. ayete gelince, gözleri cehennem halkından yana çevrilince, Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla birlikte kılma derler o insanlar. Yani o cenneti uman insanlar bir an için cehennemliklere de bakıyorlar ve Rabbimiz bizi o zalimlerle beraber koyma, onların yanına kılma, onların gittiği yere bizi de gönderme ya Rabbi diye Rahman'a temennide bulunurlar. O Araf'ın ya da burcun üzerindeki adamlar kendilerini yüzlerinden tanıdıkları, yine burada geldi dikkatinizi çektiyse, kendilerini yüzlerinden tanıdıkları adamlara seslenerek derler ki, ne toplamış olmanız, yani güç ve servet, zenginlik, ihtişam, yetki, idarecilik, her neyse insanların dünyadayken toplamış olduğu nefsani toplamalar, birikimler. Her ne toplamış olmanız, ne büyüklük taslamanız size bir yara sağlamadı. Yani ne topladığınız şeyler size bir şey verdi, ne de müstekbir olmanız, yani kibirli olup büyüklük taslamanız size bir yara sağlamadı. Gelelim insanların neden bir şeyleri toplayıp biriktirdiklerinin haleti ruhiyesine. İnsanlarda ileriye dönük endişe çok üst boyutlardadır sevgili dostlar. Yani gelecek endişesi. Hatta son kamuoyu, dünya üzerindeki kamuoyu araştırmalarında bu ülkenin insanlarında karamsarlık bir başka ülkenin insanlarına göre biraz daha yüksek oranda çıkmış. Bu da aslında sosyolojik olarak biraz düşünülmesi gereken bir durumdur. Belki başımıza sürekli sıkıntıların gelmesi, yüzümüzün gülemiyor olması, arzu ettiğimiz bir hayatın bir türlü gerçekleşmiyor olması bu tip araştırmalardaki altyapıyı oluşturabilir. Yani bilinçaltını biraz ortaya koyabilir. Ancak ayet-i kerimedeki ifadeye dönecek olursak, yani insanların neden bir şeyleri biriktirme endişesine dönecek olursak, birincisi ileriye dönük kaygılardır dedik. İkincisi, başka insanların önüne geçmek, üstüne çıkmak ve önde olmak insanlara sevimli gösterilmiş. Bunu unutmayalım. Yani bütün insanlar güçlü olmak için, önde olmak için, başkalarını geçmek için uğraşırlar. Bu kadar büyük mücadelenin sebebi sadece ihtiyaçları karşılamak değildir. Bu anlamda herkesin iç yapısında bir liderlik, bir krallık duygusu vardır. Şartlar oluşmadığından dolayı, krallık ilan ettiğinde kimsenin bunu ciddiye almayacağına dair bilinçten dolayı, inanıştan dolayı insanlar krallıklarını büyük ölçüde örterler. Ancak güç, iktidar, para, yetki, yetenek neyse ele geçirdikleri vakitte bunu hafif hafif önce ama daha sonraları daha da şiddetini arttırarak sergilemeye başlarlar. Bu bizim içimizde saklamış olduğumuz şeylerin yeri ve zamanı geldiğine dair bir inanıştan gerçekleşir, kaynaklanır. Böyle inanmaya başlarız. Bu bizim ciddi bir problemimizdir sevgili dostlar. Ne yapmak lazım? İnsanlar için diyor ki Rahman, siz peşini istiyorsunuz. Size daha sonra verilecek olan, yani veresiye diye de bunu tabir edebiliriz, daha sonra verilecek olana bakmıyorsunuz diyor. Demek ki şu anda bize verilene değil, verilecek olana bakarsak bu dünyada verilenleri toplamamaya başlarız. Yine Peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde, ben sizin fakirliğinizden korkmuyorum ama zenginliğinizden korkuyorum diyor. İlginç değil mi? Ben sizin

yoktur, kendini ikna edebilir. Yani ben olan bir şeye yok demiyorum ki, olmayan bir şeye yok diyorum. Dolayısıyla olmayan bir şeyle ilgili hesap yapmamın bir anlamı yok der insan ve kabuğuna çekilir. Ama varlık öyle değildir. Varlık gelmeye başladığı zaman, yokluk çektiğimiz zamanlarda, ertelediğimiz, alamadığımız, elde edemediğimiz şeyleri artık elde etmemek için bir sebep kalmamış gibi geliyor bize. Öyle zannediyoruz. İnsan içi her zaman birçok şeyi arzu eder. Ama yokluktayken yapamaz. Varlıktayken de artık yapmaması için bir sebep kalmamıştır ona göre. Sözüm ona. Der ki artık imkan geliyor. Paralar su gibi akmaya başladı. Niye almayayım ki? Niye elde etmeyeyim ki? Niye benim de olmasın ki? Herkes yapıyor, bende niye olmasın ki? Demeye başlarız. Önceleri bu düşünceyi iteriz. Her şeyi dürüst konuşmak lazım. Önceleri imanımız güçlü olduğu için önceleri bunu iteriz, yüz vermeyiz. Bu bir hafta 10 gün, bir ay 2 ay sürer. En kuvvetlisinde 1-2 yıl sürer. Fakat sürekli para akmaya başlıyor ve bizim içimize de duygular akmaya başlıyor. Şunların alınması lazım, bunun yapılması lazım, çocukların koleje gitmesi lazım, 2 katlı villanın olması lazım, villada havuz olması lazım, güzel güzel gül bahçeleri olması lazım ve buna da bahçe ismi veriyoruz. İşte biraz sebze, meyve, domates ekiyoruz, villamızı bahçeye çevirdik diye kendimizi kandırıyoruz. İnsanlara da diyoruz ki benim bahçem var, halbuki saray yavrusu var, denize nazır, işte bahçem var, bahçeye gidiyorum hafta sonları falan diyoruz. Ondan sonra güvenlik bahanesiyle en son model, en pahalı, birçok zenginin bile kıyıp alamadığı araçları alıyoruz görmemiş gibi, ki görmedik zaten. Ondan sonra her şeyin abartılısını yapıyoruz, her şeyin en pahalısını yapıyoruz. Aslında bu yokluk yıllarının intikamını almaktır psikolojik açıdan. Öyle söylüyor Allah-u Teala. Biz insanı denemek için rızkını kıstığımız zaman Rabbim bana ihanet etti der. Ne kadar ağır bir söz. Rahman bunu söylüyor. Biz böyle söylüyoruz Allah'a. Fakat yine biz onu denemek için, ona rızkını açtığımız zaman çok şükür belalar benden gitti der diyor. Öyle söylemiyor muyuz? Dürüstçe herkes kendine bunu sorsun. Böyle yapmıyor muyuz? İşte bu doğru değil. Müminlerin açgözlülüğü ileriki yıllarda onlara çok pahalıya mal olacak. Görmemişliği ve sonradan para kazanmış bütün insanlarda görülen basitlik ve hafiflik, her şeyi abur cubur elde etme, marka hastalığı ve buna benzer hastalıklar bizim içimizi ve imanımızı hızlı bir şekilde kemiriyor, yavaş yavaş değil. Bunun bir kez daha söylemek istiyorum, psikolojideki tam karşılığı acısını çıkartmaktır. Eğer acısını çıkartırsak acımızı çıkartırlar. Eğer acısını çıkartmaya devam edersek acımızı fena çıkartırlar. Bunu bir kardeşiniz olarak hatırlatmak istiyorum. Biriktirmek bu saymış olduğumuz sebeplerden oluşur. Ayete devam ediyoruz. Müstekbir olmanızda, yani kendinizi beğenmenizde, büyüklük taslamanızda, kendinizi güçlü görmenizde size bir yarar sağlamadı. Bu da insanlarda bir fitnedir, bu da bir tuzaktır. Kendisini büyük sağlar, büyüklük gibi görür, büyüdüğünü düşünür, yetkisinin, gücünün, makamının ve elinin altındaki insan sayısının arttığına inanır. Böyle kendisini büyüler, etkiler. Çünkü insan aklı sevgili dostlar kıyas yaparak çalışır. Önceki durumuyla şimdiki durumunu kıyaslayarak ben artık güç sahibi oldum der ve müstekbirleşir. Ama onların nereye gideceğine ait ayetleri okumaya devam ediyoruz. 49. ayete geldik. Kendilerine Allah'ın bir rahmet erişmeyeceğine yemin ettiği kimseler bunlar mıydı? Girin cennete. Yani cehennemliklerin dünyadayken müminlere söylemiş olduğu eleştiri Allah ahirette zikrediyor, tekrarlıyor. Kendilerine Allah'ın bir rahmet erişmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mıydı? Cennetliklere, yani orayı kazanmış olanlara girin cennete denir. Sizin için korku yoktur ve siz mahzun da olmayacaksınız. Şimdi bunu neden acaba söyledi Rahman? Bize burada ne söylemek istiyor? Bu ayeti anlamak için Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri çok klasik, genelleşmiş ve doğru bir yöntemdir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Bir zamanlar çok duyduğumuz, şimdilerde pek hatırlatılmayan bir ayet. Müminler o kimselerdir ki diyor Rahman,

0: kınayıcıların kınamalarından korkmazlar. Neden bunu söylüyor acaba Allah? Şimdi yine psikoloji ilmiyle ayetlere gelecek olursak, insanın öyle bir yapısı var ki sürekli övülmeye, pohpohlanmaya, sürekli takdir edilmeye göre yaratılmış bir fitneyle donatılmış. Eleştirilmek, hakir görünmek, bir açığımızın bize gösterilmesi, hatamızın hele hele birkaç insanın yanında zikredilmesi bizim için ölümden beterdir. İnsan olan bizler için ölümden beterdir. Dolayısıyla bunun olmaması için uğraşırız. Ama gelin görün ki iman ettim demek, iman etmeyen inatçı insanların yoğun olarak yaşadığı toplumlardaysa iman etmek, yani bizler, o toplumlardan, o insanlardan sürekli taarruzu, saldırıyı ve alayı da kendi üstümüze paratoner gibi çekmek demektir. Çünkü iman etmek kolay bir şey değildir. Bir akarsuda kayığı ters istikamete kürekle çekmek gibidir. Akan bir suda kürekle kayığınızı ters istikamete sürmeniz gibidir. Ya da on binlerce insanın akmış olduğu bir caddede insanlara çarpa çarpa aksi istikamete istikrarlı ve azimli bir şekilde yürümek demektir. Buradayken birçok, yani bu durumdayken birçok insana bizler etki ederiz davranışlarımızla, örnek anlamında, ama ondan daha çok o insanlar bizi etki eder. Önce gözleriyle süzerek eleştirirler. Sonra bazı hareketlerle eleştirirler, kaş göz işaretleriyle. Daha sonra hafif bir laf atma olur. Daha sonra eleştirinin dozu artar ve kınamalar başlar. Daha sonra ambargolar başlar. Daha sonra iyice yol kesilmeye başlar. Daha sonra fiziki müdahale başlar. Bu, iman eden insanlarla inkar eden insanların aynı toplum içerisinde yaşarken ki yaşama evrelerini gösterir. Bunları, bu saydığımız maddeleri iman eden insanlar yapmazlar. İman sahibi olan insanlar %99 hep muhalif durumdadır. Yani hep edilgen durumdadır. Çok az dönemlerde etken olmuştur. Etken hep ne yazık ki kafirler tarafından olmuştur. Bu da bir aslında imtihandır. Böyle bir şey olacaktı ki, kınanacaktık ki, fiziki müdahaleye uğrayacaktık ki direnenlerle nefsine düşkünler ayrışsın. Kendini sevenlerle dinini sevenler ayrışsın. Allah'ı sevenlerle cenneti sevenlerle dünyayı sevenler ayrışsın. Kınayanların kınamasından korkmayacağız ki cenneti hak etmeyi kazanalım. Bunlar birbirinden ayrışsın. İşte dünyadayken bunlara mı bir hayır verilecekmiş? Bunlara mı cennet verilecekmiş? Bunlar mıymış Allah'ın sevgili kulları diye iman sahibi olan insanlarla dalga geçen, tiye alan ve kınayan insanları Allah ahirette kınayacak. Tabiri caizse onlarla alay edecek. Bu ayetler ona işarettir işte. Şunu unutmayalım ki sevgili dostlar, Allah her şeyi tespit eder, kaydeder, kayıt ettirir ya da. Şu anda müminlere gösterilen her türlü enerjinin karşılığı negatif ve çok daha fazla bir enerji olarak onlara ahirete tattırılacaktır. Bu böyledir. Allah'ın sünnetullah'a gereği böyledir. Bize düşen iki şeydir: sabretmek ve işimize bakmak. Onlara selam de geç diyor. Mesela bazı arkadaşlarla konuşurken kınanmaktan dolayı çok rahatsız olduğunu ifade ediyorlar. Ben onlara diyorum ki, mesela içlerinde pazarlamacılık yapanları var, bir şirkette personel olarak çalışanları var. Çalıştığın müdür, çalıştığın yerdeki müdür seni bir konuda eleştirdiğinde hemen oradan çıkıyor musun? O iş yerini bırakıp terk ediyor musun? Hayır. Ne yapıyorsun? Sabrediyorum, işime devam ediyorum diyor. O pazarlamacı olan arkadaşa soruyorum. Sen günde 100 kapı çalıyorsun. Kaç kişisi alıyor? Ya 4 tane ya 5 tanesi alıyor. 10 tanesi alırsa o gün mutlu oluyorum diyor. Peki geriye kalan 95 tanesi almadığı zaman sen ertesi gün bu işe çıkmayacağım diyor musun? Hayır, da öyle şey olur mu? Orada öyle şey olmuyor da Allah'ın dininde niye öyle şey oluyor? Niye en ufak bir kınamada hemen yüzümüz ekşiyip gözlerimizi göğe kaldırıp bu bana neden geldi ya Rabbi diyoruz? Küçücük dünya menfaatlerinde her şeye katlanıyoruz da çok büyük ahiret menfaatlerinde neden bunun yarısı kadar olan şeylere bile katlanamıyoruz? Bakıyorum yüzünde sakalı olan bir arkadaşa birisi, ya bu sakal sana gitmemiş diye veriyor. Ertesi sabah jilete sarılıyor. Ya bu saçların hiç güzel değil, kazıt dese kazıtacak mıydı acaba? Bu kaşların ne kadar kalın deseydi, ertesi gün berbere gidip şu kaşlarımı güzel bir al mı diyecekti? Yani kendi nefsimize olan şeyde neden her şeyi abartıyoruz ve büyütüyoruz? Bunları dürüst bir şekilde sorgularsak ancak hakiki imana ulaşabiliriz. Aksi durumda her zaman olduğu gibi iki yakamız çoğunlukla bir araya gelmez. 50. ayetten devam ediyoruz. Ateşin halkı yani ashab-ı nar cennet halkına seslenir. Hani dünyadayken cennetliklerle dalga geçiyorlardı ya ehli küfür. Şimdi orada sesleniyorlarmış. Bize biraz şu suyunuzdan verin ya da Allah'ın size verdiği rızıktan biraz bize aktarın ne olur. Derler ki o iman edenler. Doğrusu Allah bunları inkar edenlere haram kılmıştır, haram. Dünyadayken müminlerle alay edip dalga geçen, aşağılayan ve onları yok etmek isteyen insanlar yarın ahirette yalvaracaklar. Ne olur size verilen şu rızıktan bize de verin. Şu sudan bize de verin. Başka ayetlerde Rabbinize yalvarın da ne olur bari bir gün azabımızı hafifletsin. Bu rızık filan alamayacağını, herhangi bir şey alamayacağını anlayınca bari ne olur yalvarın da cezamızı biraz hafifletsin diyecekler. Bu ayetler iman eden insanları motive etmek için vardır. Hani son 6-7 yıldır Türkiye'de, son 30 yıldır da dünyada moda olan NLP'nin Kur'ancası budur tabiri caizse. Bazen sağda solda seminerlere, konferanslara gittiğimiz zaman NLP'yi çok soruyorlar. Bununla ilgili ne dersiniz diye. NLP güzel, faydalı falan diyorum ama bir şeyi hep söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'in anlamını defalarca okuyan bir insanın NLP'ye ihtiyacı yoktur. NLP'nin daha kökü 1974'lü yıllarda, 73'lü yıllarda bulunmuş Amerikalı iki kafadar bunu tespit etmiş. Niye? Hiçbir şeye kafası çalışmayan, bezgin bir şekilde yaşayan Amerikan toplumunu motive etmek için bunu icat etmişler. Bakmışlar ki bu halk hamburger ve koladan başka bir şey bilmiyor. Bunları güçlendirelim, insanlığa faydalı olsun. NLP diye bir şey geliştirmişler. Bizler de bundan tam 25 yıl sonra bulunmaz Hint kumaşı gibi almışız bunu abur cubur tercümelerle Türk halkının önüne koymaya. O koyan insanlar, bu insanların önüne koyan insanlar Kur'an-ı Kerim acaba kaç defa okudular? Çok merak ediyorum. Onlarca defa Kur'an-ı Kerim'in anlamını düşünerek okuyan bir insanın NLP kitaplarına ihtiyacı yoktur. Okunursa zararı var mı? Hayır. Bir zararı yok. Ama o kitapları okuduktan sonra Kur'an-ı Kerim okuduğunda çok tebessüm edecektir boşa harcadığı vakitler için. İşte bu NLP'nin en güzel boyutlarından bir tanesi. Bu okumuş olduğumuz ayetler. Tabii dikkatli bir şekilde okunduğunda bunlar geçerli. Çünkü Kur'an çok dikkatle ortaya konmuş bir kitaptır. Boş söz değildir. Rahman'ın bizi ciddiye alarak, önem vererek indirmiş olduğu bir kitaptır. Dolayısıyla aynı ciddiyetle, aynı önemle okunursa bize açılır. Hızlı ve layıkıyla olmayan bir uslup kullanılırsa, Kur'an bize sadece görebileceğimiz kadar şeyler verir. O da bizim için yeterli olmayacaktır. 51. ayet ise, onlar dinlerini bir eğlence ve oyun konusu edinmişlerdi. Onlar dinlerini bir eğlence ve oyun konusu edinmişlerdi. Ve dünya hayatı onları aldatmıştı. Onlar bu günleriyle karşılaşmalarını unuttukları gibi ve bizim ayetlerimizi yok sayarak tanımadıkları gibi biz de bugün onları unutacağız. Unutmakla ilgili evvelki programlarda konuştuğumuz vakit bunun iki temel sebebi olduğunu söylemiştik. Fakat buradaki unutmanın bu iki temel sebepten daha farklı olduğuna dikkat çekmiştik. Bir kez daha hatırlayalım. Belki yeni dinleyen kardeşlerimiz olabilir. İnsanın bir şey unutmasının iki sebebi vardır. Birincisi dikkat eksikliğidir. Yani dikkatini toplayamayan, gördüğü, duyduğu, okuduğu şeyleri hafızasında tutması gereken şeyleri tutamayan insanın dikkat problemi vardır. İkincisi, zihni çok yorulmuş, zihnini çok yormuş ya da çok düşünen, bazı konularla çok inceden inceye uğraşan insanlarda unutma hastalığı gelişir. Bunlar psikolojinin iki önemli tanımıdır. Bir tanım daha var ki, bu bizim İslam ilahiyatında var. Psikolojinin pek kabul etmediği bir şey. Çünkü onlar buna, bu tip şeylere metafizik diye bakıyorlar. İnsanın yememesi gereken şeyleri yemesi ve bakmaması gereken şeylere bakması insanda ciddi derecede unutkanlık yapar. Bunu unutmayalım inşallah. İnsan yememesi gereken şeyleri yerse ama daha çok bakmaması gereken şeylere bakarsa unutma hastalığı oluşur. Kendisinde unutkanlık peydah olan insanlar, kendisi şöyle geçmiş yıllarını bir incelesinler. İstisna olabilir ama çoğunlukla bakmaması gereken şeylere bakmışlardır. Dikkat eksikliği falan olabilir, zihin yorulması. Bunları saymıyorum, istisna içerisindedir. Ama böyle bir şey yoksa mutlaka o insanlarda gözlerini haramdan sakınmama durumu vardır. Yani bir insan gözlerini haramdan sakınmıyorsa Allah Teala ona dünyada unutkanlık cezasını verir. Kısacası budur. Bu ayetteki unutmaysa, ki Rahman unutacağız diyor, Allah'ta unutma diye bir şey olmaz. Allah'ta yapılana karşılık verme vardır. Unutmak nedir? Hatırlamamaktır. O şey hiç yokmuş gibi davranmaktır. Unuttuğumuz şey hiç yokmuş gibi davranmaktır. İşte Allah Teala da onlar hiç yokmuş gibi davranacak. Yani onları bir kenara atacak, unutacak, defterden silecek tabiri caizse. Siz nasıl ki size indirmiş olduğum kitabı sildiniz, ciddiye almadınız, elinizin tersiyle ittiniz, bu kitap bu çağa hitap etmez dediniz ve Kur'an'la ilgili ileri geri şeyler söylediniz, hafife aldınız ve beni unuttunuz diyor Allah Teala. Ben de sizi ahirette hafife alacağım, bir kenara iteceğim ve sizi unutacağım. Sizinle hiç ilgilenmeyeceğim diyor Rahman. Dolayısıyla Allah Teala'nın unutması bu şekilde, insanların unutması o şekildedir. Allah unutmaz, sadece insanın yaptığına karşılık verir. Bu o anlamdadır. 52. ayete gelecek olursak sevgili dostlar. Andolsun biz onlara kitap verdik. İman edecek bir topluluğa bir hidayet ve bir rahmet olmak üzere bir bilgiye dayanarak onu çeşitli biçimlerde açıkladık. Kur'an-ı Kerim'le ilgili söylüyor Allah Teala. Onlar onun tevilinden, yani vermiş olduğu haberlerin acı sonuçlarından, kıyamet gündeki kötü akıbetlerinden başkalarına bakmazlar mı? Bunu görmezler mi? Anlayamazlar mı anlamında? Onun tevilinin, yani açıklamasının, izahının geleceği gün daha önce onu unuturlar. Diyecekler ki gerçekten Rabbimiz, Rabbimizin elçileri bize hakkı getirmiştir. Şimdi bize şefaat edecek şefaatçiler var mıdır? Bu insanda önemli bir problemdir. İnsan köşeye sıkıştığı zaman hep destek çağırır. Şefaatçilere sığınma duygusu bu ekside olan insanların kurtulmak için başvurdukları bir, tabiri caizse, can simidi kabilindedir. Ben boğuluyorum, ey şefaatçi gel elimden tut demektir. Veya geri çevirirsek ayet-i kerime devam ediyor. İşlediklerimizden başkasını yapsak diye. Gerçekten şu ki onlar kendilerini hüsrana uğratmışlardır. Uydurmakta oldukları şeyler de kendilerinden uzaklaşıp kaybolmuşlardır. Bunlar insanın ahiretteki büyük ölçüde dünyaya olan düşkünlüklerinden dolayıdır. Zaten bir önceki ayette dünya hayatına düşkünlük meselesi gelmişti. Bunları defaatle, yeri geldikçe çok zikrettiğimiz için, bir kez daha dinleyici kardeşlerimizin canını sıkmak istemediğimiz için onu biraz atlamış gibi olduk. Çünkü dünya hayatına düşkünlüğün tanımını yapmamıza bence gerek yok. Biz tam içindeyiz zaten. Yani içinde olduğumuz şeyin tanımını yapmak malumu ilandan öteye gitmez. Dolayısıyla herkes ne yaptığını, ne istediğini çok iyi bilir. Dünya hayatına neden düşkün olduğunu da çok iyi bilir. Çözümleri ise bu programlarda zaten bunları defaatle zikretmeye çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki programlarda yine ayetler geldikçe üzerine duracağız. 52. ayete tekrar dönecek olursak Allah Teala yeminle başlıyor. Biz onlara bir kitap verdik diyor. Çünkü insanın elinde tutabileceği, somut bir şey olmadığı zaman söylenen şeylerin hakkaniyetle bir bağlantısı olmayacakmış gibi zannediyor insan. Öyle bir şey sanki yokmuş gibi. Bu bizim, yani insan olan bizim temel bir açmazımız. Allah-u Teala o yüzden okuyabilecekleri, ellerinde tutabilecekleri bir kitap indirmişti. Bu önceki kavimlerde de vardı. Bizim için de vardır. Ama o kitap ciddiye alınsın diye vardır. Başka bir şeyden dolayı değil. İnsanlar çoğunlukla bu kitabı, yani kitap, kendilerine indirilmiş kitabı efsanevi bir yönü varmış gibi, tabiri caizse bir yerlere oturtup müstanileşme psikolojisine giriyorlar. Bazıları bunu saygı adına yapıyor, bazıları bunu küçümseme adına yapıyor ama sonuçta aynı şey yapılıyor. İnsanla kitap arasına, yani vahiy arasına engeller yerleştiriyor insanlar. Bunu birçok şeyle yapıyorlar. Dünyaya düşkünlükle yapıyorlar, unutmakla yapıyorlar, başka şeylerin onları oyalamasıyla yapıyorlar. Bu bizim özümüzde olan ciddi bir fitnedir, bizim imtihanımızdır. İman edecek, yani iman etmeyi arzu eden bir topluluğa hidayettir bu kitap diyor. Devam ediyor ayet-i kerime. Bir rahmet olarak, bir rahmet Allah-u Teala'nın bir ikramı olarak, bir bilgiye dayanarak onu çeşitli biçimlerde açıkladık diyor. Gerçekten de bu kitabın birçok ayeti başka ayetlerle açıklanmıştır. Rahman tarafından izah edilmiştir. Bu bir birinci yönü. İkinci yönü ise muhakkak ki biz sana onu açıklayacağız ayetleri var Kur'an-ı Kerim'de. O da Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından kitabın incelikleriyle ilgili bir bilgilendirilmesidir. Zaten biz içinizden bir elçi gönderdik. O size kitabı, hikmeti, o size ayetleri okuyacak, kitabı öğretecek, hikmeti öğretecek ve sizi arındıracak ve size bilmediklerinizi öğretecek diye geliyordu ayetler hatırlarsak. Dolayısıyla bunları yapabilmesi için bir elçinin bu donanıma sahip olması gerekir. Yani onda ayetlerin bilgisi olması gerekir, kitabın bilgisi olması gerekir, hikmetin bilgisi olması gerekir ve insanların bilmeyip de öğrenmek istediği şeylerin bilgisinin olması gerekir. İşte biz sana onu açıklayacağız diye Cebrail Aleyhisselam'ın kendisiyle beraber Resul Efendimiz'e öğretilen bilgilerdir. Biz bunu çoğu kez hadis olarak, çoğu kez sünnet olarak görüyoruz. Karşımıza çıkıyor. İşte bunlar hadise ve sünnete verilmesi gereken önemi de izah eder. Bunu daha önceki programlarda konuştuğumuz için üzerinde durmayacağız inşallah. Vaktimizin artık sonuna geldik. 53. ayeti isterseniz bir sonraki programa aktaralım. Yolunuz açık olsun. Selamünaleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamid Kahraman.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
1: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yusuf 101. Hazreti Yusuf'un duası. Rabbim, doğrusu bana iktidarı sen bahşettin. Yine sen öğrettin bana olayların doğru yorumunu. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada hem öte dünyada yârim, yardımcım sensin. Canımı, varlığını sana adamış biri olarak al ve beni salih insanlar arasına kat.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efem. Mahbubi, mahbubi Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Özellikle emredildiğin zaman bağlantılı olduğun ve düşüncene yararlı olmayan tüm kuruluşlardan ilişkini kes.
2: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
6: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117 Telefon 0212 659 8490
8: Gülben Ek Değerler Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 18 08 İşte bu kadar.
9: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr
10: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Taberi Tefsiri İmam Taberi Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan Tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Yazan İmam Hafız İbni Kesir, Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: Bismillah, elhamdülillahi rabbil alemin, assalatu vesselamun ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, Allahümme amin. Değerli Özel FM dinleyicileri, değerli kardeşlerim, bizleri yeniden buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. İmam Hafız İbni Kesir rahmetullahu aleyhin Peygamberler Tarihi adlı kitap okuma sohbetimize inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz kardeşler. En son kaldığımız kıssalardan Hazreti Lut aleyhisselamın kıssasıydı değerli kardeşlerim. Rabbim öncelikle okuduklarımızdan anlamayı ve anladıklarımızla da ibretler alıp salih amelde bulunan Müslümanlardan eylesin. İbrahim aleyhisselam daha hayattayken gerçekleşen büyük olaylardan biri de Lut aleyhisselamın kavminin kıssası ve onların başına gelen umumi azaptır değerli kardeşlerim. Lut aleyhisselam tarihin daha önce de geçtiği üzere bu Azer'dir. Oğlu olan Haran'ın oğludur. Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın kardeşinin oğludur. Çünkü daha önce de belirttiğimiz üzere İbrahim aleyhisselam Haran ve Nahur kardeştiler. Denilir ki bu Haran Harran'ı bina eden kişidir. Ancak bu görüş zayıftır. Çünkü ehli kitabın yanında bulunana muhaliftir. Şüphesiz Allah daha iyisini bilir. Lut aleyhisselam amcası İbrahim aleyhisselamın emri ve izni

kimselerdi. Yol kesiyorlar, meclislerinde en iğrenç işleri yapıyorlar ve yaptıkları kötülüklerden birbirlerini nehyetmiyorlardı. Hakikat şu ki onların yaptıkları işler gerçekten çok kötüydü. Onlar kendilerinden önce Ademoğullarından hiç kimsenin yapmadığı iğrenç bir fahşayı yapmaya başlamışlardı. Bu da Allah'ın salih kulları için yaratmış olduğu kadınları bırakıp insanlardan erkekler ile birlikte olmaktı değerli kardeşler. Lut aleyhisselam onları tek olan ve hiçbir ortağı bulunmayan Allahu Teala'ya ibadet etmeye, işlemiş oldukları bu haram işleri, iğrenç fuhşiyatları ve tiksindirici işleri terk etmeye davet etti. Onlar ise dalalet ve azgınlıklarında ısrar ederek günahlarına ve küfürlerine devam ettiler. Allahu Teala da onların hesaba katmadıkları ve hatırlarından geçirmedikleri bir şekilde o geri çevrilmeyecek olan azabını onların başına indirdi. Onları insanlar arasında bir ibret misali ve insanlardan akıl sahibi olanlar için bir öğüt alma vesilesi kıldı. Bunun için de Allahu Teala onların kıssalarını apaçık olan kitabının birçok yerinde zikretti. Allah-u Teala Araf suresinde şöyle buyurdu. Hani Lut da kavmine şöyle demişti. Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız çirkinliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz ölçüyü aşan azgın bir kavimsiniz. Kavminin cevabı yurdunuzdan sürüp çıkarın bunları. Çünkü bunlar çokça temizlenen insanlarmış demekten başka olmadı. Bunun üzerine biz karısı dışında onu ve ailesini kurtardık. O karısı ise helaka uğrayanlar arasında geride kalanlardandı ve onların üzerine bir azap sağanağı yağdırdık. Suçlu günahkarların uğradıkları sona bir bak işte. Ve yine Allah Azze ve Celle Hud suresinin 69 ve 83. ayetine kadar şöyle buyurmaktadır değerli kardeşlerim. Andolsun elçilerimiz İbrahim'e müjde ile geldikleri zaman selam dediler. O da selam dedi ve hemen gecikmeden kızartılmış bir buzağı getirdi. Ellerinin ona uzanmadığını görünce İbrahim durumdan hoşlanmadı ve içine bir tür korku düştü. Dediler ki korkma. Biz Lut kavmine gönderildik. Karısı da ayaktaydı. Bunun üzerine güldü. Biz de ona İshak'ın arkasından da Yakub'u müjdeledik. Vay bana dedi kadın. Ben kocamış bir kadın iken ve şu kocam da bir ihtiyar iken doğuracak mıyım? Gerçekten bu şaşırtıcı bir şey. Dediler ki Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizdedir. Ey ev halkı, şüphesiz o övülmeye layık olandır, mecittir. İbrahim'den korku gittiği ve ona müjde geldiği zaman Lut kavmi konusunda bizimle çekişip tartışmalara giriyordu. Doğrusu İbrahim yumuşak huylu, duygulu ve gönülden Allah'a yönelen biriydi. Ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü gerçek şu ki Rabbinin emri gelmiştir ve gerçekten onlara geri çevrilmeyecek bir azap gelmiştir. Elçilerimiz Lut'a geldiği zaman onlardan dolayı kaygılandı, göğsünü bir sıkıntı bastı ve bu zorlu bir gün dedi. Kavmi ona doğru koşarak geldi. Onlar daha önceden kötülükler işlemekteydiler. Ey kavmim dedi, işte benim kızlarım. Bunlar sizin için daha temizdir. Artık Allah'tan korkun ve beni misafirim önünde küçük düşürmeyin. İçinizde hiç aklı başında olan reşit bir adam da yok mu? Dediler ki, andolsun senin kızlarında bizim haktan bir şeyimiz, ilgimiz ve arzumuz olmadığını sen de bilmişsindir. Bizim ne istemekte olduğumuzu gerçekten sen biliyorsun. Dedi ki, size yetecek gücüm olsaydı ve sağlam bir yere sığınabilseydim. Elçiler dediler ki, ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz.
Onlar sana kesin olarak ulaşamaz.

yapmazlar. Gecenin bir parçasında ailenle birlikte yürü, yola çık. Sakın hiçbiriniz dönüp arkasına bakmasın. Fakat senin karın başka. Çünkü onlara isabet edecek olan ona da isabet edecektir. Onlara vaat olunan azap sabah vaktidir. Sabah da yakın değil mi? Böylece emrimiz geldiği zaman üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık. Rabbinin katında belli bir biçime sokulmuş, damgalanmış olarak bunlar zalimlerden uzak değildir.

Ve yine değerli kardeşlerim, Hicr suresinin 51 ve 77. ayetine kadar Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Onlara İbrahim'in konuklarından da haber ver. Yanına girdiklerinde selam demişlerdi. O da biz sizden korkmaktayız demiştim. Dediler ki korkma, biz sana bilgin bir çocuk müjdelemekteyiz. Dedi ki bana ihtiyarlık gelip çökmüşken mi müjdeliyorsunuz? Beni neyle müjdelemektesiniz? Dediler ki seni gerçekle müjdeledik. Öyleyse umut kesinlerden olma. De ki sapıklar dışında Rabbinin rahmetinden kim umut keser? Dedi ki ey elçiler, bunun dışında diğer işiniz ne? Dediler ki gerçekten biz suçlu, günahkar olan bir topluluğa gönderildik. Ancak Lut ailesi hariçtir. Biz onların tümünü muhakkak kurtaracağız. Ama karısını kurtaracaklarımız dışında tuttuk. O geride kalanlardandır. Böylelikle elçiler Lut ailesine geldiklerinde Lut dedi ki sizler gerçekten tanınmamış bir topluluksunuz. Hayır dediler. Biz sana onların hakkında kuşkuya kapladıkları şeyle geldik. Sana gerçeği getirdik. Biz şüphesiz doğru söyleyenleriz. Hemen aileni gecenin bir bölümünde yola çıkar. Sen de onların arasından git ve sizden hiç kimse arkasına bakmasın. Emrolunduğunuz yere gidin ve onlara şu emri verdik. Sabaha çıkarlarken onların arkası mutlaka kesilecekti. Şehir halkı birbirlerine müjdeler vererek geldi. Lut onlara bunlar benim konuğumdur. Beni utandırıp dillere düşürmeyin dedim. Allah'tan korkup sakının ve beni küçük düşürmeyin. Dediler ki biz seni herkesin işine karışmaktan alıkoymamış mıydık? Dedi ki eğer yapmak istiyorsanız işte bunlar benim kızlarım. Ömrüne andolsun ki onlar sarhoşlukları içinde kör sersemdiler. Derken tan yerinin ağırma vaktine girdiklerinde onları o korkunç ve dayanılmaz çığlık yakalayıverdi. Anında yurtlarının üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş taş yağdırdık. Elbette bunda derin bir kavrayışa sahip olanlar için gerçekten ayetler vardır. O şehirde gerçekten bir yol üstünde hala durmaktadır. Elbette bunda iman edenler için gerçekten ayetler vardır. Ve yine Allah Azze ve Celle Şuara suresinin 160 ve 175. ayetine kadar şöyle buyurmaktadır değerli kardeşlerim. Lut kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Hani onlara kardeşleri Lut sakınmaz mısınız demişti. Gerçek şu ki ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir. Siz insanlardan cinsel arzuyla sadece erkeklere mi gidiyorsunuz? Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu eşlerinizi bırakıyorsunuz. Hayır, siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz. Dediler ki ey Lut, eğer bu söylediklerine bir son vermeyecek olursan gerçekten buradan sürülüp çıkarılanlardan olacaksın. Dedi ki gerçekten ben sizin bu yapmakta olduğunuza öfkeyle karşı olanlardanım. Rabbim beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarından kurtar. Rabbim beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarından kurtar. Bunun üzerine onu ve bütün ailesini kurtardık. Yalnızca geri kalanlar içinde bir koca karı hariç. Sonra geride kalanları yerle bir ettik ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık. Uyarılıp korkutulanların yağmuru ne kadar da kötü. Hiç şüphe yok bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildirler. Ve hiç şüphe yok senin Rabbin güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir. Yine değerli kardeşler, Neml suresinin 54 ve 58. ayetine kadar Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Lut da hani kavmine demişti ki siz açıkça gördüğünüz halde yine de o çirkin utanmazlığı yapacak mısınız?
Siz gerçekten kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır, siz yaptığı şeyi bilmeyen bir kavimsiniz. Onun kavminin cevabı, Lut ailesini şehrinizden sürüp çıkarın. Temiz kalmak isteyen insanlarmış demekten başka olmadı. Biz de onu ve ailesini kurtardık. Yalnızca karısı hariç, onu geride azap içinde kalanlar arasında takdir ettik. Ve onlar üzerine bir yağmur yağdırdık. Uyarılıp korkutulanların yağmuru ne kadar kötüdür. Yine Ankübut suresinin 28 ve 35. ayetine kadar Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Lut da hani kavmine demişti, siz gerçekten sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı çirkin bir utanmazlığı getiriyorsunuz. Siz yine de erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve bir araya gelişlerinizle çirkinlikler yapacak mısınız? Bunun üzerine kendi kavminin cevabı yalnızca, eğer doğru söylemekte olanlardan isen bize Allah'ın azabını getir demek oldu. Dedi ki, Rabbim fesat çıkarmakta olan bu kavme karşı bana yardım et. Bizim elçilerimiz İbrahim'e bir müjde ile geldikleri zaman dediler ki, gerçek şu ki biz bu ülkenin halkını yıkıma uğratacağız. Çünkü onun halkı zalim oldular. Dedi ki, onun içinde Lut da vardır. Dediler ki, onun içinde kimin olduğunu biz daha iyi bilmekteyiz. Kendi karısı dışında onu da ailesini de muhakkak kurtaracağız. O karısı arkada kalacak olanlardandır. Elçilerimiz Lut'a geldikleri zaman o bunlar dolayısıyla kötüleşti ve bunlar dolayısıyla içi daraldı. Dediler ki, korkuya düşme ve hüzne kapılma. Karın dışında seni de aileni de muhakkak kurtaracağız. O ise arkada kalacak olanlardandır. Şüphesiz biz fasıklık yapmalarından dolayı bu ülke halkının üstüne gökten iğrenç bir azap indireceğiz. Andolsun biz akledebilecek bir kavim için oradan apaçık bir ayet bırakmışızdır. Ve yine değerli kardeşlerim, Saffat suresinin 133 ve 138. ayetine kadar Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Gerçekten Lut da gönderilmiş peygamberlerdendi. Hani biz onu ve ailesini topluca kurtarmıştık. Geride bırakılanlar arasında bir yaşlı kadın dışında. Sonra da geride kalanları yerle bir ettik. Siz onların üstünden muhakkak geçip gidiyorsunuz. Sabah vakti ve geceliğin. Yine de akıllanmayacak mısınız? Allah-u Teala değerli kardeşlerim, İbrahim Aleyhisselam'ın misafirlerinin kıssasını ve onların İbrahim Aleyhisselam'ı pek bilgili bir çocuk ile müjdelemelerini zikrettikten sonra Zariyat suresinde yine şöyle buyuruyor. İbrahim dedi ki, şu halde sizin asıl isteğiniz nedir ey elçiler? Dediler ki, gerçek şu ki biz suçlu günahkar bir kavme gönderildik. Üzerlerine çamurdan iyice sertleşip kaskatlı kesilmiş taşlar yağdırmak için, ki bu taşların her biri Rabbinin katında ölçüyü taşıranlar için herkese ayrı ayrı işaretlenmiştir. Bu arada müminlerden orada kim varsa çıkardık. Ne var ki orada Müslümanlardan olan bir evden başkasını da bulmadık. Ve orada acıklı bir azaptan korkanlar için bir ayet bıraktık. Ve yine değerli kardeşlerim, Kamer suresinin 33 ve 40. ayetine kadar Rabbimiz şöyle buyuruyor. Lut kavmi de uyarıları yalanladı. Biz de onların üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Yalnız Lut ailesini bu azaptan ayrı tuttuk. Onları seher vakti kurtardık. Tarafımızdan bir nimet olarak. İşte biz şükredenleri böyle ödüllendiririz. Oysa andolsun zorlu yakalamamıza karşı onları uyarmıştı. Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşılayıp yalanlamakta direttiler. Andolsun onlar onun konuklarından da murad almak için baskı yaptılar. Biz de onların gözlerini silip kör ettik. İşte azabımı
ve uyarıp korkutmamı tadın. Andolsun onları bir sabah vakti erkenden, üzerlerinde kararını kılmış bir azap yakalayıp bastırıverdim. Şimdi azabımı ve uyarıp korkutmamı tadın. Andolsun biz Kur'an'ı zikir ile öğüt alıp düşünmek için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? Değerli kardeşler, tefsirde bu sürelerdeki yerlerinde bu kıssaların hepsini açıklamıştık. Allah-u Teala Lut Aleyhisselam'dan, kavminden, Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinden de bahsetmişti ki bu yerlerde daha önce Nuh kavmi, Ad kavmi ve Semud kavmi ile birlikte geçmişti. Şimdiki maksadımız ise Lut kavminin durumunu, Allah-u Teala'nın onlara indirdiği azabı ayet-i kerimelerden ve varit olan haberlerden çıkararak toplu bir şekilde vermektir. Bu hususta yardımcımız şüphesiz Allah'tır. Lut aleyhisselam onları tek olan ve hiçbir ortağı bulunmayan Allah'a ibadet etmeye davet edince, Allah'ın onlar hakkında zikrettiği kötü ve iğrenç işleri yapmaktan onları nehyedince, onlar ne onun dediklerini kabul ettiler ve ne de ona iman ettiler. Hatta onlardan tek bir kişi dahi iman etmedi. Onlar nehyolundukları şeyleri de terk etmediler. Bilakis oldukları hal üzere devam ettiler. Sapıklıklarından ve dalaletlerinden vazgeçmediler değerli kardeşlerim. Hatta rasullerini aralarından çıkarmaya teşebbüs ettiler. Onlar akılsız olduklarından kendilerine yapılan hitaba yalnızca şöyle cevap vermişlerdi. Kavminin cevabı, yurdunuzdan sürüp çıkarın bunları. Çünkü bunlar çokça temizlenen insanlarmış demekten başka olmadı. Böylece onlar son derece övgü sebebi olan bir şeyi çıkarılmayı gerektiren yerilme sebebi yaptılar. Onları bu sözü söylemeye sevk eden yalnızca inatları ve düşmanlıklarıydı. Allah-u Teala Lut aleyhisselamı ve iman etmeyen hanımı hariç ailesinin diğer fertlerini onlardan kurtardı ve oradan çıkardı. Onları da yurtlarından ebedi bir şekilde bırakarak yurtlarını onların üzerinde kokuşmuş ve dalgalı bir deniz haline getirdi. Ancak bu deniz gerçekte onların üzerinde tutuşmuş bir ateş ve kavurucu bir sıcaklıktır. Suyu da tuzlu ve acıdır. Onların bu cevapları ancak Lut aleyhisselam onları daha önce dünyada yaşayanlardan hiç kimsenin yapmadığı en büyük musibet ve en çirkin fuhşiyattan nehyedince meydana gelmişti değerli kardeşlerim. Bundan dolayı da onlar dünyada bir misal ve dünyada yaşayanlar için bir ibret numunesi oldular. Bununla beraber onlar yol kesiyorlar, arkadaşlarını ihanet ediyorlar ve genel meclislerinde her türlü sözlü ve fiili iğrenç ve kötülükleri yapıyorlardı. Hatta denilir ki onlar meclislerinde karşılıklı olarak sesli bir şekilde yelleniyorlardı ve yanlarında oturanlardan haya etmiyorlardı. Bazen de genel toplantı yerlerinde çok kötü ve iğrenç bir fiili yapıyorlardı. Ne öğüt veren birinin öğüdünden ve ne de akıl sahibi birinin nasihatinden dolayı çekinmiyorlar ve bu iğrenç işi yapmaktan vazgeçmiyorlardı. Bütün bu hususlarda ve diğer konularda onlar aynı hayvanlar gibiydiler. Hatta yolca hayvanlardan da daha sapıktılar. Onlar ne hali hazırda yaptıkları kötülükten vazgeçtiler, ne geçmişte yapmış olduklarından dolayı pişman oldular ve ne de gelecekte bu hallerini değiştirmeye azmettiler. Allah-u Teala da onları şiddetli bir şekilde yakalayıverdi. Onların Lut aleyhisselama söyledikleri şeylerden biri de şuydu. Allah'ın azabını bize getir, eğer sadıklardan isen. Onlar Lut aleyhisselamdan onları sakındırıcı, acı verici azabın gerçekleşmesini ve çok şiddetli büyük azabın onların başına gelmesini talep ettiler. Bunun üzerine onların yüce olan değerli peygamberleri onlara beddua ederek,
alemlerin Rabbi ve Resullerin ilahı olan Allah'tan müfsit kavme karşı kendisine yardım etmesini istedi. Onun gayretinden dolayı Allah da ona yardım etti ve onun gazaplanması üzerine Allah da gazaplandı. Onun duasını icabet ederek onun isteğini kabul etti. Bunun için de şerefli elçilerini ve büyük meleklerini gönderdi. Onlar da İbrahim aleyhisselama uğrayıp onu pek bilgili bir çocukla müjdeledikten sonra kendisi için geldikleri büyük işi ve umumi tehlikeyi ona haber verdiler. İbrahim dedi ki, şu halde sizin asıl isteğiniz nedir ey elçiler? Dediler ki, gerçek şu ki biz suçlu, günahkar bir kavme gönderildik. Üzerlerine çamurdan iyice sertleşip kas katı kesilmiş taşlar yağdırmak için, ki bu taşların her biri Rabbinin katında ölçüyü taşıranlar için herkese ayrı ayrı işaretlenmiştir. Bizim elçilerimiz İbrahim'e bir müjde ile geldikleri zaman dediler ki, gerçek şu ki biz bu ülkenin halkını yıkıma uğratacağız. Çünkü onun halkı zalim oldular. Dedi ki, onun içinde Lut da vardır. Dediler ki, onun içinde kimin olduğunu biz daha iyi bilmekteyiz. Kendi karısı dışında onu da ailesini de muhakkak kurtaracağız. O karısı arkada kalacak olanlardandır. İbrahim'den korku gittiği ve ona müjde geldiği zaman Lut kavmi konusunda bizimle çekişip tartışmalara giriyordu. Bunun sebebi şuydu ki değerli kardeşler, İbrahim aleyhisselam onların dönüp Müslüman olacaklarını ve üzerinde bulundukları kötülükten vazgeçerek doğru yola döneceklerini umuyordu. İşte bu sebeple Allah-u Teala şöyle buyurdu: doğrusu İbrahim yumuşak huylu, duygulu ve gönülden Allah'a yönelen biriydi. Ey İbrahim, bundan vazgeç. Gerçek şu ki Rabbinin emri gelmiştir ve gerçekten onlara geri çevrilmeyecek bir azap gelmiştir. Yani kardeşler, bu konudan yüz çevir ve başka bir hususta konuş. Çünkü onların durumları kesin karara bağlandı ve onların azap, helak ve yok edilmeleri kesinleşti. Çünkü Rabbinin azap emri gelmiştir. Yani emri reddedilmeyen, azabı geri çevrilmeyen ve hükmünü geciktirecek kimse olmayan zat bunu emretmiştir. Onlara reddolunmayacak bir azap gelip çatacaktır.

0: Değerli kardeşler, Said bin Cübeyr Suddi, Katede ve Muhammed bin İshak'ın zikrettiklerine göre İbrahim Aleyhisselam şöyle diyordu: "Siz içinde 300 müminin bulunduğu bir şehri mi helak edeceksiniz?" Melekler hayır dediler. İbrahim Aleyhisselam o zaman 200 mümin dedi. Melekler hayır dediler. İbrahim Aleyhisselam o halde 40 mümin dedi. Melekler hayır dediler. İbrahim Aleyhisselam o zaman 14 mümin dedi. Melekler hayır dediler. Muhammed bin İshak dedi ki, sonunda İbrahim Aleyhisselam şöyle dedi: "Ne dersiniz, orada tek bir mümin olsa da mı?" Melekler hayır dediler. Dedi ki, "Onun içinde Lut da vardır." Dediler ki, "Onun içinde kimin olduğunu biz daha iyi bilmekteyiz. Kendi karısı dışında onu da ailesini de muhakkak kurtaracağız. O karısı arkada kalacak olanlardandır." Ehli kitaba göre değerli kardeşler, İbrahim Aleyhisselam şöyle dedi: "Ya Rabbi, aralarında 50 tane salih adam olduğu halde onları helak edecek misin?" Allah-u Teala aralarında 50 tane salih adam olduğu halde onları helak etmiyorum buyurdu. Sonra İbrahim Aleyhisselam 10 kişiye kadar indi. Bunun üzerine Allah-u Teala şöyle buyurdu: "Aralarında 10 tane salih adam olduğu halde de onları helak etmeyeceğim." Allah-u Teala şöyle buyurdu: "Elçilerimiz Lut'a geldiği zaman onlardan dolayı kaygılandı. Göğsünü bir sıkıntı bastı ve bu zorlu bir gün" dedi. Müfessirler dediler ki değerli kardeşler, melekler ki bunlar Cebrail, Mikail ve İsrafil Aleyhisselam idiler. İbrahim Aleyhisselam'ın yanından ayrılınca parlak yüzlü gençler suretinde Sedun topraklarına geldiler. Bu şekilde gelmeleri Allah-u Teala'nın Lut kavmini imtihan etmesi ve onlara karşı hüccetini ikame etmesi içindi. Melekler güneşin batması esnasında Lut Aleyhisselam'dan kendilerini misafir etmesini istediler. Lut Aleyhisselam onları misafir etmediği takdirde fasık olan kavminden birinin onları misafir etmesinden korktu. Onları insanlardan bazıları zannetti. Elçilerimiz Lut'a geldiği zaman onlardan dolayı kaygılandı. Göğsünü bir sıkıntı bastı ve bu zorlu bir gün dedi. Bu zorluğun sebebi de şuydu değerli kardeşlerim: Hazreti Lut bu gece onları müdafaa etmesi gerektiğini biliyordu. Nitekim onlardan başka misafirleri de kavmine karşı müdafaa ediyordu. Kavmi ona hiç kimseyi misafir etmemesi şartını koşmuştu. Ancak Lut Aleyhisselam kaçınılması mümkün olmayan kimseler görmüştü. Katade dedi ki, melekler Lut Aleyhisselam tarlasından çalıştığı bir esnada ona geldiler ve kendilerini misafir etmesini istediler. Lut Aleyhisselam da onlardan haya ederek onların önüne düşüp yürümeye başladı. Bu şehirden gitmeleri ve başka bir yerde konaklamaları umuduyla sözlü olarak onlara tarizde bulunmaya başladı. Bu amaçla onlara söylediklerinden biri de şuydu: "Ey tanımadığım kişiler, Allah'a yemin ederim ki ben yeryüzünde halkı bu şehrin ailesinden daha kötü bir yer bilmiyorum." Sonra az bir şey yürüdü ve bu sözünü tekrar onlara söyledi. Bu şekilde bu sözü tam 4 kere tekrarladı. Katade dedi ki, melekler bu hususta peygamberleri onların aleyhine şahitlikte bulununa kadar onları helak etmemekle emrolunmuştu. Suddi dedi ki, melekler İbrahim Aleyhisselam'ın yanından ayrılarak Lut kavmine doğru yola çıktılar. Günün ortasında oraya ulaştılar. Sedum nehrine vardıklarında ailesi için nehirden su çekmekte olan Lut Aleyhisselam'ın kızıyla karşılaştılar. Hazreti Lut'un iki kızı vardı ki büyük olanın ismi Erisa ve küçük olanın ismi de Deusa idi. Melekler Lut Aleyhisselam'ın kızına, "Ey kız, konaklayacak bir ev var mıdır?" dediler. Kız onlara, "Burada durun. sakın ben gelene kadar şehre girmeyin diyerek cevap verdim. Onlar için kendi kavminden korkmuştum. Hemen babasına gelerek şöyle dedi: babacığım, şehrin kapısında bulunan bir takım gençler seni arıyorlar. Ben onlar gibi güzel ve parlak yüzlü bir topluluk görmedim. Sakın sizin kavminiz onları yakalayıp rezil etmesinler. Daha önceden Lut aleyhisselamın kavmi herhangi birini misafir kabul etmekten onu nehyetmişlerdi. Lut aleyhisselam gidip onları getirdi. Ev halkından başka hiç kimse bunu bilmiyordu. Onun hanımı çıkıp kavmine haber verdi. Onlara şöyle dedi: Lut'un evinde öyle erkekler var ki ben onların yüzleri gibi bir yüz asla görmüş değilim. Bunun üzerine kavmi çabucak itişe kakışa ona geldiler. Allah Teala'nın "onlar zaten daha önce kötü işler işlemeye alışmışlardı" sözünün manası şudur değerli kardeşlerim: onlar daha önce işledikleri pek çok ve pek büyük günahları ile birlikte bir de bunu işlediler. Ey kavmim, işte kızlarım, onlar sizin için daha temizdirler dedi. Burada Lut aleyhisselam onları hanımları ile birlikte olmaya, onları irşat etmektedir. Çünkü onların hanımları şer'an onun kızlarıdır. Zira ümmeti için peygamber baba konumundadır. Nitekim bu husus hadiste varit olmuştur. Allah-u Teala da şöyle buyurdu: peygamberler müminler için kendi öz canlarından önce gelir. Bazı sahabelerin ve seleften bazılarının kıraatinde ise peygamber onların babasıdır ifadesi de bulunmaktadır. Yine bu Lut aleyhisselamın şu ayetteki sözü gibidir değerli kardeşlerim: siz insanlardan cinsel arzuyla sadece erkekleri mi gidiyorsunuz? Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu eşlerinizi bırakıyorsunuz. Hayır, siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz. İşte bu ayet hakkında Mücahit, Said bin Cübeyr, Rabi bin Enes, Katade, Süddi ve Muhammed bin İshak'ın kesin bir şekilde belirttikleri budur. Doğru olan görüş de budur değerli kardeşlerim. Diğer görüş ise hata olup ehli kitaptan alınmıştır. Onlar bu hususta hata yapmışlardır. Nitekim onlar meleklerin iki tane olduğu ve Lut aleyhisselamın yanında akşam yemeği yedikleri sözlerinde de hata ettiler. Ehli kitap bu kıssada pek büyük hatalar yapmışlardır. Allah Teala şöyle buyurdu: artık Allah'tan korkun. Benim misafirlerimin yanında küçük düşürmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu sizin için? Burada onları yapılmaması gereken iğrenç şeyleri yapmaktan nehyetmektedir. Onların arasında aklı başında olgun ve hayırlı tek bir adam bile bulunmadığına dair onların aleyhine şahitlikte bulunmaktadır. Bilakis onların hepsi sefih, facir, kuvvetine güvenen kafir ve azgın kimselerdir. İşte bu da meleklerin daha ona sormadan ondan işitmek istedikleri şeylerden biriydi. Onun kavmi Hamid ve Mecid olan Allah'ın laneti onların üzerine olsun, peygamberlerinin onlara yaptığı dost doğru emrine mukabil ona şöyle cevap verdiler. Dediler ki: andolsun senin kızlarında bizim haktan bir şeyimiz, ilgimiz ve arzumuz olmadığını sen de bilmişsindir. Bizim ne istemekte olduğumuzu gerçekten sen biliyorsun. Yani şöyle diyorlar: Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Ey Lut, sen de bilirsin ki bizim hanımlarımıza yönelik bir isteğimiz ve ihtiyacımız yoktur. Muhakkak sen bizim maksadımızı, isteğimizi ve ihtiyacımızı biliyorsun. İşte onlar şerefli ve yüce olan Resullerine böyle çirkin bir sözle karşılık verdiler. Böyle söylerken de azamet sahibi ve acıklı azabı olan zatın azabından korkmadılar. İşte bundan dolayı da Lut aleyhisselam onlara şöyle dedi. Dedi ki: size yetecek gücüm olsaydı veya sağlam bir yere sığınabilseydim. Kardeşler, Lut aleyhisselam onlara karşı bu kuvvetinin olmasını veya onlara karşı ona yardım edecek bir aşiretinin bulunmasını arzulamıştı. Böylece bu sözlerine karşılık müstahak oldukları azabı onlara tattırabilecekti. Ebu Hureyre radıyallahu anh'u merfu bir şekilde şu hadisi rivayet etti: "Biz şüphe etmeye İbrahim'den daha çok müstahakız. Allah Lut'a merhamet etsin. O gerçekten çok güçlü bir yere, Allah'a sığınmıştı. Şayet ben Yusuf'un kaldığı kadar uzun bir süre hapiste kalsaydım, gelen ve hapisten çıkmamı söyleyen davetçiye hemen icabet ederdim." Ebu Hureyre radıyallahu anhu dedi ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: "Allah'ın rahmeti Lut'un üzerine olsun. Gerçekten o çok güçlü bir yere sığınmıştı. Yani Allah Azze ve Celle. Allah ondan sonra gönderdiği her bir peygamberi muhakkak kavminden aziz olanlar arasından göndermiştir." Ve yine Allah Teala şöyle buyuruyor: "Şehir halkı birbirlerine müjdeler vererek geldi. Lut onlara, bunlar benim konuğumdur. Beni utandırıp dillere düşürmeyin" dedi. "Allah'tan korkup sakının ve beni küçük düşürmeyin." Dediler ki, "Biz seni herkesin işine karışmaktan alıkoymamış mıydık?" Dedi ki, "Eğer yapmak istiyorsanız işte bunlar benim kızlarım." Lut aleyhisselam onlara hanımlarına yaklaşmalarını emretmektedir. Üzerinde bulundukları yollarına ve kötülüklerine devam etmekten onları sakındırdı. Bütün bunlara rağmen onlar çekinmiyor ve vazgeçmiyorlardı. Hatta Lut aleyhisselam her onları nehyettikçe onlar bu misafirleri elde etmek için daha aşırıya gidiyor ve daha çok hırslanıyorlardı. Fakat onlar kendileri için takdir edilmiş olan sonlarından ve o gecenin sabahında intikal edecekleri dehşetli hallerinden habersizdiler. İşte bundan dolayı Allah-u Teala peygamberi Resulullah aleyhissalatü vesselam ve hayatına yemin ederek şöyle buyurdu: "Ömrüne andolsun ki onlar sarhoşlukları içinde kör sersemdiler." Yine Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: "Oysa andolsun zorlu yakalamamıza karşı onları uyarmıştı. Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşılayıp yalanlamakta direttiler. Andolsun onlar onun konuklarından da murat almak için baskı yaptılar. Biz de onların gözlerini silip kör ettik. İşte azabımı ve uyarıp korkutmamı tadın. Andolsun onları bir sabah vakti erkenden üzerlerinde kararını kılmış bir azap yakalayıbastırıverdi." Müfessirler ve daha başkaları burada şunu zikrettiler değerli kardeşlerim: Allah'ın peygamberi Lut aleyhisselam kavminin içeri girmesine mani olmaya çalışıyor ve onları def ediyordu. Kapı kilitli olduğu halde onlar kapıyı açmaya ve içeri girmeye çalışıyorlardı. Lut aleyhisselam kapının arkasından onlara öğüt vererek içeri girmekten onları nehyediyordu. Artık iş iyice sıkışıp durum tamamen zorlaşınca söylediği şu sözü söyledi: "De ki, size yetecek gücüm olsaydı veya sağlam bir yere sığınabilseydim, yani eğer böyle olsaydı sizi şiddetli bir şekilde cezalandırırdım." Bunun üzerine melekler şöyle buyurdular. Dediler ki, "Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşamazlar." Değerli kardeşler, değerli Özel FM dinleyicileri, inşallah bu haftaki, bu akşamki kitap okuma sohbetimizi burada noktalamış olalım. Haftaya inşallah Rabbimin izniyle kaldığımız yerden devam ederiz. Haftaya buluşmak ümidiyle sizleri Rabbime emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
1: Peygamberler Tarihi. yazan İmam Hafız İbni Kesir, Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan

0: الرحمن الرحيم.
1: De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin ve dini yalnız Allah'a has kılarak ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. O bir grubu doğru yola iletti. Bir gruba da sapıklık müstehak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Gıybet nedir bilir misiniz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Birinizin kardeşini hoşlanmadığı şey ile anmasıdır. Denildi ki: Ey Allah'ın Resulü, anlattıklarım ya o kardeşimde bulunursa? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Anlattıkların onda bulunursa onun gıybetini yapmış olursun. Ama anlattıkların onda yoksa o zaman iftira etmiş olursun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: bekletmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok faal ol. Umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket sedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Maide 83-86. Teslim olmuş Hristiyanların duası. Onlar peygambere indirileni işittiklerinde ondaki hakikatleri kavramalarından dolayı gözyaşlarının çağladığını görürsün. Derler ki,
2: Rabbimiz, inandık biz. O halde bizi de Hakk'a şahit olanlarla birlikte yaz. Neden Allah'a ve bize gönderilen hakikate inanmayalım ki? Zira biz Rabbimizin bizi erdemliler arasına katmasını dileriz.
1: Allah da onları bu inançlarından dolayı içinden ırmaklar çağlayan cennetlerle ödüllendirdi. Orada karar kılacaklar. İşte budur iyilerin ödülü. Küfre saplananlara ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince onlar yakıcı ateşe mahkumdurlar.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Yol ayrımı. Alışılagelmiş, yürürlükte olanın sıkıntı vermeye başlaması veya neye karar kılacağında tereddüt gösterilmesi durumlarında mevcudu muhafaza artık imkanlı görünmeyen hallerde yeni şıklardan birini tercih etmek veya yeni bir tarz ve metot geliştirmek diye anlamak da mümkündür. Riske girmek veya tehlikeleri göğüslemek ile yol ayrımı farklıdır. Yol ayrımı, belirsizlikten kurtulmak veya yeni bir tarz denemek yahut iki ayrı hususla yüz yüze gelindiğinde birini tercih etmektir. Her insan tekinin, büyük ailelerin, toplumsal yapılanmaların ve devletlerin tarihinde yol ayrımları olmuştur. Hatta medeniyetlerin de yol ayrımları vardır. Demek ki yol ayrımını iki şekilde anlamak mümkündür. Birincisi geliştirme, tekamül ettirme ve yeni ahvale uygunluk kazandırma. İkincisi, mevcudu terk edip yeni bir yola girme. Tek düze ve statik hayatlar zamanla yetmez hale gelir ve yeni arayışlar başlar. Uzun ömürlü toplumsal yapılanmalar ve cemiyetler, büyük aileler, güçlü devletler ikinci anlamda yol ayrımına kolay kolay gelmezler. Yol ayrımına sık sık gelen kişi toplum ve devletler, hatta medeniyetler köklü olmayanlardır. Kendini yenilemek isteyen anlayışlar için yol ayrımı yoktur. Sadece kendini geliştirme ve eksikliklerini tamamlama vardır. Medeniyetimiz zaman zaman büyük tehlikelere maruz kalmış, kuşatılmış, yok olma arifesine gelmiştir. Hamdolsun her seferinde bu tehlikeleri atlatmasını bilmiş, kendini inkar edecek bir yol ayrımına gelmemiştir. Yani Allah'ın çizdiği sırat-ı müstakimi bırakmamıştır. İmanından aldığı güç ve kuvvetle kendini yenilemiş, çağın problemlerini çözer duruma gelmiştir. Fikri, siyasi, iktisadi ve toplumsal yapılanmalarını tüm insanlığa yararlı hale getirmesini bilmiştir. Çağın değişen şartlarını tüm insanlık yararına ve dünyada adaletin sağlanmasına zemin hazırlamış, diğer medeniyet mensupları da bu birikimden yararlanarak insanlıklarını hatırlamışlardır. İslam'ı son ve mükemmel din olarak kabul etmeyen her arayış ve yol sonunda açmaza girecek ve tekrar çıkış aranacaktır. Her yeni arayış başka problemleri beraberinde getirecektir. Son Nebi Hazreti Muhammed ile vahiy noktalandı ve insanlık artık son vahiy ile kainatta hüküm sürmek zorunda kaldı. Bu hal insanlık için iki mana ifade ediyor. A. Vahiy kemale ermiş, insanlar isterlerse vahiy ile irtibatlarını güçlendirerek nebilik vazifesini beşer olarak sürdürecek olmasıdır. Bu vazife bir faiklik değil, bir görev olarak vardır. Tüm insanlık adına iyiliği emretme ve kötülüklerden sakındırma vazifesidir. Burada görev var ama fakat şımarmak yok. Görevini yapacak ve fakat kimsenin başına kalkmayacak, mükafatını Allah'tan bekleyecektir. Tüm insanlık adına fedakarlık yapacak, yerel ve bölgesel anlayış ve yaşayışları var kabul edecek ve fakat bir bölgeye hasredilmeyecek kadar ulvi bir dava güdecek, kendini kayırmayacak. B. İfsat komitesine karşı uyanık olacak ve çağın tüm sorularına ve sorunlarına çare arayacak. Tüm insanlığın, hatta hayvanatın ve nebadatın ve de cemadatın hakkını koruyacaktır. Tüm dinlerin bozulmamış yönlerinin İslam'da olduğunu kavrayacak ve tüm insanların bu dinin etrafında toplanmalarını sağlayacak. Bu sağlayış bir tahakküme dönüşmeyecek, bir kurtuluş hareketi olacak. Bu dinler arası yakınlaşma, medeniyetler ittifakı gibi ucu açık ortak değer anlayışlarıyla asla örtüşmeyecektir. Yüce Allah'ın tüm insanlar için seçtiği dini tekrar bugünün diliyle ve naslara bağlı kalarak izahından ibaret olacaktır. dünyada olup bitenleri böylece adlandırır ve çareleri bu minval üzere almaya çalışırsak sanırım insanlık insanlığına dönme şansını elde eder. Dünya insanının bu arayışı gerçek din olan İslam hakiki manada anlaşılır ve yaşanır hale gelirse bitecektir. İnsanlık farkına varmadan hızla İslam'dan kaçarak ters yönden İslam'a yaklaşıyor. Sahte medeniyetler ve sahte kurtarıcıların ipliği pazara çıkarılacak ve İslam'ın gerçek veçesi insanlığın yüzünü güldürecektir. Çağımızda iki sıkıntı ile karşı karşıyayız. Birincisi, İslam'ın gerçeği anlaşılmasın diye firavunvari sihirbazlıklar ihdas eden Batı medeniyetinin sahteciliği ve göz boyaması. İkincisi ise İslam adına yine sahte reçetelerin piyasada dolaşmasıdır. Bu iki ayrı illüzyonist anlayışın da sonu yaklaşıyor. Batı emperyalizmi sahtekarlıklarını Doğu despotluğunu öne sürerek örtüyor. Doğu sahtekarları, Batı'nın emperyalizmini abartarak ülke insanını susturuyor. İkisinin de şapkası düştü. Sahtekarlıkları ortaya çıktı. Sıra şimdi iki medeniyete, medeniyetsizliğe meydan okuyacak ve gerçek yolu gösterecek hakiki Müslümanlara ve yol göstericilere gelmiş durumda. İnşallah sıramızı kötü savmayacağız. Yol ayrımı. Kazım Sağlam.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvyadu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 202. sayfasında yer alan 15. alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Bu alıştırmada İsnâdu nesye ilâ damâir şeklinde bir başlık görüyoruz. Nesye'nin zamirlere isnadı. Burada 4. babtan gelen nesye fiilinin mazi malum çekimini görüyoruz. Bir sonraki alıştırmada da, alıştırma 16'da, aynı fiilin muzari malum çekimini müşahede ediyoruz. Bir önceki sayfaya şöyle bir göz atacak olursak, sayfa 201 ve öncesinde sayfa 200'e bakacak olursak, 200. sayfada nesiye yansa, haşiye yakşa, bakiye yapka şeklinde sülasi mücerred fiillerin 4. babından gelen nakıs fiillerin örneklerine verildiğini gördük önceki derslerimizde. Sayfa 201'de 12 numaralı alıştırmada meşa fiilinin, ki sülasi mücerred fiillerin 2. babından gelen bir nakıs fiil, bu fiilin meşa yemşi fiilinin öncelikle bu alıştırmada, alıştırma 12'de mazi malum çekimini, bir sonraki alıştırmada ise şu an üzerinde çalıştığımız sayfa olan sayfa 202'nin başındaki 13 numaralı alıştırmada ise meşanın yemşi şeklinde gelen muzari malum çekimini gördük. Öyleyse biz şu anda, şu ana kadar 2. babtan gelen bir nakıs fiilin mazi malum ve muzari malum çekimleri bilgisine sahip olduk. Şimdi burada yine aynı sayfada, sayfa 202'de 15. alıştırmada 4. babtan gelen nesiye yensa'nın mazi malum ve muzari malum çekimlerini öğreneceğiz. 15. alıştırmada sağ sütunda hamidun nesiye, aminetun nesiyet, ente nesite, enti nesiti ve ene nesitu şeklinde yukarıdan aşağıya müfret sigaların, müfret kiplerin sıralandığını görüyoruz. Sol sütunda ise el evladu nesu, asluhu nesiyu şeklinde parantez içerisinde bir ifade de var. Nesu'nun aslı nesiyudur şeklinde. Burada yukarıdan aşağıya el evladu nesu, el benatu nesine, entum nesitum, entunne nesitunne ve nahnu nesina şeklinde efendim fiil çekiminin sıralandığını görüyoruz. Hamidun nesiye cümlesinde hamidi kaldırıp yerine zamir koyacak olsak hüve zamirini koyarız, huve nesiye deriz. Amine'yi kaldırıp, aminetü nesiyet cümlesinde amine'yi kaldırıp yerine zamir koyacak olsak hiye nesiyet deriz. Sol sütunda yer alan el evladu nesu cümlesinde ise el evladu kelimesini kaldırıp yerine zamir koyacak olsak hüm zamirini koyarız, hüm nesu şeklinde okuruz. Bu cümlenin altında yer alan el benatu nesine cümlesindeki el benatu'yu kaldırıp yerine zamir koyacak olsak hünne nesine deriz. Sağ sütunda yer alan sigaların adını koymak gerekirse hamidun nesiye cümlesinde nesiye fiilinin müfret gaib sigayı ifade ettiğini söyleriz. Aminetu nesiyet cümlesinde nesiyet müfret gaibe sigadır. Ente nesite sigasına müfret muhatap siga, enti nesiti sigasına müfret muhatabe sigası ve son olarak ene nesitu cümlesini müfret mütekellim siga diye adlandırırız. Sol sütunda yer alan el evladu nesu cümlesindeki nesu fiilini ifade ettiği siga bakımından cem gaib siga diye adlandırırız. Adını böyle koyarız. Cem gaib siga. El benatu nesine cümlesindeki nesine fiilinin sigası ise cem gaibe sigasıdır. Entum nesitum cem muhatap siga. Entunne nesitunne cem muhatabe siga. Nahnu nesina ise cem mütekellim sigadır. Bu siganın müsenna mütekellim siga olarak kullanıldığını da ifade etmek gerekir. Burada ders kitabınızda söz konusu bu fiilin çekiminde müsenna sigalar yani tesniye sigalar verilmemiş. Müellif öncelikle müfret ve cem sigaların tarafınızdan kavranılmasını arzu etmiş olsa gerek ki tesniye kipleri vermemiş. Bu fiillerin çekimlerine dair tesniye kiplerin bilgisine de ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz, öğrencilerimiz bir sarf kitabı edinerek orada bu fiillere müsenna sigalarını da görebilirler. Edinecekleri kitaplarda, sarf kaynaklarında örneğin şu an üzerinde durmuş olduğumuz nesiye fiili, bu fiilin mazi malum çekimi müsenna kiplerle birlikte şöyle yer alır. Bir tablo halinde sarf kitabında şöyle bir çekimle verilir. Nesiye, nesiya, nesu, nesiyet, nesiyeta, nesine, nesite, nesituma, nesitum, nesiti, nesituma, nesitunne, nesitu, nesina ve nesina şeklinde yer alır. Efendim bu sayfada sayfa 202'de 16 numaralı alışmaya geçelim. İsnadu yensa ila damair. Ben anlamlarını biliyorsunuz diye özelden de hiç durmuyorum. Yani alışma 16'ya geçtim ama 15. alıştırmada Hamidun nesiye aminetu nesiyet cümlelerini Hamid unuttu, Amine unuttu. Ente nesite, enti nesiti cümlelerini sen unuttun. Ene nesite cümlesini ise ben unuttum anlamıyla dilimize tercüme ettiğimizi söylemeye hacet yok diye düşündüğümden anlamlar üzerinde durmadım. Ancak her halükarda herhangi bir şey eksik bırakmış olmayalım diye tekrar anlamlarını vermeye döndüm. El evladu nesu cümlesini erkek çocukları unuttular. El benatu nesine cümlesini ise kız çocukları unuttular anlamıyla tercüme ettiğimiz malumunuz. Entum nesitum ve entunne nesitunne. Karşımızdaki erkek topluluğu ve bayan topluluğu için öncelikle erkek topluluğu olan entum, yani onlara hitaben entum nesitum, siz unuttunuz. Sonra bayan topluluğuna hitaben entunne nesitunne, siz unuttunuz. Ve son olarak nahnu nesina. Bu sigayı yerine göre ikimiz unuttuk, yerine göre biz unuttuk anlamıyla tercüme ederiz. Şimdi 16. alıştırmaya tekrar bakalım. İsnadu yensa ila damairi. Yensa'nın zamirlere isnadı. Hamidun yensa, aminetu tensa, ente tensa. Karşı sayfada sayfa 203'te sağ sütunda enti tenseyne ve ene ensa. Yukarıdan aşağıya Hamid yensa, Hamid unutuyor, unutur. Yerine göre unutacak anlamıyla tercüme ederiz. Amineto tensa, yine aynı şekilde Amine unutur, unutuyor. Yerine göre unutacak. Ente tensa, sen unutuyorsun, unutursun. Enti tenseyne. Tabi ente tensa da muhatabımız bir erkek şahıs. Enti tenseyne de ise muhatabımız bir bayan şahıs. Müzekkerlik müenneslik farkı var. Peki enti tenseyne'nin aslının tenseyine şeklinde olduğu parantez içerisinde bir ifadeyle not edilmiş. Ene ensa, ben unutuyorum, unuturum anlamında bir müfret mütekellim siga. Peki cem sigalara bakalım şimdi. El evladu yensevne asluhu yenseyune. Peki çocuklar, erkek çocukları unutuyorlar, unuturlar anlamındaki el evladu yensevne cümlesindeki yensevnenin aslının yenseyune olduğu parantez içerisinde verilmiş. El benatu yenseyne, kız çocukları unutuyorlar, unuturlar. Entum tensevne, karşımızdaki erkek topluluğuna hitaben siz unutuyorsunuz, unutursunuz. Aslı neymiş? Parantez içerisinde verilen ifadeye bakacak olursak. Asluhu tenseyune, aslı tenseyune'dir şeklinde açıklanmış. Karşı sayfaya bakalım. Entunne tenseyne ve nahnu nensa. Peki sırasıyla el evladu yensevne, erkek çocuklar unutuyorlar, unuturlar. El benatu yensevne, aynı anlam kız çocuklar için geçerli. Entum tensevne, karşımızdaki erkek topluluğu için siz unutuyorsunuz, unutursunuz. Entunne tensevne, karşımızdaki bayan topluluğu için siz unutuyorsunuz, unutursunuz. Ve son olarak nahnu nensa, yerine göre ikimiz unutuyoruz, unuturuz. Yerine göre biz unutuyoruz, unuturuz anlamında. Peki mazi fiilin, daha doğrusu bu şu an çekimini yaptığımız yensa'nın mazisi olan nesyenin sarf kitaplarındaki yer aldığı biçimiyle biraz önce müsenna sıyğaları da dahil ederek, müsenna sıyğaları da içine alarak bir çekim yaptık. Nesyenin mazisi için, mazi malum için yaptığımız bu çekimi şimdi nesyenin muzari malum için yapalım isterseniz. Sarf kitaplarında yensa'nın, efendim, muzari malum sıyğı olan yensa'nın çekimi nasıl yer alır? Onu da vereyim ben size. Yensa, yenseyani, yensevne. Tensa, tenseyani, yenseyne. Tensa, tenseyani, tensevne. Tenseyne, tenseyani, tenseyne. Ensa, nensa şeklinde bir çekimle yer alır. Tekrar söylüyorum. Müsenna kiplere müellifimiz yer ayırmamış. Bunları vermeye hacet duymamış. Belki de yükünüzü artırmamayı tercih etti. Siz sarf bilgisi kitaplarından, efendim, söz konusu şu an üzerinde çalıştığımız fiillerin müsenna tesniye ekiplerinin de bilgisine ulaşabilirsiniz. Burada şuna dikkat edin sevgili öğrencilerim. Sayfa 203'te sayfa başında müfred muhatabe sigası olan enti tenseyne ile yine aynı şekilde bu sayfada sayfa başında sol sütunda yer alan entünne tenseyne sigalarında kiplerin birbirinin aynısı oluşuna dikkat edin lütfen. Enti tenseyne, entunne tenseyne. Yani kendisine sen unutuyorsun, unutursun dediğimiz şahıs tek bir bayan olduğunda da bir bayanlar topluluğuna hitap ettiğimizde de kullanılan kipin aynı olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Alıştırma 17. İsnadu fi'lil emri min nesiye ile damair. Nesiye fiilinin emrinin, efendim, zamirlere isnadı. Başlığıyla tercüme edebileceğimiz bu alıştırmada sırasıyla sağdan sola 4 cümle kaydedilmiş. İnse ya hamidu, hamid unut. Sonra insev ya evladu, çocuklar unutun. Erkek çocuklarına hitaben. Sonra insey ya aminetu, Amine unut. Ve son olarak inseyne ya benatu, kızlar unutun anlamıyla tercüme edebileceğimiz cümlelerde inse nesiye yensa fiilinin, ki tekrar söyleyelim, sülasi mücerred fiillerin 4. babına ait 4. babından gelen bir nakıs fiil. Peki bu fiilin hangi baba ait olduğunu, bu nakıs fiilin hangi baba ait olduğunu tespit ve tayin etmenin ipucu ne olabilir? Mesela sahih fiillerden alime ya'lemu, şeribe yeşrabu gibi bir fiille ya da fehime yefhemu, dahike yadhaku gibi sahih fiillerle mukayesesi size yol gösteren bir ipucu olabilir. İnse ya hamidu cümlesinde inse müfred muhatap sigadır. İnsev ya evladı cümlesinde insev cem muhatap bir sigadır. İnsey ya aminetü de insey müfret muhatabe siga. İnseyne ya benatü cümlesinde ise İnsa yine cem muhatabe sıygadır. Evet, sehven herhangi bir şey yanlış söylemiş olmayalım diye tekrar ifade etmek istiyorum. İnse müfret muhatap sıyga, insev cem muhatap sıyga, insey müfret muhatabe sıyga, İnseyne cem muhatabe sıyga. Peki yine burada da dikkat ederseniz insenin tesniye kipleri, yani ikiniz unutun anlamındaki sıyga, ki sarf kitaplarında inseya şeklinde yer alır, inseya'nın burada verilmediğini görüyoruz. Efendim şimdi şu dakikaya kadar, programımızın başlangıcından içinde bulunduğumuz ana kadar nesiye yensa'nın mazi malum, muzari malum ve emri hazır çekimler üzerinde durduk. Alıştırma 18'de isnadu da'a ila damair, isnadu da'a ila damair başlığı var. Da'anın zamirlere isnadı. Burada da şimdi sırasıyla da'a fiilinin mazi malum, muzari malum ve emre hazır çekimleri verilecek. Bunları göreceğiz. Dea fiilinin birinci baba ait veya bir diğer ifadeyle birinci baptan gelen bir nakıs fiil olduğu bilgisine sahipsiniz. Şimdi burada dea'nın mazi malum çekimini şöyle müfret kiplerini okuyalım yukarıdan aşağıya. Hamidun dea, Hamid çağırdı, davet etti anlamında bir cümle. Aminatu daat, asluhu daat şeklinde yazılmış. Yani sakin bir elif de varmış ayınla ta arasında. Fakat o hazf olunmuş ve daat şekline dönüştürülmüş. Hamidun daa, aminatu daat, ente daavte, enti daavti ve ene daavtu. Sırasıyla o çağırdı, sen çağırdın, ben çağırdım anlamlarıyla tercüme edebileceğimiz sigalar, müfret sigalar sıralanmış. Sol sütunda el evladu de'au cümlesini görüyoruz. Çocuklar çağırdılar, davet ettiler anlamında. Asluhu de'avu şeklinde bir parantez içi ifade görüyoruz. De'avın aslı de'avudur şeklinde. El benatu de'aune,

0: isnadu yed'u ila zamair. Yed'u'nun zamirlere isnadı. Önce müfret kipleri okuyalım. Hamidun yed'u, aminetu ted'u, ente ted'u, enti ted'ine. Asluhu ted'uvine. Ted'inenin aslının ted'uvine olduğu kaydedilmiş. Ve müfret kiplerin sonuncusu ene ed'u. Sol sütunda cem kiplere geçiyorum. El evladu yed'une. Asluhu yed'uvune. Yed'une'nin aslı yed'uvune'dir. El benatu yed'une. Entum ted'une. Asluhu ted'uvune. Entunne ted'une. Ve son olarak nahnu ned'u. Sevgili öğrencilerim, burada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. El evladu yed'une cümlesindeki cem gaib siga ile el benatu yed'une cümlesindeki cem gaibe sigalarının lafız bakımından aynı olduğuna dikkat edin lütfen. Çağıranın, davet edenin erkek çocukları olması durumunda da kullandığımız kip yed'une, kız çocukları olması durumunda da kullandığımız kip yine yed'une. Buna dikkatinizi çekmek istedim. Aynı şekilde entum ted'une ve entunne ted'une ifadeleri var dikkat edecek olursanız. Entum ted'une'yi nasıl tercüme edersiniz? Entum ted'une, karşımızdaki erkek topluluğuna hitaben siz çağırıyorsunuz, çağırırsınız, davet ediyorsunuz, davet edersiniz anlamıyla tercüme edersiniz. Aynı şekilde bu ifadenin altında yer alan entunne ted'une ifadesi de yine karşımızdaki bayanlara hitaben aynı anlamı taşıyan bir kiptir. Burada da yine hem cem muhatap sıyganın hem de cem muhatabe sıyganın aynı lafızla kullanıldığı dikkatten kaçmamalı diye düşünüyorum. Peki efendim, sağ sütunda yukarıdan aşağıya önce eril sonra dişil, yani önce müzekker sonra müennes sıyga olmak kaydıyla o çağırıyor, çağırır, sen çağırıyorsun, çağırırsın, ben çağırıyorum, çağırırım anlamıyla cümleler sıralanmış. Sol sütunda ise yine öncelikle müzekker sonra müennes sıygalar olmak kaydıyla onlar çağırıyorlar, çağırırlar, siz çağırıyorsunuz, çağırırsınız ve ortak sıyga olan biz çağırıyoruz, çağırırız anlamındaki cümleler sıralanmış. Şimdi sayfa 204'e geçelim, bir sonraki sayfaya ve sayfa başındaki 20. alıştırmaya bakalım. İsnadu fi'lil emri min de'a ila zamair. De'a fiilinin, emrinin, emir fiilinin veya ne diyelim de'anın emir fiilinin zamirlere isnadı. Ud'u ya hamidu. Hamid çağır, davet et anlamında. Müfret muhatap sıyga. Ud'u ya evladu. Çocuklar, çağırın, davet edin anlamında cem muhatap sıyga. Ud'i ya aminetu. Amine'ye hitaben Amine çağır, davet et anlamında müfret muhatabe sıyga. Ve son olarak ud'une ya benatu. Kızlar, davet edin, çağırın anlamında cem muhatabe sıyga. Öyleyse ud'u, ud'u, ud'i, ud'une şeklinde müfret muhatap cem muhatap, müfret muhatabe cem muhatabe sıygalarının burada sıralandığını görüyoruz. Efendim, alıştırma 21'e kadar geldik. 21. alıştırmanın bulunduğu bu sayfada, sayfa 204'te burada kalalım. Programımızın gelecek bölümünde 21. alışmada ne isteniyorsa onu yerine getirelim. Sonra El Kelimatul Cedidetü bölümünde yer alan kelimelerin anlamlarını verelim. Ve daha sonra sayfa 205'teki Dersu Tâsi'u vel Aşrûn 29. ders başlıklı dersimizi ele alalım. Bir sonraki bölümde görüşmek umut ve duasıyla. Fî emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki nefsani zevk ve düşkünlükler kralları köle yapar. Sabırsa köleleri kral yapar. Yusuf'la Züleyha'nın hikayesini bilmez misin? Denilmiştir ki nefsinin özlem ve arzularını aklının kontrolünde tutan kişiye müjdeler olsun. Aklını nefsinin özlem ve arzularının kontrolüne veren kişiye de yazıklar olsun. Denilmiştir ki günahlardan uzak duranın kalbi hassaslaşır. Haramdan uzak durup helal rızık yiyenin de düşüncesi berraklaşır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öğret.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: Meli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

Kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahad'de sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

İslam'ın yeryüzünü şereflendirmesinden sonra insanlığın çehresi kısa sürede değişti. Bu sayede bütün insanlık saadet ve mutluluğa gidecek yola sahip oldu. Az bir zaman içerisinde saf ve berrak bir hayat hüküm sürmeye başladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında durum böyleyken, bu dönemin bitimini izleyen yıllarda İslam'ın ilk dönemdeki safiyet korunamadı. Bilhassa sünnet hadis üzerinde bir takım şüpheler ve istifhamlar gündeme gelmeye başladı. Yasama kaynağı olarak sünnetin kaynak olamayacağı ve sünnete ihtiyaç olmayıp Kur'an'ın yeterli olabileceği tezi bir takım çevrelerce savunulmaya başlandı. Aslında biz sünneti hedef alan, onun aleyhinde bulunanları iki grupta toplayabiliriz. Bunlardan birinciler, Müslüman oldukları söylenen veya kendileri öyle olduklarını söyledikleri halde sünneti kabul etmeyenler ya da aleyhinde olanlardır. İlk dönemlerde bunları şöyle görüyoruz. Hariciler, hüküm sadece Allah'ındır ayetini kendilerine parola edindiler. Böylesi doğru bir hükümden yanlış anlam çıkardılar ve ayeti kerimeyi istismar ederek Sıffin'de Hazreti Ali radıyallahu anh'la Hazreti Muaviye radıyallahu anh arasında vuku bulan savaşta her iki taraftan savaşa katılan sahabenin adaletini ve onlardan gelen rivayetleri bütünüyle reddettiler. Hatta daha da ileri giderek sahabeyi küfür ve sapıklıkla itham etme bedbahtlığına düştüler. Mutezile akımına mensup olanlar, meseleyi akıl ve indiği görüşleriyle ele aldıkları için, akılcı düşüncenin sonucunda İslam'ın yayılıp gelişmesinde önemli payı bulunan ve Allah Celle Celaluhu tarafından tebcil edilen sahabeyi hesaba katmadılar. Onlardan gelen bütün haberleri yalan sayarak reddettiler. Şia mezhebinin bir kısmı ise devşirme yoluyla sahabeyi kabullendiler ve onların bir kısmından gelen rivayetleri kabul ettiler ve aldılar. Hazreti Ebu Bekir, Talha, Zübeyr, Amr bin el-As ve Ebu Hureyre gibi bir kısım sahabilerden gelen rivayetleri kabul etmediler ve bu sahabileri keza ashabtan büyük bir kesimi tan edip yerdiler. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya ithamda bulundular. Ancak Hazreti Ali ve taraftarlarından gelen hadisleri kabul ettiler. Mezhep imamlarının günahsızlıklarına inandıkları için sadece imamları veya Hazreti Ali radıyallahu anh taraftarları aracılığıyla gelen rivayetlere inandılar.

İkinci grupsa İslam dışı cereyanlardır, müsteşriklerdir. Bunlar sadece sünnete değil, temelde her şeyiyle İslam'a karşıdırlar. Ne var ki bahsettiğimiz birinci grubun tavrından da faydalanarak özellikle sünneti, hadisleri hedef almaktadırlar. Bu halleri de belli bir şuurdan kaynaklanmaktadır. Bunların amacı Müslümanların zihnine şüphe tohumları atmak ve sünnet konusunun suni olarak üretilen bir takım safsatalarla tartışmaya açılmasını sağlamaktır. Şu bir gerçektir ki sünnet, fertlerin ve cemiyetlerin hayatındaki müşterekliği sağlamada temel işlev görmektedir. Bir toplumu güçsüz bırakmanın ve yıkmanın başta gelen yolu, onun müşterek değerlerini ve hayat tarzını yok etmekten geçer. Bu sebeple önce Müslümanları sünnet hakkında şüpheye düşürmeyi, sonra da onu ortadan kaldırarak İslam toplumlarının birlik ve beraberliğini yok etmeyi hedef almışlar ve üzülerek belirtelim ki bunda da azımsanmayacak derecede başarı elde etmişlerdir. Bu gaye müsteşriklerin en art niyetlisinden tutunuz da en realist ve masum görünüşlü olanlarında bile vardır. Görünüş itibariyle en realist ve masum müsteşriklerin bu davranış biçimleriyle pek çok saf Müslümanı kandırdıkları söylenebilir. Ancak şurası sevindiricidir ki, geç de olsa son zamanlarda onların gaye ve hedeflerini, metotlarını inceleyip Müslümanları uyaran alimler yetişmeye başlamıştır. Ne var ki hala onların oyunlarına gelen pek çok insan vardır. Üstelik böyle olanların çoğunun niyeti, hakikati araştırıp bulmak da değildir.

0: Gece gündüz özleminle yaşarız ey Resul.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
2: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم الله جل جلاله şöyle buyurmuştur Onlar boş şeylerden yüz çevirirler. Müminun suresi 3. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu teknoloji ve sanal şeytanların şerridir. Şeytan aleyhillâne her devirde insanlara değişik şekillerde musallat olmuştur. Bazı kavimlere sihircilikle, bazılarına putçulukla, bazılarına ölçü ve tartıyla, bazılarına homoseksüellikle ve daha değişik şekil ve yollarla musallat olmuştur. İşte bu zamanın insanlarına da klasik musallat olma şekilleriyle beraber teknolojiyle musallat olmuştur. Sesli, başlangıçta sesli ve görüntülü olan radyo, teyip ve televizyonla İlk hamlelerini gerçekleştirip birçok insanı yoldan çıkarmış ve halen de çıkarmaya ve saptırmaya devam ediyor. İslam toplumunun ahlakını bozup hayasızlaştıran en hızlı ve en tehlikeli teknoloji aleti televizyondur. Başlangıçta toplumun hassasiyetlerine dikkat edilerek yapılan yayınlar zamanla bozulup ve bozmaya devam ederek şeytanın istediği bir kıvama getirildi. Belki de bu kadar bozulmayı ve hayasızlığı şeytan bile beklemiyordu. Ve maalesef bugün televizyon birçoğumuzun hayatının vazgeçilmez bir parçası olmuş durumdadır. Hayatımızın en değerli anlarını çalan, muhabbetimizi, dostluğumuzu, ahlakımızı, örfümüzü, kadınlarımızı, çocuklarımızı ve hulasa bizi bozup, bizi tembelleştiren en tehlikeli alet ve teknoloji aleti televizyondur. Ve Allah'ın hükümlerinin toplumdaki hayata hakim oluncaya kadar da en tehlikeli olmaya devam edecektir. Televizyonun tehlikesi devam ederken onunla beraber bilgisayarlar, cep telefonları ve diğer teknolojiler baş döndürücü bir hızla yayılmaya başladı. Ve insanları bir bir avlayıp kendisine esir hale getirdi. Bugün cep telefonu ve bilgisayarı olmayan insanların sayısı çok azdır. Bir hanede neredeyse cep telefonuna sahip olmayan fertlere rastlamak mümkün değildir. Kendilerini duyarlı Müslüman kabul eden ailelerde bile 10-12 yaşlarındaki çocukların lüks cep telefonlarına sahip olduklarını görüyoruz. Bilgisayar ve tabletlerinin olduklarını görüyoruz. Çocuklar ta küçük yaşlarda bu aletlere alıştırılıyor ve bu aletlerin tiryakisi hale getiriliyor. Bu aletlerin yaydığı radyasyon gibi zararlar bir yana, babaya çıkan maddi faturalar bir yana, çaldığı zamanlar başka bir yana. Öncelerde bu aletleri kullanırken görülen zararlar sadece bu aletlerin kapasitesi ve işlevlerinin sınırı kadarken şimdilerde had safhaya ulaşmıştır. Allah'ın uzattığı ipe mukabil Amerika'nın uzattığı internet ipi bu aletleri daha da cazip bir hale getirdi. İnsanlar artık dertlerinin çaresini Amerika'nın uzattığı bu ip vasıtasıyla aramaya başladılar.
nefislerini ve şehvetlerini bu vasıtalarla tatmin etmeye başladılar. Dertlerini ve sırlarını bu aletlere dökerek gündeme getiriyorlar. Dostlarını ve evlenecekleri insanları bu aletler vasıtasıyla arayıp bulmaya çalışıyorlar. Sanal alem dedikleri bu alemde dolaşan gençler, bu alemde toz pembe hayaller peşinden koşarken, yalan vaatlerin kurbanları olarak gerçek hayatta acı faturalar ödemek zorunda kalıyorlar. İnternet vasıtasıyla temellerini attıkları yuvaların yine internet vasıtasıyla yıkıldığını görmekteyiz. Yani çoğu

yıllarca emek verdikleri sıkıntılar ve yokluklar içinde acı ve tatlı günlerini paylaştıkları aile yuvaları internet şeytanı yüzünden yıkılabiliyor. Başlangıçta çocukları için eve sokulan televizyon, bilgisayar, internet gibi aletler sonradan anne ve babaların da başına bela oluyor. Televizyon aletinde gördükleri kötü örnekleri cep telefonu ve bilgisayar aletiyle gündeme getiriyorlar, hayatın içine sokuyorlar. Netice olarak erkeğin veya kadının kendisine haram olan bir başkasıyla mesajlaşıp chatleşmeleri yuvaların çatlamasına ve yıkılmasına sebep oluyor. Yılların yuvası internet yüzünden yerle bir oluyor. Evet kardeşlerim, ne yazık ki bazı faydaları olsa da bu soğuk teknolojiler sıcak yuvaların soğumasına, dostlukların ve misafirliklerin bitmesine maalesef sebep oluyor. Aynı evin içinde fertler birbirinden çok uzak yaşıyorlar. Anne ve baba televizyon başında, oğlan sanal alemde, kız mesajlaşmada. Hepsi ayrı ayrı alemlerde, hepsi ayrı ayrı zevklerde, hepsi ayrı ayrı şeylerde zevk almaktadırlar. Ne oğlan babasıyla muhabbette, ne kız anasıyla muhabbetleşmede. Evin sobası veya peteği yanıyor, odalar sıcacık ama ortam buz gibi soğuk. Değerli Müslümanlar, kendimize ve ailemize, çocuklarımıza dikkat edip sahip çıkalım. Mümkün mertebe internetten uzak durmaya çalışalım. Unutmayalım ki internet demek kendimizi Amerika'ya teşhir etmek demektir. Kendi elimizle kendi bilgilerimizi Amerika'nın internet deposuna atmak demektir. İnternet demek Amerika'yı güçlendirmek demektir. Bugün Müslümanlar kendilerine Facebook dedikleri sayfalar açarak kendi çalışmalarını, resimlerini, bilgilerini, dostlarını ve kendi özellerini oralarda teşhir ediyorlar. Bu sayfalara sadece kendi dostlarının girmesine izin verirken, yani şifrelerini sadece kendi dostlarına verirlerken, aslında bunları Amerika'ya teşhir ettiklerini unutuyorlar. Değerli kardeşlerim, internetin bir başka tehlikesi de samimi Müslümanların ihlas ve takvasını köreltip onları riyaya kaydırmasıdır. Ben bu işlerden anlamıyorum ama duyduğum kadarıyla insanlar bu Facebook sayfalarında bir şeyler yazıp çiziyorlarmış. Yazı, şiir, yorum gibi şeyler paylaşıyorlarmış. Sonra da kaç kişi bunları okumuş, beğenmiş ve yorum yapmış diye takip ediyorlarmış. Onların diliyle söyleyecek olursak şu kadar kişi tıklamış diyorlar. Eğer çok kişi bu sayfalara girip bakmışsa aşırı şekilde tıklama rekoru diyorlarmış. İşte bu tıklamaların büyüsüne kapılan Müslümanların falanca bunu çok beğendi, feşmanca bunu sayfasında paylaştı diye kendi çalışmaları ve paylaşmalarıyla övünüp riyaya düşmesi mümkün hale geliyor. Bir de bakıyorsun ki kişi internet alimi, internet müştehidi, internet tebliğcisi ve internet mücahidi olarak gösteri dünyasında yerini almış oluyor. Elbette ki kendilerini riyaya kaptırmadan bu işi yapanları tenzih ederiz. Bazen de şeytanın tıklamasının peşine kapılan bazı Müslümanlar oyun ve eğlencelere kendini kaptırıp zamanını televizyon başında, bilgisayar başında veya cep telefonuyla oyun oynayarak öldürebiliyorlar. Cep telefonu operatörlerinin cazibeli reklamlarına aldanan bazı Müslümanlar kendi kendilerine interneti zaruret göstererek telefonlarına internet paketi alabiliyorlar. Zaruret olsun olmasın, bir de bakıyorsun ki birçok Müslümanın cep telefonunda

internet paketi var. Muhterem Müslümanlar, bizler elbette ki teknolojiye karşı insanlar değiliz. Müslümanlara lazım olan her caiz teknolojiyi kullanmak elbette ki Müslümanların hakkıdır. Ama caiz de olsa her teknoloji aletinin getirisini ve götürüsünü iyi hesap etmek lazımdır. Bizim için gerçekten zaruret midir, faydalı mıdır, zararlı mıdır veya israf mıdır diye bunu çok iyi hesap etmek gerekmektedir. Ayrıca internetin kapısını tıkladığımız kadar tefsirlerin, hadis, fıkıh, siyer, akaid ve diğer kitapların kapısını tıklıyor muyuz diye de inceden ince bir muhasebe yapmayı unutmamalıyız. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizi teknolojinin zararlı yönlerinden muhafaza eylesin. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kuryel kur'an festemi'u leh ve ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 117-120. Hazreti Nuh'un duası. Nuh:
2: Rabbim, kavmim beni yalancılıkla itham etti. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar,
1: dedi. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide taşıyarak kurtardık. Sonra da arkasında kalanları suda boğduk.

0: Zafer'e!
1: Özel FM uyarıyor.
2: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efendim.

0: والرضوان واكتب لنا أن ندخل الجنة بالريان.
1: Düşünen insanlar için.
2: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma! İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
3: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun. Fakat dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، أطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
1: براء بن الأزب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Muhakkak ki Allah Azze ve Celle kıyamet gününde şöyle buyuracak: Ey insanoğlu! Hastalandım ve beni ziyaret etmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi olduğun halde seni nasıl ziyaret edebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki kulum falanca hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilmiyor musun? Şayet onu ziyaret etseydin beni de onun yanında bulacaktın. Ey insanoğlu! Ben seni yedirdim, sen beni yedirmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl yedirebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki filan kulum senden kendisini yedirmeni istedi de sen onu yedirmedin. Bilmiyor musun? Şayet sen onu yedirseydin bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Ey insanoğlu! Senden su istedim, bana su vermedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben sana nasıl su verebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Falanca kulum senden su istedi de ona su vermedin. Bilmiyor musun ki şayet ona su verseydin bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbn Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشفا قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Annem müşrikken onu Müslüman olmaya davet ediyordu. Onu İslam'a davet ettiğim bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kerih gördüğüm bir şey söyledi. Hemen ağlayarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve dedim ki: ey Allah'ın Resulü, ben annemi İslam'a davet ediyordum, o ise yanaşmıyordu. Yine bir gün onu İslam'a çağırırken senin hakkında kerih olan bir şey söyledi. Sen Allah'a dua et de Ebu Hureyre'nin annesini İslam'a hidayet etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ım, Ebu Hureyre'nin annesini İslam'a hidayet et diye dua etti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin annem için duasına sevinerek dışarı çıktım. Eve varıp kapıya yaklaşınca baktım ki kapı kapalı. Annem ayak seslerimi duydu. Bana: ey Ebu Hureyre, yerinde kal dedi. Ben su sesini duyuyordum. Annem yıkandı, sonra elbisesini giyindi ve başını örttü, sonra da kapıyı açtı ve: Ebu Hureyre, şehadet ederim ki Allah'tan başka bir ilah yoktur. Şehadet ediyorum ki Muhammed Allah'ın elçisidir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geri döndüm. Geldiğimde sevinçten ağlıyordum. Dedim ki: ya Resulullah, müjde. Allah duanı kabul etti ve Ebu Hureyre'nin annesine hidayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a hamd ve senada bulundu ve hayırla dua etti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bütün günahların sebebi dünya sevgisidir. Bütün fitnelerin sebebi de zekat ve vergileri vermemektir.
0: Özel efem. Mahbubi, mahbubi Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var.